bir ömür geçirirsiniz. Dış dünyanızda da kavga sona ermiştir. Peki Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın bütün emirlerini kesintisiz bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Çünkü siz nefsinizde hiç afet kalmayan birisi olmuşsunuz. Daimi zikrin sahibi olarak bütün ibadetleri o ibadetlerden zevk alarak yapıyorsunuz. İbadetler hepsi ayrı bir zevk. Bu zevklerin en büyüğü zikirdir sevgili kardeşlerim. Kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır. Öyleyse Allah'ın güzelliklerine dikkatle bakın. O güzellikleri yaşamakla hem vazifelisiniz hem de o güzellikler sizin hakkınız. Vazifenizi yaptığınız zaman hakkınızı elde edersiniz. Öyleyse nefsinizdeki afetler sona erdiği zaman, yok olduğu zaman, ruhunuza paralel bir noktaya ulaştığı zaman iç dünyanızda kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinizde de kavga bitmiştir. Ve siz üç alemde de kesintisiz bir uyum halindesiniz artık. Sulh ve sükun halindesiniz. İçinizdeki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Dışınızdaki kavga da bittiği için sulh ve sükun içindesiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğiniz için orada da kavga bitmiştir. Siz mutlu bir insan oldunuz. Ve bu noktaya kadar sizi ulaştıran Allah-u Teala, şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için sizi oraya ulaştırdı. Hiçbir şey yapmak istemeyen bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilesin. Bakalım o zaman istemediği şeylerin zevk haline gelmesi karşısında ne kadar şaşıracaktır. Namaz kılmak ağır gelen, oruç tutmak ağır gelen, zikir yapmak ağır gelen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir de bakıyor ki onların hiçbirisi artık kendisine ağır gelmiyor. Hepsinden doyulmaz zevkleri almaya başlamış kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki mutlu olmak sizin de hakkınız. Ve Allah'ın yolunda sonsuz bir mutluluğa ulaşmak için bir dileğiniz kafidir. Vazgeçmezseniz sonuna kadar gidersiniz. Ve birinci emanet olan ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. 7 safhalık bir İslam'ı yaşarsınız. 4 tane de teslimi gerçekleştirirsiniz. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Cennetinde en üst katına, yani adın cennetlerine girersiniz. Allah mı? O sadece sizi mutlu kılmak ister sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey sizin mutlu olmanızdır. Kim bunun ötesinde bir şey söylüyorsa onu bize ulaştırın. Her ilde konferanslar düzenleyeceğiz. Onlara biz cevap verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Önemli olan insanların söylediği değildir. Önemli olan hepimizi yaratan ve yalnız ve yalnız mutlu olmamızı isteyen Allah'ın söylediğidir. Söylediklerinde hepsi Kur'an-ı Kerim'i oluşturur. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'ın bütün devirlere hitap eden bir kelamıdır. Hiç değişmemiştir. İkinci bir din de hiç olmamıştır. Hep sadece bir din yaşamıştır. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar aynı din, bütün peygamberler aynı dini yaşamışlardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcım Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın, sakın unutmayın, Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın hepinizden bir tek dileği var. Sizin her birinizin mutlaka mutlu olması, mutluluğu yaşaması, saadeti yaşaması. İşte bu yeni bir asr-ı saadetin başlangıcıdır. Son asr-ı saadet. Hepinizin mutluluğu asr-ı saadeti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, nereden çıkarıyoruz Allah-u Teala'nın biz insanları mutlu kılmayı hedef aldığını? Nereden çıkartıyoruz? Çünkü Allah-u Teala Kur'an'daki yedi safanın yedisini de üzerimize farz kılmış. O yedi safa ki İncil'de de farz kılınmış. O yedi safa ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Tevrat'ı da nur kıldık diyor. İncil'i de nur kıldık diyor. Kur'an-ı Kerim de diyor, İncil de Tevrat da bir hidayet rehberidir diyor. Hem Tevrat'ta diyor, hem İncil'de diyor, hem de Kur'an-ı Kerim'de diyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet zaten mutluluğun ta kendisidir. Allah Teala bütün insanlardan onların sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Allah Teala insanların huzurunu ister. Bütün insanların saadete ulaşmasını ister Allah Teala. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel hedefidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah Teala tarafından başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratıldık. Herkes toplumun içinde bir vazife yapacaktır. Ve de o yaptığı vazife sebebiyle geçimini temin edecektir. Herkesin birbirine ihtiyacı olacaktır. İşte böyle bir dünyada Allah Teala insanları yaşatıyor. Birbirine muhtaç kalarak. Aslında hepimiz birden Allah'a muhtacız. Sonra da gene hepimiz birbirimize. Ayakkabımızı, elbisemizi bir yerlerden alırız. Yediğimiz her şeyi satın alırız. Her birisi bir başkasının ekmek parası kazanmasına sebebiyet verir. Böylece insanlar arasında devamlı bir etkileşim söz konusudur. Herkesin birbirine ihtiyaçlı olduğu bir toplumda yaşarız. Sevgili kardeşlerim, siz de etrafınızdaki insanlarla bir bütünü oluşturursunuz.
Bu bütünün muhtevasına baktığımızda şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Herkes birbirine karşı ihtiyaçlı. Yeter mi? Hayır, yetmez. Herkes yek diğerinin, diğer insanların mutluluk kapısı. Yani ne demek istiyoruz? Bir insan etrafındaki insanlara sadece iki türlü davranır. Ya onları mutlu kılan bir davranıştır ya da mutsuz kılan bir davranış. Ama ilahi adalet her an sizi takip eder, her an yerli yerine oturur. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Etrafınızdaki insanlardan birine bir kötü davranışta bulunursanız ne olur? Allah Teala size azap eder. Başka birine bir kötülük yaptığınız zaman içinde farkına varmadığınız bir hüzün içinizde duyarsınız. İşte bu Allah'ın size vicdan azabı vermesidir, sizi cezalandırmasıdır. Yeter mi? Yetmez. Arkasından ruhunuz devreye girecektir. Nefsinize huzursuzluk verecektir. İki defa huzursuz oldunuz. Bir kişiye huzursuzluk ulaştırdınız ama siz iki defa huzursuz oldunuz. Tıpkı bunun gibi eğer davranışınızla bir başka kişiye bir huzur verdiyseniz, onu memnun ettiyseniz davranışınızla, o zaman Allah Teala size aynı mutluluğu verir. Yaşatır. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Allah'ın verdiği mutluluğun yanı başında ruhunuz da nefsinize huzur verir. Yani sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes onlara yaptığınız her güzel davranışın arkasından sizin onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutluluğu yaşayabileceğiniz bir çevreyi ifade eder. Etrafınızda 10 kişi olsun, sabah onlarla ya da sabahtan akşama kadar belli zaman aralıklarında onlarla beraber olun. Ya da hepsinde beraber aynı yerde bulunun. Hepsini memnun edecek, mutlu edecek olan bir şeyler söylerseniz ne olur? Onlar mutlu olurlar. Ama her birine verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala ve ruhunuz size ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki mutsuz olan insanlar gerçekten şaşılacak insanlardır. Allah'ın kendilerini mutlu olsunlar diye yaratanın farkında olmayan zavallı insanların büyük çoğunluğu sağladığı bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse nasıl bir şey bu? Böyle bir durumda ne yapılabilir? Bir kişinin çevresindeki herkese mutluluk ulaştırması bir güzellik değil mi sevgili kardeşlerim? Bir defa insan başkasına mutluluk vermenin huzurunu yaşar. Allah Teala ona huzur verir. Etrafınızdaki 10 kişi varsa onların her birine bir güzel söz, bir tatlı söz söylemişseniz, şöyle sarılıp seni çok seviyorum diyebilmişseniz, o insanların yüzündeki ifadeye dikkatle bakın. Onlar sizin onlara gösterdiğiniz bu davranış biçimi sebebiyle mutludurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen şey, bütün insanlara etrafınızdaki 10 kişi olduğunu düşünün. Bir gün beraber olduğunuz 10 kişi,
Her birine ulaştırdığınız bir tebessüm, bir onlara sarılıp da seni çok seviyorum demeniz, bir güzel davranışınız onların da sizi sevmesine, aynı mutluluğu onların da yaşamasına sebebiyet verecektir. Ama Allah-u Teala boş durmayacaktır. Siz onlara mutluluk verdikçe Allah-u Teala size daha fazla mutluluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. İşte Allah-u Teala kimi irşat makamına tayin ederse, irşat makamına tayin edilen kişi başkalarının mutluluğuna kendisini hasretmiş olan kişidir. O sadece başkaları için yaşar. Hayatını onlara vakfetmiştir. Allah gerçekleştirmiştir bunu. Sevgili kardeşlerim, o zaman böyle bir insan kendini ayıracak olan bir zaman parçasının sahibi olmaz. Hep başkaları için yaşar. Başkaları için yaşadığı için de daima mutludur. Her başkasına verdiği huzur ve mutluluk Allah-u Teala'nın ona her mutluluğun iki katını vermesi sebebiyle etrafındaki insanların sayısı çoğaldıkça onların her birinin mutluluğu için gayreti onlardan daima pozitif tepkiler almasını oluşturur. Onlar onu severler. O da onları sever. Her sevdiği yardım için can attığı insanlardır. Bir mürşit sevgili kardeşlerim Allah'ı dost edinmiş kişidir. Allah'ın dost edindiği kişidir. Başka insanlar için Allah'a devamlı müracaatlarda bulunacaktır. Şartlar mutlaka bunu gerektirir. Her an telefonlar alır. Her an ona ulaşılır. Her an Allah'tan bir şeyler talep etmesi istenir. Bu onun için bir vazife olduğu kadar bir zevktir. Çünkü sadece onların etrafındaki insanların mutluluğu için yaşar. Onlar için Allah-u Teala'ya devamlı talepte bulunur. Kendisi için bir şeyler istemeye vakti yoktur. Zaten buna ihtiyacı da yoktur. Allah-u Teala ona onun istemediklerini bile verir. Sevgili kardeşlerim, sır burada. Başkaları için yaşayın. Başkalarının mutluluğuna kendinizi adapte edin. Hani Batılıların bir sözü var, Pollyanna gibi olun derler. Hayır, Pollyanna gibi olmayacaksınız. Sadece siz, size yapılan davranışlar karşısında mutluluğunuzu korumayacaksınız. Kötü davranışlarda da mutluluğunuzu korumak için gayret sarf etmeyeceksiniz. Olay o değil. Çok yanlış bir şey o. Yetersiz bir husus. Ne zaman siz kendinizi başka insanların mutluluğuna adarsanız, bunun için yaşarsanız, hayatınızda artık kendinizin bir hükmü kalmadıysa, kendiniz için bir şey yapmak imkanının artık sahibi değilseniz, üzerinize bir elbise alacak kadar bile dışarıya çıkmak imkanının, kendinizle meşgul olmak imkanının sahibi değilseniz, o zaman mutlusunuz. Çok mutlusunuz. Çünkü hayatınızın her parçası başka insanların mutluluğuna adanmıştır. Öyleyse Pollyanna gibi davranın diyenler neyi söylemiş oluyorlar? Kendisine yapılan üzüntü verici davranışlara sabırla
mukavemet edebilen, bundan üzüntü duymamaya çalışan birisi. Hayır, o kadar değil sevgili kardeşlerim. Aslında Allah-u Teala'nın mutluluk müessesesi bunun çok ötesinde bir olaydır. Ve oraya ulaştığınız zaman, başkaları için yaşamaya başladığınız zaman, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşadığınızı göreceksiniz. Ve Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredeceksiniz her gün, başkaları için yaşadığınız için. Her an başka insanlar sizi Allah-u Teala ile aralarında bir aracı olarak göreceklerdir. Onlar için yaşayacaksınız. Allah'a daima müracaat halinde olacaksınız. Falancının da falancının da falancının da taleplerini ileteceksiniz. Bir velinin, bir mürşidin, rahmetli olmuş bir mürşidin türbesine gidenler onunla şöyle konuşurlar. Ben Allah'tan şu konuda talepte bulundum ama Allah Teala şu ana kadar benim talebimi gerçekleştirmedi. Acaba sen de benim için Allah Teala'ya dua eder misin? Şöyle şöyle olsun diye. Talep budur. Ne demek bu? Bir kişinin talebi sonuca ulaşamıyor. Allah Teala onu kabul ettiğine dair bir işaret göndermiyor. Kişi de gidiyor o türbeye, türbedekine sen bana bunu sağla demiyor. Sen Allah'a ulaşmamda bana yardımcı ol. Benim istediğim şeyi sen de benim için iste Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala senin yüzün suyun hürmetine bana inşallah bunu verir. İşte türbelere böyle gidilir. Aracı kılınır. Aynı talebin ikinci bir takipçisi oluşur. Sevgili kardeşlerim, türbe deyip de geçmeyin. Çok türbede sesler duymuşuzdur. Konuşmuşuzdur o türbede yatanlarla. Allah Teala her şeye kadirdir. Ve de bizimle beraber orada bulunanlar da aynı sesi duymuşlardır. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerimize. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Ona karar verin. Eğer istiyorsanız, bu Allah'tan hep kendiniz için bir şeyler istemekten geçmez. Bu sizin başkaları için yaşamanıza bağlı olan bir husustur. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, kendinizi diğerlerinin mutluluğuna adarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bunun için mürşit olmanız gerekmiyor. Kendini insanların mutluluğuna adamış olan herkes bu mutluluğu yaşayabilir. İrşat makamı bunun üst seviyede yaşanmasını ifade eder sadece. Çünkü orası Allah'la direkt ilişkiyi kurmuştur Allah'ın emri üzerine. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Aslında mutluluk dediğimiz şey, kendinizi bir ideale adadığınız zaman ne kadar büyük oranda vücuda geliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim ideallerimiz var öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. İdeallerimiz için yaşarız. Allah'ın bize hedef kıldığı
Hamdolsun ki önümüzde çok büyük hedefler var. Dünyayı ilgilendiren hedefler. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Allah Teala'nın bir yaratığıyız. O Halik'tir. Yaratan O'dur. Biz O'nun yaratıklarından sadece bir tanesiyiz. Ama O bizi yoğurdu, ideallerin sahibi kıldı. Bir idealler dizisi bizi hayata bağlıyor. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Hepiniz için varız sevgili kardeşlerim. Kim bize ulaşmışsa mutlaka onun için dua etmişizdir. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, her halükarda biliniz ki siz de mutlu olabilirsiniz. Hani şu anda dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Dikkat et sevgili kardeşlerim. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Sana kötülük yapan insanlara dahi iyi davranabiliyor musun? Unutma ki etrafındaki insanların her birinin sana karşı davranışı senin onlara davranışının sonucunu verir sadece. Allah Teala men dakka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını diyor. Ne demek bu? Atalarımızın bir sözü var. Ne ekersen onu biçersin. Rüzgar eken fırtına biçer. Burada sizinle diğer insanlar arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Birleşik kaplardan bir tanesindeki yükselme ikinciye otomatik olarak sirayet eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayatınızı başkalarına hasrederseniz, onların mutluluğu için yaşamaya başlarsanız, Allah'a herkes için, onların mutluluğu için dua ederseniz, onların her birinin mutluluğu kadar siz de mutlu olursunuz. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Dünya şartları da size vız gelir. Hiçbir şey umurunuzda olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir gün irşat makamına gelirseniz şunu göreceksiniz ki insanların size söyledikleri sırlar, insanların size ulaştırdıkları hüzünler, kederler sizi kederli kılmaz, huzursuz etmez. Kalbinizi dolduran, bütün vücudunuzu kaplayan o insanların ızdırabı sizin omuzlarınızdan Allah-u Teala tarafından mutlaka alınır. Siz huzursuz kılınmazsınız. Allah-u Teala buna mutlaka mani olur. O huzursuz olan insanların, mutsuz olan insanların, problemleri olan insanların Allah ile ilişkilerinde Allah'tan alamadıkları, kendi davranışları sebebiyle sahip olamadıkları mutluluğu onlara Allah'a yalvarmak suretiyle sizi de sağlamaya çalışın. Bu sizi mutlaka huzura kavuşturur. Kim
başka birini mutsuz ederek mutlu olacağını zannediyorsa büyük bir hatanın içindedir. O zavallı insan bilsin ki ömür boyu mutsuz olacaktır. Mutluluğu başkalarından üstün olmak zanneden zavallı kafalara hep acımışımdır. Kendilerini başkalarına saydırmak için çeşitli numaralar yaparlar. Entelektüel olmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, başkalarından üstün olmak mecburiyetinde değilsiniz. Sizi üstün kılacak olan şey tevazuunuzdur. Hürmet, o hürmeti hak edene gösterilen bir davranış biçimidir. Bunu hak etmek de kişinin elinde değildir. Kişi Allah'a yönelmedikçe, başkaları için yaşamadıkça bu hürmete hak kazanamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz için yapılması lazım gelen şey bu kadar basit. Ne olur şöyle bir etrafınıza bakın. Kimler problemli? Kimlerin hangi derdi var? Her biriyle meşgul olacaksınız. Birçok insan sizin onlar için Allah-u Teala'dan talepte bulunmanızdan pozitif olarak etkilenerek size bir teşekkür etmeyebilirler. Bunun önemi var mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya siz başka insanların dertlerini ulaştırdığınız zaman Allah onlara o problemlerini çözerek yardımda bulunduğu zaman onların mutluluğu var ya işte o mutlulukları sizi bu dünyada en mutlu insan haline getirir. Allah Teala bazı talepleri kabul eder, bazılarını etmez. Etmemesinin sebebi o kişinin ona o anda layık olmamasıdır. Ama onlar layık olsalar da olmasalar da siz Allah'a hep yalvaran olacaksınız. Onları da mutlu kılsın diye. İnsanlar bir bilseler sevgili kardeşlerim, başkaları için yaşamaya başladıklarında şu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olabileceklerini. Ama öyle yapmıyorlar. Hep şeytan devreye girerek insanları başkalarından üstün olmaya, en azından başkalarından üstün görünmeye yönlendiriyor. Arkasında şeytan var ve şeytanın istediği şey zaten o yönlendirildiği kişinin mutsuzluğu. Böyle olduğu sürece bir insan başkalarına hep üstünlük tasladığı sürece hiçbir zaman mutluluğu yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, gelin el ele verelim beraberce bu insanları anlatmaya çalışalım. Yahu diyelim, ey benim aziz kardeşim diyelim, muhterem kardeşim diyelim. Sen insanlara onlardan üstün olmak sadedinde bir tesir icra etmeye çalıştığın sürece mutlu olamazsın. Bu mümkün değil. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Sevgili kardeşlerim, hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Mutluluğumuz onun mutluluğudur.
O bizi mutlu kıldı. Arkasında ne var sevgili kardeşlerim? Arkasında o var. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Her birinizin derdi bizim tarafımızdan alınır, kalbimize yerleşir, oradan onları Allah alır. Bizim kalbimizde hiçbir tortu bırakmaz. Hüzünleriniz, merak etmeyin, bizi üzmez. Omuzlarımızdan alır Allah-u Teala onları. Ama biz mutlaka sizin derdinizi ona mutlak olarak ulaştırırız. Biz bir çözüm merceği değiliz sevgili kardeşlerim. Biz bir insanız. Sizin gibiyiz. Ama bir küçücük farklılığımız var. Sizin için yaşarız. Hayatımızı size vakfederiz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Problemleriniz bizim kalbimize girerek orada bir tortu vücuda getirmez, getirmesi mümkün değildir. O hüznü sizin şu veya bu şekilde sıkılmanız dolayısıyla bizde de oluşacakmış gibi görünen hüznü Allah Teala derhal alır. Anlıyor musunuz beni sevgili kardeşlerim? Başkaları için yaşamanın ne demek olduğunu anlıyor musunuz? O mutluluktur. O huzurdur. Ne zaman bir insan kendisine ayıracak bir vakit bulamıyorsa, hayatını bütün insanlar işgal etmişse, her biri için o kişi bir aracıysa, onun kalbinde hiçbir tortu kalmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için hep size söylüyorum. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Sevgili kardeşlerim, kendiniz için dua etmediğiniz sürece Allah Teala size beklemediğiniz kadarını verir. O her şeye kadirdir. Mutluluk sizin de hakkınız. Öyleyse Allah Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Göreceksiniz ki Allah Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. İşte o kendiniz için yaşamadığınız o nokta var ya, o zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini onun ağzından işiteceksiniz. Bir süre sonra Allah'la konuşmaya başlarsınız. Bu
Hayatınızın en büyük mutluluğudur sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Hapishaneye girmek bir insan için, belki birçok insan için bir züldür. Şerefinde bir kısıtlanma olmuştur diye düşünür. Biz de girdik. Allah Teala'nın bize verdiği bu vazife sebebiyle tutuklandık. 90 gün orada kaldık Medrese-i Yusufiye'de. Ne oldu? Hayatımızın en mutlu devresi geçirildi. Neden? Herkes derdini bize anlattı. Biz de Allah Teala'ya ulaştırdık. Çözümleri önerdi. Biz de onları söyledik. Etrafımızda mutluluklardan oluşan bir halka oluştu. Neden? Bunu yapan biz miydik? Hayır, Allah'tı. Herkes bize ulaştırdığı problemin çözümü Allah-u Teala'dan gelip de onlara ulaştırıldığı zaman, onlar da çözümü uyguladıkları zaman çözümün mutlak olarak gerçekleştirdiğini gördüler. Sevgili kardeşlerim, dışarıda o hapis devresinden sonra onlardan birilerine karşılaştığımız zaman hep bize aynı şeyi söylediler, biliyor musunuz? Eğer biz oraya hapse düşmeden evvel sizinle karşılaşsaydık hiç orada olur muyduk? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Unutmayın, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

sohbetinde bir mutluluk sohbetinde inşallah sizlerle birlikteyiz. Her ne kadar sesimiz biraz kısık idi ise de Allah Teala'nın izniyle inşallah konuşmak istiyoruz. Sizlerle birlikte olmak için her şeyi feda ederdik sevgili kardeşlerim. Bu kadar sesimiz çıkıyorsa bunu da Allah'ın bir lütfu olarak kabul ediniz. Biliriz ki mutlaka Allah yardım edecektir. Biz öksüreceğiz. Sesimiz de kısık olacak. Ama inşallah sohbetimizi devam ettireceğiz. Çünkü sizlerle beraber olmak istiyoruz. Çünkü sizlerle sohbet yapmak istiyoruz. Çünkü sizlere mutluluğu anlatmak istiyoruz. Şu herkesin üzerine titrediği, mutlaka ulaşmak istediği, bir türlü ulaşamadığı mutluluk. Neden ulaşamıyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için. Mutlulukları uğruna mücadele vermedikleri için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir bedeli vardır. O bedeli hepiniz ödemekle mükellefsiniz. Mutluluğa sahip olmak için adım adım bir şeyler yapmak mecburiyetindesiniz. Evvela mutluluğun genel kanunlarını öğreneceksiniz. Mutluluk iki ayrı fazda incelenir. Birincisi cennet saadeti, ikincisi dünya saadeti. Cennet saadeti mi? Hemen elde edebilirsiniz. Allah'tan bir tek dilekte bulunmanız cennet saadetini elde etmeniz için mutlak olarak yeterlidir. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Dikkat edin ki bu sadece dudaklarınızın söylediği bir şey olmasın. Şuradan, kalbinizden bir şey isteyecek bunu. Unutmayın Allah-u Teala oraya bakar, kalbinize bakar. Şuraya. Orada ne var? Allah'ı alakadar eden odur. Kalbinizde ne olduğu? Eğer kalbinizde Allah'a ulaşma dileği varsa, işte o zaman olayı bitirdiniz demektir. O bir tek dilekle, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'a ulaşma dileğiyle siz cennetin anahtarını elde ettiniz. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. Peki bu kadar basit mi? Evet, aynı zamanda bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Allah'ın sizinle beraber olduğu, sizi teşhi ettiği, size önderlik, rehberlik ettiği bir mutluluk hayatı yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız bunun iki tane anahtarı yok. Sadece bir tane. Ya o dileğin sahibi olacaksınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Eğer dilemezseniz sizi kurtaracak yoktur.
Ne yaparsanız

0: namaz yapın. Dünyanın bütün ibadetlerini en üst seviyede yapan birisi olun, kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir. Ya da ikinci yolu tercih edersiniz, mutluluk yolunu. Zor bir şeyden mi bahsediyorum sevgili kardeşlerim? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkatle bakın. Bir bütünü içeren İslam merdiveni 28 basamaktan teşekkür eder. Bunun 21.sine ulaşmak adeta bedava bir olgudur. Nasıl Allah Teala size hiç size sormadan sizi mükafatlandırmış, gözler vermişse görebiliyorsanız, kulaklar vermişse duyabiliyorsanız, kalp vermişle onunla yaşayabiliyorsanız, hayatta kalabiliyorsanız, hissedebiliyorsanız. Ve bunun ne kadar büyük bir hazine olduğunun farkında bile değilseniz, bir tek dileğinizle Allah'ın sizi kendisine ulaştırmayı garanti etmesi de aynı tarzda bir ihsandır, aynı zamanda bir nimettir. İhsanın nimete dönüştüğü safayı Allah'a ulaşmayı dilemenin akabinde geçireceksiniz. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki, öylesine çok seviyor ki sizi, bu kadar büyük bir sevginin muhatabı olan sizler, acaba farkında mısınız? Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini. Sevmese bir hiçle, sadece bir dilekle sizi üçüncü kat cennetine çıkarır mıydı? Sevmeseydi sadece bir dileğiniz yüzünden sizi dünya saadetinin yarısına layık görebilir miydi? Sevmeseydi sizi evliyası arasına alır mıydı? Öyleyse seviliyorsunuz. Bu sevilme müessesesine dikkatle bakın. Allah sizi seviyor. Siz Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Sevilmek Allah'ın sevgisini kazanmak. Her şeyin en güzel olduğu bir ortam demektir. O sizi yaratandır ve sevendir. Karşılıksız verendir. Gören gözleri, işiten kulakları, hisseden bir kalbi, faal bir vücudu size karşılıksız hibe etmiştir Allah Teala. Karşılık istemez. Ona isteseniz de istemeseniz de bir şey yapamazsınız, bir tesir icra edemezsiniz. Ama kendinize çok büyük iyilikler veya kötülükler yapabilirsiniz. Dikkat edin. Allah Teala sizi, her birinizi başkalarının mutluluğunun bir vasıtası sayar. Başkalarını mutlu kılmak için hepiniz bir vasıtasınız. Bunun manası kendinizi mutlu kılmak için bir vasıtasınız demektir. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz mutluluğun aynını Allah mutlaka size yaşatacaktır. Bir kat fazlasıyla. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız bunun bir tek yolu var. Başkalarını mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz ve hepimiz Allah'ın dostları olmanın o büyük mutluluğunu yaşayanlarız. Biz Allah'ın dostlarıyız. Allah bizlerin dostu. Nimel vekil, nimel vevla. Ne kadar muhteşem bir vekil, ne kadar muhteşem bir dost. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, ne demek istiyor Allah Teala acaba burada? Ne kadar güzel bir vekil diye. Buradan aklınıza gelecek olan şey tevekküldür. Sonra da mütevekkil olmak, yani tevekkülün sahibi olmak, yani Allah'ı kendinize vekil etmek. Mutluluk mu? Söz konusu olan mutluluksa bunun yegane amili Allah'ın size vekil olmasıdır. Oluyor mu? Derhal. Madde 1. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. O noktaya kadar sizin bir iradeniz vardı, serbest iradeniz. O iradenizin sizi Allah'a ulaştırması, normal şartlar altında birçok zorluklardan geçeceği için Allah Teala bu talebi sizde görür görmez iradenizi devre dışı bırakıyor. Ve Allah'ın ilahi iradesi sizin vücudunuzu kontrolü altına alıyor. Ve tağutun size tesir etme imkanlarını bütünüyle devre dışı bırakıyor Allah-u Teala. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey son derece açıktır. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَوُ التَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple tağutun onları kontrolü altına alma imkanı sıfırlandı. Onlar böylece Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a yönelmekle tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki kullarımı müjdele. Yani şeytana tağuta kul olmaktan da kurtuldular. Allah'a kul oldular. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala daha ötesinde söylüyor onlara. Müjdeler vardır. Onlara müjde vardır demiyor. Öyle söyleseydi yalnız cennet saadeti veya yalnız dünya saadeti anlaşılacaktı. Ama müjdeler diyor. Hem cennet saadeti 3. kat cennete kadar hem de dünya saadeti yarıya kadar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan beraberliğiniz öyle şeyler sağlamalı ki size, bu muhtevada her şeyin en güzeli sizin olsun. İşte yolculuğunuzun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı diledikten ki 3. basamaktasınız, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız 21. basamağa kadar, Allah'ın zatında yok ettiğiniz 22. basamağa kadar sizin iradeniz devre dışıdır. Allah'ın iradesi, ilahi irade sizin her şeyinizi kontrol altına aldığı için iblisin size en ufak bir tesirde bulunması artık mümkün değildir. Tam bir muhafaza altındasınız. Ne zamana kadar? 21. basamağa kadar. Allah-u Teala sizi nefs tezkiyesine hazır hale getirir, kalbinize imanı yazar, nefs tezkiyesi yaparsınız, nefsinizin kalbindeki her %7 fazilet birikiminde ruhunuz gök katlarında birer kat yükselir. Neticede 7 katı yükselip 7. katın 7 tane alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. İşte buraya kadar garanti altındasınız. Ne oldu? Allah-u Teala'ya tevekkül ettiniz. Allah'ı vekil tayin ettiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği anda bu otomatik müessesenin içine girer. Allah'ı kendisine vekil etmiş kabul eder Allah-u Teala o insanları Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Niçin öyle kabul eder? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Şura 13. Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yehdi ileyhi men yünib. Bu söz sebebiyle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu gerçekleştirmeye söz verdiği cihetle kişinin otomatik olarak vekili oluyor. O kişinin Allah-u Teala'ya vekil yapması veya vekil yapmaması konusunda bir fikrin sahibi olması gerekmiyor. Allah otomatik olarak devreye giriyor, kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. İstemez misiniz evliya olmak? Hani şu birçok insan için imkansız görünen evliya olmak? Birçok insan için imkansız bir şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlar evliya olmayı ulaşılması mümkün olmayan bir zirve zannediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala da herkese evliya yapmaya hazır. Üstelik de bir hiç karşılığı, bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki, tevekkül ettiniz Allah-u Teala'ya. Tevekkülünüz otomatik olarak gerçekleşti Allah'ın o sözü üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a tevekkül etmiştir. Allah'ı kendisine ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda vekil tayin etmiştir. Ve Allah otomatik olarak kumandayı ele alır ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona doyulmaz zevkler yaşatır. Vuslattan sonra ne olur? Ruh Allah'ın zatında yok olduktan sonra Allah'ın tevekkül müessesesi kalkar. Bundan sonra kulun tevekkülü söz konusudur. Kul ya tevekkül edebilir ya da edemez. Kul tevekkül ederse ne olur? Eğer şu imanın sahibi ise, madem ki ben Allah'a ulaşmayı dileyince inandım ki Allah-u Teala beni mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Bu imanım sebebiyle Allah-u Teala beni kendisine ulaştırdı. Ben ulaşmadım, Allah beni kendisine ulaştırdı. Öyleyse ben o imanın sahibi olursam ki Allah-u Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman mutlaka Allah benim vekilim olarak harekete geçecek ve beni fizik vücudun teslimine mutlaka ulaştıracaktır. İşte İşte böyle bir iman Allah'ı size gene vekil kılar. Eğer o imanın sahibiyseniz, ben Allah'ın fizik vücudumu teslim almasını diliyorum. Ve bu dilek Allah-u Teala'nın mutlaka devreye girmesini ve benim fizik vücudumu teslim almasını vücuda getirecek olan bir imanı ifade eder. Ben kesin olarak inanıyorum ki ben Allah'ın benim fizik vücudumu teslim alacağına inanırsam, o imanın sahibi olursam, Allah-u Teala mutlaka benim vekilim olacak, benim irademin yerine Allah'ın ilahi iradesi geçecek ve beni mutlaka Allah fizik vücut teslimine de ulaştıracak. İşte yeniden Allah'ı vekil tayin ettiniz, Allah sizi mutlaka fizik vücut teslimine ulaştırır. Bu noktadan itibaren yeniden Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'ı vekil tayin edeceksiniz. İlahi irade yeniden devreye girecek, sizi daimi zikre ulaştıracak. Sonra gene sizin talebiniz üzerine irade-i ilahiyinden devreye girecek, sizi irşada ulaştıracak. Sonra gene sizin imanınız üzere ilahi irade yeniden devreye girecek, iradenizi de teslim alacak. Böylece irşat makamının sahibi olacaksınız. Her biri ayrı bir zevki, ayrı bir mutluluğu ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra müfidinize Allah-u Teala sizi ulaştırır. Siz ulaşmazsınız. O ulaştırır. O gösterir müfidinizi. Mutlaka bir vasıtayla size ulaşır, müfidinizi gösterir. Ona karşı sevgi koyar kalbinize. Allah'ın kontrolü altındasınız. Allah'a kapalı olan kapılarınızın hepsini açmıştır. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi almıştır. Görme hasınızın üzerindeki gışaveti almıştır. Kulaklarınızdaki vakrayı almıştır. İşitme hasınızın mührünü açmıştır. Kalbinizin mührünü açmıştır. Kalbinizdeki küfür kelimesini almıştır. Kalbinizdeki ekinleti almıştır ve yerine ihbat koymuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sonra sizi mürşidinize ulaştırmıştır. Mürşidinize karşı sevgiyle doldurmuştur Allah için çarpan yüreğinizi. Tabiyetiniz, ruhunuzun vücudunuzdan ayrılışı, nefs tezkiyesine başlamanız ve fizik vücudunuzun tabiyetinizle beraber ikinci kulluğa ulaşması. Sonra nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde bir tezkiye kademesi yükselmeniz, ruhunuzun Allah'a doğru 7 gök katında her %7'lik nur birikiminde bir kat yükselmesi. ve nihayet Allah'ın zatına ulaşmanız. Siz mi yaptınız? Hayır, siz yapmadınız. Allah yaptı. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi, cüz'i iradenizi devreden çıkardı ve sizi Allah'a ulaşmaya ehil kıldı ve ulaştırdı. Mürşidine ulaştığınız andan itibaren ikinci kat cenneti elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cenneti de elde ettiniz. Mürşidinize ulaşmanızla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız arasında geçen devrede ise nefs tezkiyesini gerçekleştirdiniz. Nefsinizin kalbine %49 fazilet yerleştirdiniz, fazıl yerleştirdiniz. %2 de rahmet yerleştirdiniz. Nefsinizin karanlıklardan ibaret olan, afetlerden ibaret olan kalbi, kapkaranlık olan kalbi %50'den daha fazla nura kavuştu. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanına sahibiydi. Çünkü nefsinizin kalbi baştan aşağı afetlerle donatılmıştı. Hepsine tesir etmek imkanı vardı. Ama şimdi nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlık hakimiyeti sona erdi. Hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Yani evliya oldunuz. Asıl tabiriyle veli oldunuz. Evliya kelimesi çoğuldur. Tekil olan veli kelimesidir. Ve bu veli kelimesi dost manasına gelir. Evliyada dostlar. Ama ne var ki evliya kelimesi Türkçe'ye tekil olarak yerleşmiştir. Yani falancadan bahsedilir. Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır derler. Halbuki o velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi kullanılıyor dilimizde. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar. Bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın iradesi sizin iradenizi devre dışı bırakarak sizi kontrol altına aldı, kendi zatına ulaştırdı. Allah'a ulaşmayı dilemeniz otomatik olarak Allah'a tevekkül etmektir. Otomatik olarak şeytanı ve tağutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakmaktır. Onlardan kaçınıp kurtulmayı başarmaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'a yönelmek. Üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a yönelirsiniz. 15. basamaktan 21. basamağa kadar Allah'a ulaşırsınız. Yönelmek başka şey, ulaşmak başka şey. Ulaşmak için önce yola çıkmak gerekir. Ve nefsinizin afetleri istikametinde yola çıkmanız söz konusudur. Ruhunuz Allah'a doğru nefs tezkiyesi boyunca %7 nefsinizin kalbi aklanarak ruhunuz 7 tane gök katını aşar. Her %7 nur birikiminde bir gök katı. 7 tane gök katını aşmanız tarik-i müstakimi aşmanız anlamına gelir. Evvelce Allah'ın zatına ulaşmanız anlamına gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraberiz. Her şeyin en güzele ulaşması konusunda hep Allah'a dua ederiz. Şu anda kim bizden dua istemişse işte onlar için dua etmekteyiz. Sadece mutluluğunuz için değil, her talebiniz için, satışlarınız için, Allah yolundaki hizmetinizin makbul olması için, Allah Teala'nın sizi mukaddes kılması için yaptığınız Allah yolundaki hizmetten bereketli kılması için ona dualar ederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka yolunuzu açar. O bereketin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ve siz bir bütünün birer parçalarısınız. O yaratıcı, siz yaratılansınız. O halik, siz mahluksunuz. Ama ilmiyle ve rahmetiyle tepeden tırnağa sizi kapsamıştır. Yani size ilmiyle ve rahmetiyle şah damarından daha yakındır. Şah damarınızdan daha yakındır. Sizin her an, her yaptığınızdan haberdardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çok sevinmelisiniz, çok mutlu olmalısınız. Kainatı yaratan Allah sizin dostunuz. Neden? Çünkü siz onun dostu olmak için, onun evliyası olmak için, velisi olmak için bir karar aldınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu Allah için, Allah'ın kendisini vekil tayin etmesi için yeterlidir. İşte bütün bu vekalete ait sözleri niçin söyledik? Nimel vekil, nimel mevla diyor Allah Teala. O ne güzel bir vekildir, ne güzel bir dosttur. Ama arkasında sizin Allah'ı vekil tayin etmeniz var. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o mutlaka Allah'ı kendisine otomatik olarak vekil tayin etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk mu diyorsunuz adına? Sizi mutlu kılmak için Allah Teala her zaman hazırdır. Sizin için vardır. Sizi mutlu olasınız diye yaratmıştır. O sizden bir yardım almaz. Onun ihtiyacı yoktur. Ama hepinize sonsuz yardım elini uzatmaya daima hazırdır. Yeter ki siz isteyin. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı hep hayır için devreye sokun. Hayır asıldır. İnsanlar vardır, Allah'ı şer için devreye sokarlar. başka insanlara da bu sebeple zararları dokunur. Birisi bir başkasına bir kötülük yaptıktan sonra kötülüğe muhatap olan taraf Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, seni vekil tayin ettim. Sen ondan benim intikamımı al." derse, Allah-u Teala haksızlığı mutlaka cezayla sıfıra indirir. Allah hesabı çabuk görendir. Ama buradaki olguya da dikkatle bakın. Bir kişi A, bir başkasına B zarar verdi. Ona zarar verecek bir davranışta bulundu. Onun bir malını çaldı. Ona hakaret etti. Onu dövdü, yaraladı. Hepsi geçerli. Her biri bir başkasına zarar vermektir. Allah-u Teala'nın kanunları aynı anda eşitliği sağlar, sıfırlar olayı. Kim başkasına kaç derece tutarında bir zarar verdiyse, hangi şekilde olursa olsun zarar, o kadar derece zarar verenin amel defterine negatif dereceler olarak, nakıs dereceler olarak, eksi dereceler olarak kaydedilir. Kaybedilen derece ile dünya üzerindeki fiil birbirlerini dengeler, sıfırlar. Bunun altında kendisini ezik hisseden, zarara uğramış olan kişi Allah'ın bu kanunundan haberdardır veya değildir. Her iki halde de Allah-u Teala'ya müracaat etmesi mümkündür. "Ya Rabbi, ben devreden çıkıyorum. Benim intikamımı, ahımı onda bırakma, ondan al." Allah-u Teala suçu işleyen kişiye mutlaka bunu bir acıyla, aynı miktardaki ızdırabı o kişiyi de ulaştırmak suretiyle ödetir. Ama ödettiği zaman zulme uğrayan kişinin kazandığı derecat kadar kaybettiği derecatı oluşur. Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır gene. Olaylarla olaylar birbirini götürmüştür. Biri ötekine bir kötülük etmiştir. Allah-u Teala da ona aynı acıyı vermiştir. Olaylar eşitlenmiştir. Dereceler de eşitlenmiştir. Kötülük yapan derecat kaybetmişti. O kaybettiği derecatla Allah-u Teala'nın ona tattırdığı acı karşılaşıldığı zaman bunu derecat kazancıyla ifade eder Allah-u Teala. Kişiye tattırdığı acıyla ona ulaştırdığı derecat birbirini sıfırlar. Ne oldu? Olaylar sıfırlandı. Başka birine acı tattırdı, kendisi de aynı acıyı tattı. Ne oldu? Dereceler de sıfırlattı, sıfırlandı. Başkasına o acıyı tattırdığı zaman derecat kaybetmişti. Kendisine Allah-u Teala o acıyı tattırdığı zaman derecatını iade etti. Kazandığı ve kaybettiği dereceler eşit. Başkasına tattırdığı acıyla kendi tattığı acı aynı seviyede oldu. Zarar gören cephesinden bakalım. Zarar gördü, derecat kazandı. Ama Allah-u Teala'yı vekil tayin etti. Allah-u Teala bir kişiye aynı miktardaki acıyı yaşattığı an bu kişinin kazandığı dereceler kaybolur. Yani sıfıra iner. Aynı miktarda derecat kaybeder kişi. Öyleyse ne oldu? Allah'ın indinde eşitlik sağlandı. Sağlandı ama her cepheden eşitlik sağlandı. Daima birinci etapta olaylarla dereceler karşı karşıya gelir, eşitlik sağlanır. Eğer zarar uğrayan kişi intikam almak isterse, bunu Allah-u Teala'ya bırakmazsa, kendisi intikam almak isterse, intikam aldığı anda kazandığı dereceyi tekrar kaybeder ama aynı olayı diğer tarafa da yaşatır. Olaylar da sıfırlanır, dereceler de sıfırlanır. Oysa ki kişi kendisine bir zulüm yapıldıktan sonra sabredebilse sadece kazanç hanesinde olacak rakam ve o kişi kazandığı dereceyi kaybetmeyecek. Allah'ın kanunları çok incelikleri beraberinde getirir. Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Hayır nedir? Derecat kazandıran olaylardır. Affederseniz siz bundan derecat kazanırsınız diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah her şeye kadirdir. Öylesine güzel dizayn eder ki, bir muhteşem dizaynın her şeyiyle sizleri sarması, Allah'a yakınlığınızla doğru orantılıdır. Siz Allah'ı ne kadar severseniz, Allah-u Teala sizi o kadar mutlu eder. Ruhunu Allah'a ulaştıran bir insanın Allah'a sevgisiyle, fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin sevgisi aynı değildir. Fizik vücudunu teslim eden kişi Allah'ı daha üst seviyede sever. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ise fizik vücudunu teslim edenden de daha fazla sever. İrşada ulaşan kişi ondan da daha çok sever Allah'ı. İrşad makamına tayin edilen iradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden daha fazla sever. Dikkat edin ki Allah'a olan sevginizle Allah'ın size karşı olan sevgisi arasında tam bir paralellik vardır. Hiç aksamaz. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz, Allah-u Teala tarafından o kadar çok sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece sevgiye dayalı, mutluluğa dayalı bir hayat yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Bir mutluluk yolculuğu. Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün daha güzele gideceğiniz, bir güzellikler zinciri, altın zincir. O her an sizi en güzele ulaştırmak için hazırdır. Sadece ve sadece her birinizin ayrı ayrı mutlu olmanızı ister. Söylediğim gibi yardım imkanı da elindedir ama sizin talebinizle. Siz Allah-u Teala'dan o yardımı dilemedikçe Allah'tan size yardım gelmez. Allah-u Teala hepinizin cüz'i iradesine değer verir. Bu cüz'i iradenizi öyle bir dizayn içerisinde tutacaksınız ki bu cüz'i irade Allah'ın iradesine paralel olacak. Cüz'i irade Allah'a ulaşmayı dileyecek. İlahi irade cüz'i iradeyi devreden çıkartacak ve o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak. Yol boyunca 3. basamaktan 22. basamağa kadar olan bir dizi olay kişiyi her geçen gün biraz daha, biraz daha, biraz daha mutlu hale getirir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Siz de mutlu olmaya ehilsiniz ve hak sahibisiniz. Öyleyse mutluluk hem hakkınız hem vazifeniz. Niçin vazifeniz? Allah'a ulaşmayı dilemek vazifeniz. Niçin hakkınız? Dilediğiniz zaman otomatik olarak bu hakkın sahibi oluyorsunuz. Ve ömrünüz varsa 5-6 ay mutlaka Allah'ın zatına Allah ruhunuzu ulaştırıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluk ufuklarını Allah Teala size alabildiğini açıyor. Bütün güzellikler sizin için. Bütün renkler sizin için. Bütün kainat sizin için. Her şeyin arkasında siz varsınız. Mutlu olmaya layık olan insan. Aa, benim canlarım, ciğerlerim. Hal böyledir de neden mutsuzsunuz? Çünkü Allah'ın size olan taleplerini yerine getirmiyorsunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, o kendisi için bir şey istemiyor ki. Yaptığınız her şey yalnız sizin için, sadece sizin için. Sadece sizin mutluluğunuz için. O Allah ki sizden, sizin mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemez. Ama öyle müstesna bir kanun koymuş ki siz mutlu olabilmek için başkalarını da mutlu etmek mecburiyetinde olan bir varlıksınız. Ne zaman başkalarına bir nebzecik mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu ederseniz, siz de onların her birinin mutluluğunu yaşarsınız. Etrafınızda 20 kişi varsa, o 20 kişinin hepsine bir nebze mutluluk vererek yaşarsanız eğer, her birine mutluluğu, verdiğiniz mutluluğun muhtevasını siz de yaşarsınız. Her şey en güzel biçimde dizayn ediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, ah bir anlatabilsem size, anlatmak da yetmez ki sevgili kardeşlerim, yaşamak lazım. Yaşamadan o lezzeti tatmadan bilemezsiniz. Anlatılamaz ki. Kelimeler yetmez ki. Her şey muhteşem. Her şey sizin için, sizin mutluluğunuz için. Neden o mutluluğu mutsuzluğa çeviriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Başkalarına yaptığınız her kötü davranış, her nefsinizi devreye sokup kendinizi başkalarına üstün gösterme telaşınız, gayretiniz Allah'ın indinde sizi sadece küçültür ve mutsuz eder. Allah'ın size, sizin mutluluğunuz için verdiği imkanları, neden başkalarından üstün olduğunuzu onlara hissettirmek için kullanırsınız ki? Ne zaman tevazu öğreneceksiniz? Ne zaman herkes sizin için bir değer ifade edecek? Ne zaman onların mutluluğunu kendi mutluluğunuzun önünde tutacaksınız? İşte o zaman siz Allah'ın emrettiği istikamette mutlu bir insansınız. başka insanlardan üstün olduğunuzu ispat etmenizi sizden isteyen nefsinizdeki afetlerdir. Asıl ifadesiyle şeytandır. Maksadı mı? Şeytanın maksadı berrak bir su kadar berrak. Sadece sizi mutsuz etmek. Bir tek hedefi vardır. Hiçbir zaman gizlenebilecek bir tarafı da yoktur. Sadece tek bir hedef. Hepinize tesir eder. Hepinizi mutsuz etmek için. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın bir emrini yapmamanızı istiyorsa, işte o iblistir. Ne zaman içinizden gelen ses Allah'ın yasak ettiği bir fiili yapmanızı istiyorsa, işte o iblistir. Sizi parça parça etmek için, mahvetmek için, sonsuz mutsuzlukların içine atmak için her şeyi yapar. Korkunç derecede zalim bir mahluktur. Acıma hissi yoktur. Nefsinin afetleriyle hareket eder sadece. Izdırap vermek onun için sadece bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, o Allah ki kainatı yaratmış, ey insan kulum demiş, bu kainatı senin için yarattım. Al, kainat senin. Neresine gitmek istiyorsan her gece gidebilirsin. Ve mutlu ol. İşte problem buradan başlar. Çünkü insanlar mutlu olmaları için başkalarına mutluluk vermeleri gerektiğini bir türlü anlayamazlar. Anladıkları an zaten bilmece çözülecek. Herkes mutlu olacak. Ama iblis onun anlaşılmaması için her şeyi yapar. İnsanlar, sevgili kardeşlerim, mutsuzlar. 100 insandan 90'dan fazlası mutsuz. Arkasında ne var? Allah'ı tanımamak. Arkasında ne var? Allah'ın söylediklerini dikkate almamak. Dikkate değer görmemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizi seviyor. Allah Teala'dan ne dilerseniz onu yapar. Allah'tan bereket dilerseniz bereket gelir üzerinize. Yeter ki isteyin. Bizim de zaten görevimiz size mutlulukları ulaştırmak konusunda yardımcı olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Hepinizin ulaşacağı yerdedir. Onu yakalamak için bir dileğiniz olacak Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mı geri kalanını sıra sıra yolunuz üzerinde seyredeceksiniz. Seyri suluku gerçekleştireceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Şu dünyadaki en mutlu insanlar sizler olacaksınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dünya söz konusu. Sizi Allah-u Teala'nın indinde hep mutlu insanlar olarak görmeyi diler Allah-u Teala. Bizim de görevimiz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluğu nasıl yaşayacağınızı size öğretmektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak, onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde 3 kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun 3 katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün.
1: O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim,

Allah Teala onları cezalandırır. Onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur. Devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şey kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki.

Sen onu niçin seveceksin? O sana bir güzel güler yüz gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek. Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kazın ayağı öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap. Bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana pabuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun. Ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama bu kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa, bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Bunu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay
onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir. Ve kişi onları inceleyecektir. Ya falanca A, B, C, D. Bunlar birbirlerini çok seviyorlar. Görüyorum ki beni de seviyorlar ama ben onları sevmiyorum. Yalnız bir gariplik var bu işte. Çünkü o birbirlerini sevenler mutlular. Ben onları sevmiyorum ama mutsuzum. Öyleyse o zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. Mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım. Bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini, birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman, her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar.
mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevginizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler, aleyhinizde konuşabilirler, hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah-u Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları,
Size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır, her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim, hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız, Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah-u Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Sen sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur.
Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakınız, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah-u Teala
Bunu en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet, hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder, netice vermese de o neticeye ulaşamanızsınız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla o bütün insanlara açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsanız. Allah'a şükürler olsun, onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun, diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun, ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman
10 kişiye mutluluk verdiyseniz, birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz? Onlara yardımcı olsanız? O zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel? Yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı o dizayn ki hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah Teala'nın hepinizi başkalarının mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızla, dileklerimizle, konuşmamızda inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve
1: El-Fatiha ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister: sizin mutluluğunuzu. Mutluluğunsa iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır: Allah'a yaklaşmak, Allah için olmak. Allah'ın devre dışı olduğu bir atmosferde bir insanın mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Oysa ki insanlar bir nefsleri olan, bir ruhları olan, bir de fizik vücutları olan mahluklardır. Nefsleri afetlerle %100 doludur. Ruhları da hasletlerle %100 doludur. Bir denge halinde, kötülükle iyilik daimi bir mücadele halinde bir insanın iç dünyasına Allah Teala tarafından yerleştirilmiştir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışmaları ifade eder. Kavga varsa mutluluk yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki afetler sebebiyle çevrenizdeki insanlarla da anlaşmazlıklara düşersiniz. Hep aynı sebepten. Karşınızdaki kişinin de nefsi afetlerle doludur. O kendi nefsinizdeki şeyleri sizlere kabul ettirmek ister. Sizler de nefsinizdeki afetler sebebiyle nefsinizin talep ettiği kabulleri karşı tarafa anlatmaya çalışırsınız. Onu kendi istikametinizde eğitmeye, ikna etmeye çalışırsınız. Ama her halükarda anlaşmazlık söz konusudur iki taraf arasında. İç dünyanızdaki çatışmanın, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde çevrenizdeki insanlarla da çatışmanız söz konusudur. Aramıza yeni giren hemen herkes bize eşleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir anlaşmazlık içinde olduğunu söylerler hep. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çünkü tasavvufun dışında oldukları sürece nefslerine tabi oldular. Öyle davrandılar. Çevresindekilerden de aynı cevabı aldılar. Herkes kendi dediğinin olmasını istediği için mutluluğun kurulması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Oysa ki mutluluk fedakarlıktır. Mutluluk bir insanın karşı tarafa diğergam olmasıdır. Onun dediklerini önde tutmasıdır. Onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Mutluluk bu yol başkalarını mutlu etmekten geçer. Ama nefsinizdeki afetler var olduğu sürece şeytan da nefsinizin afetlerine devamlı tesir ettiği için bunu yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında kesintisiz bir savaş var. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda bir üstünlük savaşı var. Ben senden üstünüm diyorsunuz onlara. Bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü nefsinizin afetleri öyle olmanızı istiyor. Başkalarına hükmeden, başkalarından üstün olan birisi. Ve kendinizi onlara ispat etmeye çalıştıkça onların gözünde ukala ve her şeye burnunu sokan, üstünlüğünü hep ispata çalışan bir tip olarak görünürsünüz. Hiç kimse de sizi sevmez. Ha, o mu derler, o kolanın biridir. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Ya Allah ile ilişkiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, Allah ile ilişkileriniz de berbattır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları sevmez demeye dilimiz varmıyor. Çünkü biliyoruz ki bir sevgi ailesi herkese doğru akar Allah Teala'dan. Ama sevgi olsa bile sevgisizliğin hakim olduğu bir ortam vardır. O kişi için Allah ile onun arasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'la kişi arasındaki ilişkilerde nefsin kalbindeki afetler hep dengeyi bozan, Allah'ın o kişiyi sevmesine, çok sevmesine engel koyan faktörlerdir. Çünkü nefsinin afetleri devamlı devrede olan bir insan hep hatalar yapar. Şeytanın ona fısıldadıklarını yerine getirmek onun daha çok hoşuna gider. Nefsinin afetlerini beslediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan iç dünyasında nefsi ile ruhu arasında bir savaşta, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde ikinci bir savaşta ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini çiğnediği için, esekit tevfileri işlediği için bir üçüncü sıkıntılı muhteva içindedir. Allah'ın az sevdiklerinden birisidir. Bu kişi mutsuzdur. Her an etrafındaki insanlarla anlaşmazlık içindedir. Ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, işte arkadaşlarıyla, dostluklar kurduğu insanların arasında da hep mutsuzdur. Onlarla da kesintisiz bir anlaşmazlık içindedir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden ipleri şeytana teslim edelim ki? Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. İradenizi kullanmalısınız. Ve nefsinizin afetlerinin sizi yönetmesine müsaade etmemelisiniz. Öyleyse nefsin afetleri ne ister? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini ister. Ruhun hasletleri ne ister? Allah'ın emrettiği her şeyi ister. Yasak ettiklerini de asla yapmak istemez. Öyleyse öyle bir muhteva olmalı ki nefsinizin afetlerinin hegemonyasından kurtulasınız ve ruhunuzun hasletlerinin dünyasına giresiniz. Ruhunuzun hasletlerinin emrinde, yani Allah'ın emrinde olasınız. Ne demek bu? Ne zaman bir insan ruhunun hasletlerinin emrinde olursa o Allah'ın emrindedir. Ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrinde olursa o şeytanın emrindedir. Şeytan afetlere, Allah da hasletlere devamlı yardımda bulunur. Allah Teala afetleri güçlendirmez. Şeytan da hasletlere müdahale edebilecek hiçbir yetkinin sahibi değildir. Bu sebebe dayalı olarak da kıyamet günü cehennemde diyecektir ki, ben sizi yoldan çıkarmaya çalıştım. Ama sizi yoldan ben çıkarmadım. Ben sadece size yoldan çıkmak için şartları parlak gösterdim. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterdim. Ama sizi ben dalalete düşürmedim. Siz kendiniz dalalete düştünüz. Siz zaten dalaletteydiniz. Bir kısmınız hiç dalaletten kurtulmadı. Bir kısmınız dalaletten kurtuldu, tekrar dalalete düştü. Sevgili kardeşlerim, mizanınız var. Her an amel defterinize hayatınız kaydediliyor. Bu bir yazıyla yazılan defter değildir. Görüntülü, konuşmalı, sizin hayatınız filme çekiliyor. İki ayrı dizayn içinde. Birinci tür kiramen katibi melekleri dışarıdan sizin yaptığınız bütün olayları üç boyutlu filme alırlar. Konuşmalarınız, etrafınızdaki insanlar da o filmin daima içindedirler. Kıyamet günü size gösterilmek üzere bütün hayatınızın. Bu film ölürken de insanlara gösterilir. Gözünüz önünden sinema şeridi gibi hayatınız geçer. Diğer taraftan ikinci bir film yine kiramen katibi melekleri tarafından çekilir. Ama bu düşüncelerinizin filmidir. Acaba hangi olayı, hangi statüde, neye dayalı olarak gerçekleştirdiniz? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hedefe yöneltmesi söz konusu. Bu hedefte ne var? Bu hedefte mutluluk var. Bu hedefte ne var? Sevgi var. Bu hedefte ne var? Huzur var, neşe var. Ve hepsinden mühimi Allah var. Bu yolda olduğunuz sürece Allah hep sizinle beraberdir. Bir gün onunla konuşmayı başaracaksınız. Siz layık olduğunuz gün Allah sizinle konuşur. Sözlerini size mutlaka şuraya kalbinize işittirir. Bu kulaklarla Allah'ı duyamazsınız. Allah'ı duyabileceğiniz kulak buradadır. Kalbinizde. Allah'la konuşan kalbinizdir. Allah kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbi, kalbin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Gözlerini ve görme hassasını, irşat makamını tanıyabilecek olan bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kulaklarını ve işitme hassasını, irşat makamını işitecek bir noktaya getirir. Demek ki önce irşat makamını irşat makamı olarak görmek, hem gözlerle hem de görme hassasıyla idrak etmek. İrşat makamının sözlerini kendisini mutluluğa götürecek bir rehber olarak değerlendirmek. Onları işitmek ve idrak etmek. Sonra da kalbe indirmek. Kalbin idrak hassasını açmak. Allah-u Teala o kişinin kalbinin idrak hassasını açar. Öyleyse Bu muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için söz konusu olan mutluluğu yaşamaktır. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Nereden nereye kadar? Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar. İşte sevgili kardeşlerim, bu yani Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırdığı nokta. Her ne kadar biz ruhunuzu diyorsak da bu ruh aslında sizin veya bizim değildir. O ruh Allah'ındır. Secde suresinin 9. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَنَفَعَا fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu sebeple dünyadaki, kainattaki en üstün mahluksunuz. Onun için Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar, bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kılın diyor. Üstün bir mahluk çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor içinde. Belki de şöyle düşüneceksiniz. Siz, ne yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra ikinci sınıf bir insan mı oluyoruz? Artık bizde Allah-u Teala'nın ruhu yok diye. Hayır sevgili kardeşlerim, asıl o zaman birinci sınıf oluyorsunuz. Neden? Allah-u Teala ruhunu size ölünceye kadar sizde kalsın diye vermemiş. Nefsinizi tezkiye edin de ruhunuz Allah'a geri dönsün diye vermiş. Kaldı ki nefs tezkiyesi de sizin mutluluğunuzun yarısını ifade eder, dünya mutluluğunuzun. Nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıdır. Kimin nefsinin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken Allah-u Teala'nın yoluna girer de emmare kademesinde %7 nur birikimi olur o kişinin kalbinde, evvame kademesinde ikinci bir %7 nur, mülhime kademesinde üçüncü bir %7 nur, mutmainne kademesinde dördüncü defa %7 nur, radiye kademesinde beşinci defa, mardiye kademesinde altıncı defa, tezkiye kademesinde yedinci defa nur birikimi olur. Bu kademelerin her birisi ruhun bir gök katı yükseldiğini ifade eder. Böyle bir yükselmenin sonunda yedinci gök katında yedi tane alemden geçilerek ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Bu belli bir seviye zikrin mutlaka usul haline getirilmesiyle gerçekleşir. 33 bin zikirle 40 bin zikrin arasında her gün bu kadar zikir yapan bir insan, ki başka zaman açısından düşünelim, günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebilen herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu zikri yapabilmekten muradımız, kişinin çok büyük gayretler sarf etmesini ihata etmiyor. Kişi büyük gayretler sarf etmeyecek. Sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Allah onun kalbine mürşit sevgisini verecek. Allah onun kalbine Allah sevgisini yerleştirecek. Allah o kişi oruç tutamazken onu oruç tutar hale getirecek. O kişi nefsinin afetlerine zikirle, nefsin kalbine haslet fazılları yerleştirmek suretiyle engel koyduğu zaman ya da nefsin afetlerini kapı dışarı ettiği zaman ruhunuza Allah Teala Allah'a geri dönüş emrini vermiş. İrci'i ila Rabbike diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve ona ulaş, teslim ol. Ruhun Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. Bu birinci teslim. Daha sonra ruhunun tesliminden sonra değil ki kuşu tırman, zikrini 18 saatin ötesine çıkar, fizik vücudunu da Allah'a teslim et. Daha sonra daimi zikre ulaş, nefsini de Allah'a teslim et. Daha sonra irşad ol. Allah'ın tövbe-i nasuha seni davet etmesini icap ettiren bir hüviyete ulaşmayı başar. Ondan sonra da iradeni Allah'a teslim ederek irşad makamının sahibi ol diyor Allah Teala. Eslimu lehu, ona teslim ol. Ruhunu teslim et. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla kaplı. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolu. Nefsini Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %100 hasletlere dolu, güzelliklere dolu. Artık nefsinizden size kötü istikamette bir emir gelmez. Allah'ın bir emrine karşı gelmeyi hiçbir zaman düşünemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sadece mutlu kılmak istediğini her zaman düşünün. Bunu fikri yapınızın içinde besleyin. Bilin ki bütün kapılar herkes gibi size de açıktır. Bir tek dileğiniz, ya Rabbi ben ruhumu yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bana dediler ki 5-6 içinde, 7-8 ay içinde ruh Allah'a ulaşırmış. Hem de ey yüce Allah'ım sen ulaştırırmışsın bizim ruhumuzu kendine. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur yüce Allah'ım. Kalbimden bu dilek şu anda gelmediyse dilimle söylüyorsam beni kalbimden bu dileğin sahibi kıl. Bu dileğin kalbinden gelmesini sağla. Ben de çok istiyorum Allah'ım senin ermiş evliyalarından birisi olmayı.

Ne demek istiyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya. Ela inne evliya Allahu. O Allah'ın evliyası var ya. La hafün aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. Ve lahum yahsenun. Ve onlar mahzun olmazlar. Mahzun da olmazlar. Ellezine aminu, onlar aminu olmuşlardır. Ve kânu yettekun ve takva sahibi de olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Fil hayatet dünya, dünya hayatında, dünya hayatını yaşarken dünya hayatının içinde ve fil ahireti ve ahiret hayatında. Yani gidecekleri yer cennettir, ahiret hayatında mutlu olacaklardır. Dünya hayatında da nefslerini en azından tezkiye ettikleri için mutlu olacaklardır. Yarı yarıya bir mutluluk Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bu kişi dik yokuşu tırmanabilirse, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dünya mutluluğunun %80'ini kazanacaktır. Daha ötede nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun tamamını kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu yaşamanızı ister. En üst boyutta yaşamanızı ister. İster ki ruhunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %51 mutluluğa ulaşasınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %81 mutluluğa ulaşasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edip %100 mutluluğa ulaşasınız. Muhlis olup daha üst seviyede bir mutluluğa, iradenizi de Allah'a teslim edip mutluluğun en üst boyutuna ulaşmanızı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Yedi safının yedisi de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp taviyet. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Farz. Yirmi birinci basamak. Ruhun Allah'ta yok olması 22. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bu muhteva içerisinde Allah Teala ile ilişkilerinizde 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamakta muhlis oluyorsunuz. 28. basamakta da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ünsiyet ve hidayet etmek bir mutluluktur. Huzurdur. Saadetin ta kendisidir. Dünya mutluluğu da, ahiret mutluluğu da bu muhtevanın içinde vardır. Yani ne demek istiyoruz? Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşide tabiyetinde daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ettiğinde beşinci

kat cennetin sahibi olur. Muhlis olduğunda kendisine bir evvelki kademede yer katları gösterilen bu kişiye gök katları da gösterilir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilip tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe eder. Bu bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Değiştirme imkanı da yoktur. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olduğu için şeytanın o kişiye müracaat edip de saldırıp da onu yere vurması artık mümkün değildir. Çünkü şeytanın ulaşabileceği saha nefsin afetleridir. Bu kişi nefsin afetlerinin hepsini temizlemiştir, yok etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah'a her şeyi sormak yetkisinin, Allah ile her zaman konuşma yetkisinin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Bu kişi hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür. Eğer bir hakim olarak görev alırsa, bir hakem görevi ona verilirse, bu ikisinde de Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün hükümleri doğru olacaktır. Allah'ın emrettiği hükümler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Hadi gelin buradan bakalım. Buradan baktığınız zaman her şey çok güzel görünüyor. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz bu güzelliklerin yarısını tespit edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hayatınızın yarısı mutsuz, yarısı mutlu geçer. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Bütün yollar Allah'a açılır. Hangi tarikata mensup olursanız olun, hangi dalda olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın yoluna girdiniz. Şuradan yürekten bir tek dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte mutluluğun kapısı bu. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk kapısını açın, içeri girin. Allah Teala %51 mutluluğu garanti ediyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Gerçekten öyle mi? Hadi bakalım Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz yani. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu hayattayken ilka etmeyi, mülaki kılmayı, Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Peki başka bir ayet daha mı? Evet, başka bir ayet daha. Allah Teala bu ikinci ayette buyuruyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi: Allahu yeştevi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi, istiva eder, seçer. İleyhi, ona, kendisine. Men,
o kişiyi yeşaü, dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan ne kadarını seçer? %90'dan fazlasını seçer. Ki seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Bunlar hiçbir zaman %5'i bulmaz. Bu insanlar. Herkesi seçer onun dışında Allah Teala. Ama ne kadar hazin bir gerçektir ki bu Allah'ın seçtiği insanlardan %5'i, %5'ten çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyip de kendilerini cehennemden kurtarabilenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bu hakikatleri öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve de cehennemden kendinizi kurtardınız. Ya sizin dışınızdakiler? Onlar bilmiyorlar. Bundan sorumlu da değiller. Hangi açıdan değiller? Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için öğrendikleri ilmin İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrendikleri ilmin yeterli ilim ve en üstün ilim olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünmekte haklılar mı? Haklı idiler. Biz bunları söylemeye başlamadan önce haklı idiler. Onlar üç ayrı tür muhteva biliyorlar. İfrat, tefrit ve orta yol. İslam'ın 5 şartı orta yol diyorlar. Bunun ötesinde insanlar var, sabahlara kadar zikrediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlar ifratta, onlarınki fazla. Bir de İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeyenler var. Onlar da tefritte. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın 5 şartını tamamladığınız zaman doğru cennete girersiniz zannındalar. Ama bu konuda bir uydurma hadisin varlığı gene onları haklı kılıyor. Bir hadis var diyorlar, böyle söylüyor hadis. Hayır, öyle bir hadis yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı hiçbir şeyi söylemez. Bu 5 şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı inkar eden, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin, bunu veya bunu inkar eden bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Bir insanı cennete götüren şey amelleridir. Peki aksi de var mı? Evet, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu takva sahibi kılar. İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde
Diyor ki, ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. Roma 32, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bakıyoruz insanlar fırkalara ayrılmışlar. 72 tane fırka şu anda tespit edilmiş vaziyette dünya üzerinde. Ayrı ayrı inanışların sahibi bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Ama bir de 73. fırka var. Her birinin içinde dağınık olarak küçük topluluklar halinde bulunan Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette nefs tezkiyesi yaparak ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, iradelerini teslim eden insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında bu kefede mutluluk var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kazanacakları bir dünya mutluluğunun yarısı. Bu tarafta da, sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yüzlerce kat fazlası, belki binlerce kat fazlası. İşte burası bizi cenevimizden vuruyor. 32 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz. Ve insanlar hala o alt gözlükleriyle bakıyorlar. Anlattıklarımızı onlara adreslerine göndererek ulaştırdıklarımızı okumak zahmetine bile katlanmıyor insanların büyük kısmı. Onları cehennemden kurtaramamanın acısı bizim yüreğimizde bir yaradır sevgili kardeşlerim. Ama insanları zordan hedefe ulaştıramayız ki böyle bir yetkiyi Allah Teala hiç kimseye vermedi. Öyleyse onların da kurtuluşları için dua ederek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Fen Bilgi Sevgi'nde bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle bir aradayız. Az sonra bir eşsiz mutluluk sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mehir inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz mutluluk sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Eyzübillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz, birlikteyiz en güzeli için. Konumuz mutluluk. Allah-u Teala'nın bize hedef gösterdiği standartlara dikkatle baktığımız zaman bir araçlar statüsünü görürüz, bir de amaçlar veya amaç. Ama araçlar diyorsak diğerine de amaçlar demeliyiz. Bir asıl tabiriyle hedefler, İki, bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar. Öyleyse amaçlarla araçları birbirine karıştırmamalıyız. Vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmamalıyız. Allah'ın hedef emirleri nelerdir? Buna bakıyoruz. Baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizlere hedef tayin etmiş. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların, bu amaçların arkasında yatan asıl büyük gerçek ise her ulaştığımız amacın bizi daha büyük mutluluğa ulaştırması. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an cennet saadetinin sahibi oluruz. Cennet olayı tamamlanmıştır. Ama bu noktada dünya saadeti henüz sıfırdır. Ne zaman ki mürşidimize ulaşıp tabi oluruz, ikinci hedefe ulaşmış oluruz. Yedi safhanın ikincisine, dünya saadeti hala bir sıfırda, reel anlamda bir saadet yok. Ne zaman ki ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, o zaman dünya saadetinin %50'sini elde ederiz. Çünkü nefsimizin afetlerinin yarısı yok olmuştur. Cennetimiz ise üçüncü kat cennet olur. Birinci safhada birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği müşide ikinci kat cennetin, daha üst cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene sıfırdır. Ama üçüncü kat cennete ulaştığımız zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin de %51'i, yarısı bizimdir artık. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırız. Cennetin dördüncü katının sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %100'ü artık bizimdir. Sonsuz bir saadet içinde yaşarız. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki amaçların safha olarak bize ulaştırdığı adım adım yükselebildiğimiz, yücelebildiğimiz safhalarda her ulaştığımız safha bize daha büyük bir mutluluğu sağlıyor. İşte Allah'ın hedef tayin ettiği şeyler bu yedi tane safhadır. Bu yedi tane safha boyunca bizim daha üst cennetlerin sahibi olmamız, cennet saadeti, dünya saadetine sahip olmamız, Allah-u Teala'nın bizim için tayin ettiği hedeflerdir. Bu hedefler asıldır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bir takım vasıtalar kullanmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, paramız varsa hacca gideceğiz. kelime-i şehadet getireceğiz. Ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapacağız. Çok zikir yapacağız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacağız. Bunlar amaçlar değildir. Bunlar hedefler değildir. Bunlar o 7 tane safhaya ard arda gelen, daha çok bizi yücelten 7 tane hedefe ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar. Kapınızın önünde bir araba var. Bu arabaya bineceksiniz ve 7 tane birbirinden daha uzak menziliniz olacak. Birinci menzile ulaşacaksınız o vasıtayla. Sonra ikinci menzile ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci menzile ulaşacaksınız. O menzillerin hepsi sizin için hedeftir. Ama oraya gitmek için kullandığınız araba hedef değildir, vasıtadır. Sizi hedefinize götüren araç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hedeflerle vasıtaları birbirine sakın karıştırmayın. Vasıtaları kendinize amaç olarak göstermeyin. Ne yazık ki 14 asırda iblis bunu başarmış. İnsanlara araçları, onları amaçlarına, hedeflerine ulaştıracak olan vasıtaları amaçmış gibi, hedefmiş gibi göstermiş, yetmez, kabul ettirmiş. 14 asır sonra İslam'ın hedefleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek olarak sıralanıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hedef değildir, amaç değildir. Bunlar sizi amaçlarınıza, hedeflerinize ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse bu vasıtalara dikkatli bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar vasıtalar. İblis insanları Allah'ın cennetinden ayırabilmek için, kendisiyle beraber cehenneme sokabilmek için hedef göstermiş Kur'an-ı Kerim'inde. İblisin Kur'an-ı Kerim'de bu hedefleri, bu vasıtaları amaç olarak bizlere yutturduğunu açıklıyor Allah-u Teala. Ne diyor İblis? Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Yani sırat-ı müstakimi onlara amaç edindirmeyeceğim. Hedef olarak sırat-ı müstakime bakmayacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara saldıracağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü onları dalalette bırakacağım diyor İblis. Sırat-ı müstakime ulaştırmamayı başarırsa insanların hepsi dalalettedir. Ama bakıyorsunuz bu insanlardan bir kısmı namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması mümkün değildir. Böyle bir insan talahettedir. Gideceği yer cehennemdir. Ama 5 unsur üzerine bina edilen İslam binasının vasıta emirlerini bu kişiler yapıyorlar. Yapmaları bir şeyi değiştirmez. Kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların muhtevasına dikkatle bakıyoruz. Amaçlar ve araçlar. İşte
1: konumuz mutluluk. Dikkat edin ki mutluluğunuz sizin hedeflediğiniz safhalar itibariyle size tesir icra edecektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz zaman dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilirsiniz. Çünkü nefsinizin sadece yarısı faziletlere dönüşmüştür. Afetlerin yarısı faziletlere dönüşmüştür. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %90'a çıkar. Mutluluğunuz da buna paralel olarak artar. İşte hedefiniz, amacınız bu mutluluktur, saadettir. Allah-u Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye, yani kulluğun 7 safhasında yaşasınlar da sonsuz mutluluğa sahip olsunlar diye, en yüksek cennet mutluluğuna, en yüksek dünya mutluluğuna, %100 dünya saadetine sahip olsunlar diye yaratmış. Hedefi bu. Allah'a kul etmek, Allah'a teslim etmek ve bu standart içinde insanların giderek artan cennet saadeti ve dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala sizi yaratmış. Neden yaratmış? Mutlu olasınız diye yaratmış. Ve bunun vasıtalarını da vermiş, hedeflerini de vermiş. Allah'ın istediği şey, devamlı artan bir mutluluğu hayatınızda kendinize hedef edinmeniz. Gittikçe artan bir saadet, bütün insanlar için geçerli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, artan bir saadet herkes için. Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Hepiniz mutlu olmak istersiniz diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin de hakkınız. İnsanlar bir bilseler, mutsuz olmalarının arkasında sadece Allah'ı tanımamaları yatıyor. Sadece Allah'ın onlara ne söylediğini bilmemeleri yatıyor. Şu dünya gözlerini boyamış, dünyada kazanacakları paralarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Bir satın alma kolaylığı onlar için iblis tarafından mutluluk olarak gösteriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzelliklere dikkatle bakın.

0: Allah'ın
1: temel emrine gelin beraber bakalım. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsan amirullah kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Cenneti hak etmiştir. Daha kulluğun başında bir dilekle insan 7 tane hedefinden ilkini yakalayıveriyor. Cennetini garanti ediyor. Sonsuz bir cennet hayatı yaşamayı, kıyametten sonraki hayatını mutlaka Allah'ın cennetinde geçirmeyi garanti ediyor kişi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün bu büyük şerefe nail oldunuz. Hepiniz için Allah'ın cenneti söz konusu. Ama insanlar bunu halen bilmiyorlar. Söylediğiniz zaman da hadi canım sen de diyorlar, öyle şey mi olurmuş? Böyle diyenlere dikkatle bakın, diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanların ne olacağı belli değil. Nerede bizim cennete girmemiz? Nerede? Siz de onlara deyin ki sen yanlış biliyorsun aziz kardeşim. Konunun aslı şu: eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursun. İşte ayet-i kerime Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennem. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاَطْمَيَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah-u Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne aminu, ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimdir? Müminin 103. Allah-u Teala diyor kıyamet günü mizanlar harekete geçer. Kimin sevapları hafifse, sevapları günahlarından azsa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlar veya kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, ikisi de aynıdır. İkisinin de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kim? Vasıf veriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi kulluğa adım atmıştır. Daha kulluğu sadece planlıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin kişi, huşu sahibi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesine göre اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Huşu sahipleri için kolay diyor Allah Teala. Bu kimdir huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtuluşa imzalarını atmışlardır. Ayrıca sahabenin yüzde belli bir miktarı değil, 10 tanesi değil, hepsinin Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ahzab suresinin 153. ayet-i kerimesi hem de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak sonucu vermiş. Diyor ki Allah Teala Araf 153'te 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Hepsi, onların hepsi felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hepsi felaha ermişler. Üstelik felah deyince 7 tane felah kademesinin hepsi kastediliyor. Öyleyse ümmi nebi resule tabi olanlar kim? Onların adı ne? Onların adı sahabe. Kim tabi olmuşsa hepsi kurtuluşa ulaşmış. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse kul olmanın birinci safhasında daha kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Sahabe mi? Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabi olmuşlar, hem de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hem de nefslerini teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safhanın hepsini yaşamışlar. Hepsinde gideceği yer cennet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin Allah'ın rızasını kazandığı, onların da Allah'tan razı olduğu ve gidecekleri yerin altlarına ırmak bırakan cennetler olduğu, Adn cennetleri olduğu ifade buyuruluyor. Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse mutluluğun bütün safhalarını yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu durumda bir muhteva ile karşı karşıyayız. İnsanlar için bir dizayn söz konusu. Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve siz buna layıksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer insanlar dinlerini bilmiyorlarsa bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Ama sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, dinlerini öğrenenler, Mihir Vakfı'nın mensubu olmayıp gene bu meşaleden, bu güneşten ışık alanlar, Allah'ın söylediklerini öğrenenler, Kur'an'la tahkik edip hepsinin doğru olduğunu görenler, Allah'a bağlananlar, sizler de kurtuluşun içindesiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an aminüler kulluğunun sahibisiniz. Amini olan Allah'ın kulluğu için ilk adımı atan Allah'ın cennetinin, birinci kat cennetinin sahibi olan birisiniz. Bu sizi hacet namazı kılmaya, ulaştıracak. Ulaştırmasa bile etrafınızda mutlaka sizi Allah'a ulaştırma konusunda yardımcı olarak bir yerlere ulaştıran bir özelliğin sahibi kılacak insanlar olacak. Mürşit, vekil mürşitler, asil mürşitler. İşte sonra tabiiyet söz konusu. Allah Teala size o güzellikleri bir bir yaşatacak. Gözlerinizdeki hicabı mestureye alacak. kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki kinneti yerine ihbat koyacak, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak, koşuya ulaştıracak, mürşidinizi gösterecek, size tabi olmak kalacak. Tabi oldunuz. Saadetin ikinci noktasındasınız. İkinci kat cennet sizin. Ama dünya saadetiniz ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetinizde Allah ile yakınlık kuramayanların yaşadığı bir standart içindesiniz. Ama cennet saadetinin ikinci katına da sahip oldunuz. Tabiyetinizle birlikte bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Sonra ruhunuz bu noktadan sonra burası mümin olduğunuz yerdir. Müminler kulluğunun sahibisiniz. Mümin olan bir Allah'ın kulusunuz. Çünkü kalbinize Allah imanı yazdı. Artık sadece diliyle ben müminim diyen bir insan değilsiniz. Kalbi de kalbindeki iman kelimesiyle mümin olan bir insansınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Burada artık dünya saadetinin de %50'den daha fazla bir kısmı sizin. Cennet saadetinin üçüncü safhası Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız zaman, evvap olduğunuz zaman ruhunuzu bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp sığınağa ruhunuz sığındığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman işte sizin için bir üçüncü dünya saadeti, %50 dünya saadeti ve bir üçüncü kat cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek tercihin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilemeyebilirdiniz, o zaman kurtuluşunuz yoktu. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdi. Peki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ne kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilemekle birinci kat cenneti açtınız, ikinci kat cenneti açtınız, üçüncü kat cennete ulaştınız. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için nefsinizin yarısından fazlası tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. %50'den daha fazla faziletlerle doldu. Ne ifade eder bu? Şunu ifade eder, dünya saadetinin yarısını yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın, davranış biçimlerinizin %50'den fazlası sizi mutlu kılan davranış biçimleri, %49'u sizi rahatsız eden davranış biçimleri, çünkü nefsinizin afetleri hala %49 çevresinde duruyor ve tesir icra ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bana kul olun emrinin gereğini yapıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Ve dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasına da 51'ine sahip olmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Aslında hiçbir şey yapmadınız. Sadece bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buraya kendi kendinize mi geldiniz? Evet, kendi kendinize geldiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, İşte üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'inden fazlası size bedavadan verilir. Allah Teala tarafından. Nasıl yaratılışınızda gözleri gören, kulakları işiten, kalbi çalışan, bütün uzuvları çalışan bir insan olarak yaratıldıysanız, hepsi Allah'ın üzerinizdeki birer ihsanıysa ve bu size bedavadan veriliyorsa, bu da size bedava veriliyor. Sadece diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi mutlaka evliyalarımdan birisi kılacağım. Burada Allah'ın evliyası olacaksınız. Ne yaptınız? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Allah yaptı. Size namazı sevdirdi. Size orucu sevdirdi. Size zekatı sevdirdi. Size zikir yapmayı sevdirdi. Ve bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Dikkat edin, yaparken zevk alarak yapıyorsunuz. Çünkü bunları siz yapmıyorsunuz. Allah yaptırıyor. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında hep Allah vardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında mutlaka, mutlaka, mutlaka şeytan vardır. Neyle sizi mutsuz kılabilir? Sadece bir tek vasıta var elinde. Nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri yoksa şeytanın sizi mutsuz kılabilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala onun için size zikir emrini vermiş. Zikredin ki diyor, mutluluğu yaşayabilirsiniz. Zikredin ki diyor Allah Teala, ben size mutluluk vereyim. Zikir boyunca şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden az zikrediyorsunuz? Hep bana dersiniz ki ben Allah'ı seviyorum. Biz de deriz ki ne kadar seviyorsun? Cevap hazır, çok seviyorum. Hayır, çok sevmiyorsunuz. Aranızda 2,5 saat zikreden varsa o bilsin ki o Allah'ı sadece %10 seviyor. Günün yarısı kadar zikreden varsa o Allah'ı sadece %50 seviyor. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız ki bu gerçekten çok çalışma isteyen bir vetiredir. Ciddi bir vetiredir, bir dik yokuştur. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala sizleri sadece mutlu görmek ister. Bunun için bana kul olun diye farz kılmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı sizi her safhada daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak. Ne yaptınız şu ana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmaya ve tabi olmaya yönlendirdi. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra da Allah sizi kendi zatına ulaştırdı. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip oldunuz. Kim yaptı bunları? Kesinlikle bilin ki siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a bir adım attınız. Bunun üzerine Allah Teala size 10 adım attı. 10 tane ihsan verdi. 10 tane ihsanla mürşide ulaşacak hale getirdi sizi. İstiyorsunuz artık ulaşmayı. Sizin iç dünyanız, kalbiniz mürşide ulaşmayı, tabi olmayı istiyor. Ulaştınız. Tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci adımı attınız. Bu yeni bir adımdır. Bunun karşısında bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bu 10 tane nimetle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi yüzde kaçsa fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir ortam söz konusu. Böyle bir ortamda çok şeyler yapabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Buraya kadar, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen bu devrede sizi üçüncü basamaktan Allah'a ulaştığınız basamak olan 21. basamağa siz ulaştırmadınız. Allah ulaştırdı. Siz bir gayretin sahibi de olmadınız çünkü yaptığınız ibadetleri sıkıntı duyarak aman şu omuzumdan bu namazı da kılayım da şu yük kalksın yakamdan düşsün diye değil. Namazın zevkini yaşayarak namaz kıldınız. Oruç ilk perşembe günü tuttuğunuz zaman sizin için bir yük olmadı, acıkmadınız. Oysa ki eskiden de oruç tutardınız, hele sigara da içiyorsanız, akşamı nasıl ettiğinizi siz bilirsiniz. Çok insanlar şikayet etmiştir, babamız, annemiz oruç tutmasa da çocuklar bizi annemiz babamız dövmese, oruç tutmasalar olmaz mı? Ne oluyor? Allah'ın yoluna girmemiş insanlar oruç tutmayı Allah-u Teala'nın kendilerinin cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Asabiler, sinirliler, herkese kötü davranıyorlar ve adeta aç kalmalarının intikamını başkalarından alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın güzelliklerini yaşayanlarsınız. Hepinize dua ediyoruz. Hepinizin bu güzellikleri yaşamanızı Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Bilin ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ona hayat verip de yaşatırsa ki bunun süresi en çok normal standartlarda 6 aydır. O kişiye hayat verip de Allah Teala onu yaşatırsa bu 6 aylık süreç içerisinde Allah onu belki ikinci ayda, belki üçüncü ayda, belki sonraki birkaç ayda ama mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu ne ifade eder? O kişinin Allah'ın evliyasından biri olmasını ifade eder. Evliyalık payesine kişi ermiştir. Ermiş olmuştur Türkçe'ye göre. Ermiş olmanın standartlarına ulaşmıştır. O kişi dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Peki bu kişi hiç günah işlemez mi? İşler. Nefsinin afetlerinin henüz yarısı gerçek anlamda sonuca ulaşmıştır. Öyleyse diğer yarısı ne yazık ki hatalar işlemeye devam edecektir. Allah o kişi Allah'ın yolundan çıkmadıkça onu korur. Bundan sonra da ona yardımcı olur ama 21. basamağa kadar yaptığı yardımı Allah-u Teala söz verdiği için istisnasız herkese uygular. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliya yaparım diyor Allah-u Teala. Allah'ın dostu yaparım diyor. Buraya kadar garantidesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Evliya olmaması mümkün değildir. Allah'ın ona üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını vermemesi mümkün değildir. Bundan sonra kişi Allah'ın yoluna devam ederse ki bu noktada tehlike olabilir.

söz vermiş, o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Mutlaka Allah'ın velisi yapacaktır. O kişinin de kendine düşenleri yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala Allah ile ilişkili bütün ibadetleri ona sevdirmeyi de garanti ediyor. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ne yapacaksınız? Daha çok çalışacaksınız. Ama burada Allah'ın artık garantisi yok. Sizin gayretinizle Allah yardım edeceğine dair söz vermiş. Ama siz gayret ederseniz, Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala sizin gayretinizi de istemiyor. Hiçbir şeyinizi istemiyor. Her şeyi O yapacak. Siz gayret etmeyeceksiniz namaz kılasınız diye, Allah size namazı sevdirecek. Siz gayret etmeyeceksiniz oruç tutasınız diye, Allah size orucu sevdirecek, açlığı hissettirmeyecek. Siz gayret etmeyeceksiniz zikir yapasınız diye, Allah size zikri sevdirecek. Bütün bunları garanti ediyor ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'laştırıp sizi evliya kılana kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın çadırı içindesiniz. Sizi mutlaka bu hedeflere ulaştırır. Sözü var. Sözüne sahip çıkmadığı da mümkün olmayan bir husustur. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra fena makamını geçeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız, beka makamını geçeceksiniz. Zikriniz günün yarısına ulaşacak, zühd makamını geçeceksiniz. Sonra da fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Bu sizin gayretinize Allah'ın verdiği yardımla gerçekleşir. Ama buraları Allah Teala garanti etmiyor. Siz daha öte üst hedeflere ulaşmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz, Allah yardım edeceğine dair kesin söz vermiş. Yardım edip sizi o hedefe ulaştıracağına dair. Ama evliya olana kadar olan devre, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'ın garantisi altında. Yani siz istemeseniz de Allah Teala onu yapacak. Ama istememeniz mümkün olmuyor çünkü Allah Teala sizi istekli kılıyor. Yoksa istemeseniz de Allah Teala sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ama isteksiz olmanızı mümkün kılmıyor. Sizi istekli yapıyor Allah Teala. Muhtevayı ona göre dizayn etmiş. Sevgili öğrenciler, isteyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Siz o hedefe ulaşmayı dilerseniz eğer, Allah'ın size büyük ölçüde yardım ettiğini, sizin gayretinize Allah-u Teala'nın dayanma gücünü verdiğini ve hedeflere ulaşmak için daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bir gün fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğe kavuşacak. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman her şey bitmiyor. Daha onun ötesine geçmeniz lazım. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bunun için daimi zikre ulaşmanız gerekecek. Daimi zikir çok çalışmanızı icap ettiren bir vetiredir. Ama ulaştığınız zaman dünya saadetinin de %100'ü,

0: cennet saadetinin de 5. katı sizin olur. Ne olursunuz? Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde olduğunuz için nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuşlardır. Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbini terk etmiştir. Ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin kalbini tamamen işgal etmişlerdir. Burası mutluluğunuzun cennet saadetinde, dünya saadetinin de %100 olduğu bir yerdir. Ama cennetlerin 5. katının sahibisiniz. Ne oldunuz? Daimi zikrin sahibi oldunuz. Ne oldunuz? Bu sebeple nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için tertemiz bir nefs kalbinin, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbinin sahibi oldunuz. Kalp gözünüz açıldı. 3. Kalp kulağınız açıldı. 4. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Allah'ın söylediklerinin hepsini işitebiliyorsunuz. Sonra mı? Sonra bu 4 tane temel vasfa, 3'te vasıf şartı ilave edilir. Sonuç şartı ilave edilir. Siz ehli tezekkür oldunuz. Her an Allah ile herhangi bir konuyu tezekkür etmek, Allah'la konuşmak imkanının sahibisiniz. Sonra ehli hayır oldunuz. Hayır ehli oldunuz. Hayrın sahibi oldunuz. Nedir Allah-u Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için de bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanmaktadır. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Sadece faziletler oluşmuştur. Bu kişi artık Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Fizik vücudu da daha evvel %100 Allah'a kul olmuştur. Bu noktada fizik vücudun Allah'a kulluğunda da hesaba katmadığı şeylerin nefsinin afetlerinin devreden çıkmasıyla yeni bir safha oluşmuştur. Kişinin nefsinin kalbine hiç afet kalmadığı için fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesinde dinlemediği bir kesim artık yoktur. Hesaba katmadığı bir kesim yoktur. Çünkü nefsin afetlerinin tümü yok olmuştur. İşte bu noktadan sonra nefsiniz de Allah'a teslim olur ve bu teslim statüsünde ehli hayır oldunuz, ehli tezekkür oldunuz ama asıl ehli hükm oldunuz. Yani hikmet sahibi oldunuz. Hem hakimlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilecek olan birisiniz. Hem hakemlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın verdiği emri yerine getirecek olan birisiniz. Hem de hüküm sahibi olduğunuz için Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksanız o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunun kesin hükümlerine vardınız demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması bu hedeflerin sonuncusunda en güzel şekline bürünecektir. Nerede? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ama daha bitmedi. Bundan sonra size göğün ulul-elbab olduğunuz zaman sadece zemin katın sırrı gösterilecektir. Yani devrin imamının dergahının hususiyetleri, özellikleri gösterilecektir. Sonra göğün birinci katı gösterildiği andan itibaren ulul-elbab makamını açtınız, irşat makamında. Ulul-elbab makamını açtınız, ihlas makamındasınız. Halis oldu nefsinizin kalbi, bütün afetlerden arındı. Gök katları 7 tane müzeyyen olma vasfı sağlayacaktır size. Göğün 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarını göreceksiniz. 7. katın 7 alemini göreceksiniz. En son Sitret-i Münteha'yı göreceksiniz. O zaman tövbe-i nasuha çağrılırsınız. İhlas makamı biter, salah makamına ulaşırsınız. Salah makamının 1. mertebesi, 1. kademesi tövbe-i nasuha davet edilmektir. İkinci kademesinde Allah'ın günahlarınızı örtmesi söz konusudur. Üçüncü kademesinde ise Allah'ın size salah nurunu vermesi, talebiniz üzerine orada talep ediyorsunuz. Allah Teala sizin günahlarınızı örttüğü zaman tövbe-i nasuha günahlarınızın örtülmesi Allah'ın tövbe-i nasuha davet ettiği herkes için garantisidir. Ama orada yaptığınız bir talep var. Diyorsunuz ki Allah Teala, ya Rabbi bana yardım et. Bana benim nurumu tamamla. Yani başımın üzerinde devrin imamının ruhu var. Bu bir nur. Ama benim nurumu başka bir nurla daha tamamla. Yani bana salah nuru ver. Ve diyorsunuz ki ya Rabbi benim günahlarımı sevaba çevir. Ve Allah Teala günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nerede? Salah makamının 3. kademesinde evvelce irşada ulaşıyorsunuz. Bundan sonra Allah Teala iradenizi bağlıyor. 4. kademe iradenizi ref ediyor. Artık sadece Allah'ın iradesi size hakim, kendi iradeniz yok. Allah'ın iradesi neyi emrederse onu yerine getirecek olan bir özellik kazanıyorsunuz. İradeniz ref edilmiş, Allah'ın iradesi size emrini gönderiyor. Sizse onu mutlaka gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yer. Ama salah makamının 3. mertebesinde irşada ulaştınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmakla kalmamış, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve hepsi irşat makamının sahibi olmuş. Bir hakkın takvanın, Hakk-ı tukatihi takvanın, Hakk-ül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Siz de burada Hakk-ül yakin takvasının sahibi olursunuz. Allah-u Teala'dan onun sizi irşat makamına tayin etmesiyle en büyük mükafatı alırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlulukların en büyüğü muhakkak 7. kat cennetin sahibi olunan Allah'ın irşat makamına tayin edilen bir noktada kişinin hem cennet dünya saadetinin en üstününe iradesi bağlanan bir kişinin mutluluğuna ulaşması hem de cennet saadetinin en üstününe yedinci kat cennetin sahibi olmasına kişiyi ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları yaşayanlarsınız ve yaşayanlar olacaksınız. Neredeyseniz onun daha üstü mutlaka vardır. Ve daha üste doğru yürüyeceksiniz. Bir gün bütün ufukların Allah-u Teala sizi de sahibi kılacak. Sonsuzluğunuzun, mutluluğunuzun daim olmasını ve sonsuza kadar sürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, mutlu olmaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse mutlu olmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinize inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Alemihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Mutluluklar dileriz.

الفاتحة و الصلوات اللهم صل على محمد فیض بالله من الشیطان الرجیم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha hayat hikayemizde üçüncü defa olarak birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bugünlerde bize seviyesiz saldırılar yapılmakta. Bu saldırıların hedefi de Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı İsa-i Kullar isimli kitap. İsa-i Kullar'ı Allah'la bizim aramızda bir sohbet kitabı. Biliyorsunuz, Allah peygamberlerine şeriat kitapları indirir. Diyor ki biz nebilerimize kitap indiririz ki onunla hükmetsinler diye diyor. Allah'ın nebileri olan peygamberler kendilerine indirilen kitaplarla hükmetmekle vazifelidirler. Hükmetmelerinin içinde, ellerinde Allah'ın şeriat kitabı vardır. Şeriat kitabı baştan aşağı emirlerle doludur. İnsanın hangi işi, hangi şekilde yapacağı ve ne yapması lazım geldiği A'dan Z'ye, orada herkese emredilir. Ve Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah-u Teala şeriat kitapları indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetin son temsilcisi olduğunu, onunla nübüvvetin sona erdiğini söylüyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte sevgili kardeşlerim, son peygambere, kainatın son peygamberine kıyamete kadar devam edecek olan bir şeriat kitabı indirildi. O Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün davranış biçimlerimizi düzenleyen, Allah-u Teala'nın baştan aşağı emirlerini muhtevi, ne yapılması, neyin yapılmaması lazım geldiğini bütün insanlara emreden bir şeriat kitabı. Son şeriat kitabı. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları, onunla bizim aramızda bir sohbet. Bu sohbette hiç kimseye en ufak bir emir verilmiş değil. Ve Allah Teala o sohbet kitabıyla bize olan sevgisini söylüyor. Bizim ne yapmamız lazım geldiğini söylüyor. Ve bu sohbet kitabını yeni bir şeriat kitabıymış gibi sizlere yutturmaya çalışanlar var. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son peygamberidir ve son şeriat kitabı ona indirilmiştir. Adı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dünya ve kainat kıyamete kadar o kitapla, Kur'an-ı Kerim'le amel edeceklerdir. Şimdi gelelim Risalet Nurlarına. Allah Teala Risalet Nurlarında buyuruyor ki bize bu kitap biz emir vermedikçe hiç kimseye açıklanmayacaktır. İkimizin arasında bir sırdır.
Peki ne oluyor? Anlattığım olayda Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken tutuklandık ve Risalet Nurları kazada saklı olmasına rağmen araştırma yapanların eline geçti. Onlardan nasıl, kimler tarafından aşırıldığını, nasıl yayına girdiğini biz bilmiyoruz. Ama neticede Risalet Nurları kendisinden çok söz edilen bir kitap oldu. Ve muhtevasındaki her konu insanların anlama seviyesini, idrak seviyesini belki biraz aştığı için çeşitli yorumlara bu kitap muhatap tutuldu. Ve hani şu Mehmet Nuri Yılmaz vardı ya, Diyanet İşleri Başkanı. Onun Diyanet İşleri Başkanlığı sırasında oluyor kitabın açıklanması ve Mehmet Nuri Yılmaz orada bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu konuyu incelemeleri konusunda bir yetki vermiş olmalı ki Din İşleri Yüksek Kurulu bir karar veriyor hakkımızda. Şimdi sizinle beraber bu kararı okuyacağız. Din İşleri Yüksek Kurulu 26.8.1993 günü Kurul Başkanı İsmail Öner'in başkanlığı toplanarak ilgi onay ve ekleri görüşüldü diyor. Ve hakkımızda bir sürü işaretler konulmuş. Tam 23 tane de Risalet Nurlarından alıntı yapılmış. Bu alıntının sonucunda da diyorlar ki İskender Evrenosoğlu isimli zatın Hakikat Nurları, aslında Risalet Nurları olacak tabii isimli eserinden, misal olarak aldığımız yukarıdaki Allah eserlerinden ifadeler, İslam dininin değişmez esaslarına, Kur'an ve sünnetin temel hükümlerine kesin olarak aykırıdır. Bunları söylüyorlar. Akli dengesi yerinde olan bir Müslümanın ikrah maddi manevi zorlama durumu olmaksızın bu ifadelerde bulunabilmesi düşünemeyeceği gibi bahis konusu ifadelerin tevil götürmeyecekleri de muhakkaktır diyorlar ve mütalanın sonucunu bildiriyorlar. Ve Risalet Nurları'nın bu insanlar tarafından sorulan sualleri, yani ona mesnet teşkil eden 23 tane alıntı ve bu alıntıya Allah'ın bizim ağzımızdan verdiği cevaplar burada sevgili kardeşlerim. Diyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı İsmail Öner'in hazırladığı 4 sayfalık bir metinde Risalet Nurları adındaki kitapla ilgili olarak suçlamalarda bulunmakta ve hüküm sergilenmektedir. Denilmektedir ki Risalet Nurları isimli eserinden misal olarak aldığımız yukarıda Allah'a isnat edilen ifadeler İslam dininin değişmez esaslarına, Kur'an-ı Kerim'in temel hükümlerine kesin olarak aykırıdır. Akli dengesi yerinde olan bir Müslümanın ikrah maddi manevi zorlama durumu olmaksızın bu ifadelerde bulunabilmesi düşünülemeyeceği gibi bahis konusu olan ifadelerin tevil götürmeyecekleri muhakkaktır. Çıkan hüküm şu oluyor: bu ifadeler Kur'an'a kesin olarak aykırıdır. Sünnet ve İslam dininin değişmez esasları mutlaka Kur'an'a dayalı olmak mecburiyetindedir. Böyle olduğuna göre sonuç şöyle çıkıyor: bu ifadeler Kur'an'a aykırıdır, hem de kesin olarak aykırıdır. İkinci hükme göre de bu ifadelerin sahibi normal akıllı bir insan olamaz, bunları yazan bir kişi delidir buyurulmaktadır. Ve yazıda kitaptan bazı ifadelerin nakledilmesiyle yetinilmiş. Çünkü o ifadelerin tahlil ve değerlendirmeye tabi tutulmasının geniş bir kitaba ihtiyaç göstereceği düşünülmekte. Tabiatıyla verilen hükme göre de bu ifadelerin hepsi bir delinin ifadesi ve de Kur'an'a tamamen zıt ifadeler, gerçekten ifadeler Kur'an'a aykırı mı? Bu hükmü açıklamaları okuyarak sizlerin vermesini istiyoruz sevgili izleyiciler. Cevaplar: 1. Önce bu cevaba ait olan isnat. Bu Kitab-ı Kerim, İtla-i Türk, İskender Erekler Kulübüze indirdiğimiz bir ihsandır. Bu kitap lehvi
mahfuzda, Ümmü kitabın içinde mevcut olup Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyaya indirmekte olduğumuz ilk kitaptır. A. Bu alıntı Kur'an-ı Kerim'den sonra artık bir kitap indirilmez zannına dayalıdır. Acaba Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzüne bir kitabın indirilmeyeceğine dair bir hüküm mü var? Eğer varsa lütfen bize de göstersinler de ilmimiz artsın. Yoksa Kur'an-ı Kerim zannedilenin tam aksine bütün zamanlarda o zamana ait kitapların hep var olacağını mı ifade ediyor? Rahat Suresi 38. ayet-i kerime. Andolsun ki senden önce de biz Resuller gönderdik. Onlara eşler ve çocuklar kıldık, verdik. Allah'ın izni olmaksızın bir Resul için ayet gelmesi mümkün değildir. Her ecel, her zaman için bir kitap vardır. Ne diyor Allah Teala? Her zaman için, her ecel için bir kitap vardır. Görülüyor ki ecel, yani vade zaman için bir kitap vardır. Her ecel için. Tabii yaşadığımız zaman için de bu husus geçerlidir. Ne var ki bu kitap, Risalet Nurları, bir şeriat kitabı değil, Mesnevi gibi, Eşref-i Nuvvi Hazretleri'nin divanı gibi bir sohbet kitabıdır. Ve bir peygambere değil, Allah'ın bir velisine indirilmiştir. Ve şeriat üstünden bir değer taşımadığı cihete de neden veliye indirildiği açıklık kazanmaktadır. Çünkü şeriatı hiçbir hüküm ihtiva etmemektedir. Son nebi, son peygamber olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim, bütün şeriat hükümlerini kapsayan ve hükümleri kıyamete kadar devam edecek olan son şeriat kitabıdır. Ve kıyamete kadar sadece Kur'an-ı Kerim'le amel olunacaktır. Bu alıntı, bu kitap Ümmül Kitab'ın içinde değildir zannına dayalıdır. Rad 39, Allah dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası, bütün kitapları ihtiva eden onun katındadır. Allah'ın katındadır. Bütün kitaplarla birlikte Kur'an-ı Kerim'in de içinde bulunduğu Ümmül Kitap, kitapların anası Allah'ın katındadır. Ümmül Kitab'ın içinde Risalet Nurları'nın bulunup bulunmadığını anlamak için, Ümmül Kitab'ı görebilecek olan kalp gözünün sahibi olmak, yani arif olmak, yani irfana sahip olmak, yani veli olmak, yani sadece ilmel yakine değil, aynel yakine ve hakkul yakine sahip olmak gerekir. Yetmez 10 katlı bir apartman büyüklüğünde olan Ümmül Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren zatı görmek ve kim olduğunu tanımak da gerekir. Oradaki kişi biziz sevgili kardeşlerim. Ümmül Kitab'ın altında 60 kişiye ders vermekte olan kişi, o biziz. C şıkkında diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Dolayısıyla ondan sonra asla peygamber gelmeyeceğine göre kitap da indirilmeyecek tarzındaki bir hüküm ise Kur'an'ın temel hükümlerine uymamaktadır. Allah Teala sadece peygamberlere değil, peygamberlerin dışındaki insanlara da ayet indirdiğini açık bir şekilde beyan etmektedir. Ki bu ayetler sureleri surelerde kitap oluşturacaklar. İşte Arap Suresi 175. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve onlara o kimsenin haberini oku ki kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunları inkar ederek imandan çıkmıştı. Böylece şeytan onu arkasına takmıştı, azgınlardan olmuştu. Değil sadece herhangi bir Allah'a inanan insana, şeytana uyacak olan insana bile Allah-u Teala'nın ayet indirdiği açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmektedir. Görülüyor ki peygamberlerin dışındaki insanlara da ayet indirilmektedir. Biz bir defa daha burada vurguluyoruz ki biz peygamber değiliz. Allah Teala Risalet Nurları'nda iki defa peygamber olmadığımızı ifade ediyor. Sen peygamber değilsin diyor. Bir de peygamberlerin dışındaki bir kişiye ilk defa Cebrail Aleyhisselam'ı gösteriyoruz diyor. Hem kitabın bizim tarafımızdan yazıldığı iddia ediliyor. Hem peygamber olduğumuzu bu kitapla iddia ettiğimiz iddia ediliyor. Hem de kitabın içinde peygamberlik iddia eden biz, kendimizin peygamber olmadığını anlatıyoruz. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Meseleye baştan, kapak sayfasından başlarsak, Allah'ın kitap için bir iznillahi teala indirilmiştir. Allah-u Teala'nın izniyle indirilmiştir ibaresini neden koyduğu da açıklık kazanıyor. Ve مَا كَانَ لِي رَسُولٍ اَنْ يَتِيَ بِي آيَةٍ اِلَّا بِيْزْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmaksızın bir Resul için ayet gelmesi mümkün değildir. Bu arada bu muhtevada bir defa daha tekrar edelim. Biz Allah'ın Resulüyüz. Ama biz peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve bunu yüzlerce defa söylememize rağmen
bu insanlar hep bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Hamdolsun Diyanet İşleri Teşkilatı'nın üst seviyedeki yetkililerinden biri olan Sayın İsmail Özer, en azından artık Resullerin bir kısmının peygamber olmadığına dair olan Kur'an gerçeğini kabul etmiş görünüyor. Öyle görünüyor çünkü bu konuyu da alabildiğini aranaya sürmesi için elindeki kitapta bol malzeme mevcuttu. Bahsetmediğine göre bir tek konuda bile olsa anlaşmaya varabilmemiz mutluluk verici bir olay. Sayın Öner'in okuduğu bütün kitaplarda bütün Resullerin peygamber olduğuna dair kesin hükümler var. Bunlara rağmen Kur'an'a uyabilmeyi hiç değilse bu konuda sağladığı için Öner'i hasreten tebrik ederiz. Acaba bu kadar ayet-i kerimeden sonra birinci alıntının ve kapak sayfasındaki yazının Kur'an-ı Kerim'in temel hükümlerine kesin olarak aykırı olduğu iddiası bir balon gibi söylememiş midir? İslam dininin değişmez esaslarına da kesin olarak aykırı olduğu iddia edilen alıntının İslam dininin değişmez esasları Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmayacağına göre bu hükmün sahibi olan alimi bu yazıyı okuyunca mahcup etmeyecek midir? Sayın Başkan, hani ibadeler Kur'an'a kesin olarak aykırıydı? E şeklinde diyoruz ki Kitab-ı Kerim ifadesinin yanlış bir terkip olduğu söyleniyor. Muhakkak ki bize doğru söylenmiştir de biz yanlış yazmışızdır. İtlâ kelimesinin manasını ise biz o zaman bilmiyorduk. Acaba Sayın Yüksek Kurul Başkanı nasıl oluyor da hala bilmiyor? Yoksa Osmanlıca'da ıttılağını arz etmek diye bir deyim yok mu? Itlağınızı arz edilir diye bir cümleye üstadımız hiç karşılaşmamış mı? Aklı başına 1973 yılında gelen ve o zaman Allah'ın yoluna giren bizim gibi birisinin sözü geçen ifadelerdeki terkipleri lef kelimesinin asli yapısını bilmesine imkan yok iken bunları kendine yazabileceğine acaba nasıl inanılıyor? 2, 3 ve 4. alıntılar. İkinci alıntı, artık Rabbinizin kadından aldığınız emirleri ifaya başlayınız. 3, Habibim sen emrimizi tebliğ et. 4, vahiy geldiğinde susup dinle, verdiğimiz sureleri öğren, vakti gelince yenileri bildirilir. 3 alıntı da vahiy ile ilgili. Bu hükmü veren zat peygamberlerden başkasına vahiy gelmeyeceğinden o kadar emindir ki, bunları Kur'an-ı Kerim'e aykırı beyanlar olarak kabul etmektedir. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bu konuda son derece açık olarak peygamberlerin dışındaki insanlara da hatta hayvanlara da vahiy gelebileceğini ifade buyurmaktadır. Ama bizim din alimleri ilmi Kur'an-ı Kerim'den değil Allah'ın emani adını verdiği kitaplardan alırlar. Yani ki o kitaplarda sadece Kur'an'ın aşağıdaki hakikatlerine ters düşen bilgiler yer alır. Ve bu bilgilerin doğruluğundan emin olarak hüküm veren yüksek alimlerimiz de aşağıdaki ayetleri okuyunca ne olurlar dersiniz sevgili kardeşlerim? Nahl Suresi 68. ayet-i kerime Rabbin bal arısına vahyetti. Demek ki Allah Teala bal arısına vahyediyor. Zilzal Suresi 5. ayet-i kerime çünkü Rabbin yere vahyetti. Şura Suresi 51. ayet-i kerime buraya geçmeden evvel bunu malzeme edenler diyorlar ki diğerlerine hiç dokunmadan diğer ayetlere hayvanlara yaptığı vahiyden Allah-u Teala ona da vahyetmiş diyorlar. Ama o kadar da kalmıyor. Allah-u Teala diyor ki Şura 51'de Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Allah insanlarla vahiyle konuşuyor. Bizimle de konuşuyor sevgili kardeşlerim. Üstelik de şu anda dünya üzerinde onun en sevgilisi olan kişi o biziz. Maide Suresi 111. ayet-i kerime. Ve o zaman havarilere Allah vahyetmişti. Demek ki Hazreti İsa'nın havarilerine Allah vahyediyor. Şura 51'de Allah'ın insanlara vahyettiği kesin şekilde ifade ediliyor. Maide 111'de havarilere, insanlara, peygamber olmayan insanlara Allah'ın vahyettiği ifade ediliyor. Taha Suresi 38. ayet-i kerime. O zaman annene vahyedilecek şeyi vahyetmiştik diyor Allah-u Teala. Bu son ayet-i kerime Hazreti Musa'nın annesiyle ilişkili. Hiç kimse havarileri veya Hazreti Musa'nın annesini peygamber diye düşünemez. Öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve bize o seviyesiz yazıları yazan zavallı kardeşlerim. Neden bunları dikkate almıyorsunuz? Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Onlar da hayvan mıydı?
Öyleyse Allah-u Teala'nın peygamber dışındaki kişilere kadın veya erkek vahyettiği açık bir hükmüdür. Kur'an-ı Kerim'in kaldı ki Allah gördüğünüz gibi arıya bile vahyetmektedir. Yine hepimiz biliyoruz ki Allah-u Teala Hazreti Meryem'e de vahyetmiştir. Oğlunun nerede doğması lazım geldiğini, ne yaptığını. Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın arıya bile vahyettiğini görüyoruz. Allah'ın bir velisinin bir arı kadar Allah'ın katında kıymeti olmadığını mı sanıyorsunuz? Sayın Öner. Ayrıca Eşref Rumi Hazretlerinin, Yunus'un, Ahmet Yesevi Hazretlerinin Allah-u Teala ile devamlı konuştukları kendi ifadeleriyle sabittir. Her birinden bir örnek vermekle yetineceğiz. Eşref Rumi Hazretleri şöyle buyuruyor. O da sultandır, ben ona kul. Her dem yeni yeni nüzul. Andandır bu cümle usul. Andandır her bahşişimiz. Görülüyor ki Allah-u Teala her an söylediklerini bu büyük veliye işittiriyor ve ondan inen, ondan nüzul eden sözler bir esas, bir usul oluşturuyor ve bu usulde Eşref Rumi Hazretleri divanını vücuda getiriyor. Yani divanın esası hep Allah-u Teala'dan nüzul eden, indirilen sözler. Yunus Emre şöyle buyuruyor, çalaptır, Allah'tır söylettirir. Yunus bilmez kendi hal. Düşmüş idi, kalk kaldırdı, birliğin bize bildirdi. İçimize aşk doldurdu, dürüst oldu imanımız. Hem Allah söylettirir hem de birliğini bize bildirdi demesi Yunus'un Allah'la konuştuğunun kesin işareti. Ahmet Yesevi Hazretleri ise şöyle konuşuyor. Garip fakir yetimleri kılsan Şam'dan, parçalayıp aziz canın eyle kurban, yiyecek bulsan Cemil ile kılsan ihsan, halktan işitip bu sözleri dedim işte. Abdülkadir Geylani Hazretleri Sohbetler kitabında sayfa 578 şöyle buyuruyor. Allah'ın gayrı şeylerden kopup ona yönelen ve meleklerin ünsiyet neticesi onların sözlerini işitmeye ve muhtelif suretlere kendilerini görmeye başlayan kişi meleklerin sözlerine iyice alıştı ve yüzlerini görmeye iştiyak duyduğu anda kendisiyle onlar arasında perde kaldırılır. Kalp bu safhaya geldikten sonra tekrar Allah ona perdeler, kendi yakınlığının ünsiyetine getirir. Bunun ise sükürtten sonra olanlar olur. Allah onun kalbine vahyedeceğini vahyeder. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettiği gibi. Abdülkadir Geylani Hazretleri de vahyediyormuş demek ki Allah Teala. Demek ki Allah'ın sözlerini işitmek, emir almak sadece peygamberlere has bir olgu değildir. Kur'an-ı Kerim'imiz de böyle söylüyor. Allah'ın velileri de böyle söylüyor. Yoksa siz Allah'ın evliyasının sizlerden birazcık farklı olmalarına İhtimal vermiyor muydunuz Sayın Başkan? Acaba hala Allah peygamberlerinden başkasına vahyetmez diye düşünmeye devam ediliyor mu? Eğer Allah'ın emirlerinin tebliğ açısından Kur'an-ı Kerim'e veya İslam dininin değişmez esaslarına aykırılık iddia ediliyorsa bu iddia Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Secde 24'te Allah Teala buyuruyor ki ve onlardan insanlardan imamlar kıldık emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabırlarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı. Görülüyor ki Allah'ın insanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığı mürşitler, imamlar var. İşte bu devirdeki imam da biziz sevgili kardeşlerim. Bu görevlerin Allah'tan aldıkları emirleri tebliğ suretiyle yapmak mecburiyetindedirler. Bu da mutlaka ondan vahiy aldığımızı kesinleştirir. Sakın bunlar peygamberdir deyip çam demeyin çünkü aksi hemen ispat edilir. Çünkü Ali İmran 73'te Allah Teala peygamber olanlardan da bahsediyor. Onları da vahyettiğini söylüyor. Onlar peygamber imamlar. Ama buradaki orada onları imamlar kıldık diyor, peygamberlerden bahsediyor. Burada ise onlardan, insanlardan imamlar kıldık buyuruyor. Şimdi beşinci alıntıya giriyoruz. Ben ise ilk gördüğüm Rabbin Allah'ım şu anda seninle beraberim. Bu ifadenin alınma sebebi Allah'ı görmek mümkündür zannedilmesindendir. Hatta zannedilmesi değil, bundan emindirler. Misal olarak da hep Hazreti Musa'nın baş gözüyle Allah'ı görmesi verilir. Elbette Allah baş gözüyle görülmez. Ama bir de gönül gözü var. Araf 179 ve Câsiye 23'te bu gözden bahseder. Kalbin gözü, gönül gözü, Kur'an-ı Kerim'de ismi, ki ismiyle kalbin basar asası, görüş asası.
İşte bu göz Allah'a ve onun baş gözünün göremeyeceği sırlarını göstermek için ihsan ettiği gözdür. Gelelim ayet-i kerimelere. Yusuf 108 de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, görüş üzere, yani kalp gözünün görüşü üzere, kalpteki basiret vasıtasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Burada davet edilen Allah olduğuna göre görülenin de Allah olması iktiza eder. Şimdi bu basiretin ne olduğuna bakalım. Câsiye 23, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmez misin Habibim? Görüyor musun Habibim? Allah onları bir ilim üzere dalalete bırakır ve onların kalplerini ve kalplerindeki işitme hassasını semî mühürler ve kalplerindeki görme hassasının basar, üzerini perdeler. Rad 22 ve onlar Rablerinin zatını sabırla talep ederler, iptiga ederler. Keyf 28. Sabah akşam Rablerinin zatını görmeyi ve ona ulaşmayı dileyenlerle birlikte nefsini sabırlı tut. Yunus 26 onlara Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın cemalini görmek de var. Onlara Allah'ın zatına ulaşmak, Asr-ı Hüsna'ya ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın cemalini görmek var diyor Allah Teala. Ve Yunus şöyle buyuruyor. Can gözü onu gördü. Dil ondan haber verdi. Şu sözler de Yunus'a ait. Yunus imdi avunur, dostu gördü, sevinir. Demek ki Yunus ikisinde de can gözü onu gördü, dostu gördü, sevinir de açık bir şekilde söylüyor bunu. Eğer aşka erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayan gördün ise, bu varlığı bırak nedir? Dostun ayan gördün ise. Eşref-i Hazretleri şöyle buyuruyor. Herden bakarız o yüze, her gün bayram kadir bize. Biz dostu ayan görürüz diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri, hak didarın, hak yoluna girenler hak didarın görmüşler. Hakkın yüzünü görmüşler, Allah'ın yüzünü görmüşler diyor. Ve diyor ki gözüm açtım, seni gördüm. Allah-u Teala'yı gördüğünü açık bir şekilde ifade ediyor Ahmet Yesevi Hazretleri. Demek ki Allah-u Teala'yı görmek yalnız peygamberlere has bir olgu değil. Allah dilediği kulunun kalp gözünü açtığı zaman dilediği an kendini gösterebilir. Yoksa siz de Ercüment Özkan gibi Allah'ın evliyasına inanmıyor musunuz? Yoksa bir devirde evliya olmaz mı diyorsunuz? Siz olun, Allah'ın evliyasına Ercüment Özkan gibi sakın hakaret etmeyin. Sayın Başkan olmaz mı? Yoksa onun başına ne geldiğini, nasıl öldüğünü biliyorsunuz. Altıncı konu, Merteben Fenafillah'tır. Sana Şehir Ekber olduğunu söylediğimiz tarihi buraya kaydet. Muhakkak ki bu tebliğ Rabbiniz Allah katındandır. Bilindiği gibi Muhittin Alevi de Şehir Ekber'di. Allah Teala'nın kendisine verdiği bu ünvan ve sıfatın sahibiydi. Allah vaktiyle Muhittin Alevi'ye verdiği böyle bir ünvanı kimseye veremez mi? Vermeyeceğini zannetmek, kesin olarak vermeyeceğini zannetmek peşin bir hüküm değil mi? Fenafillah makamı ise velayetin ilk makamıdır. Herkes bu makama rahat rahat ulaşabilir. Yeter ki Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere uygun hareket etsin ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşriğine ulaşsın. Hakkımızdaki bu yazıyı hazırlayan Sayın İsmail Öner için de aynı yollar açıktır. Gerçekten sevgili kardeşlerim Allah Teala buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Şura 13. Allah'ın zatına ulaşıp ruhun Allah'ın zatında yok olması fenafillattır Allah'a, fani olmaktır. Herkes bu makama ulaşabilir. Bu herkese Allah'ın garanti ettiği bir makamdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala buraya ulaştıracağına dair kesin söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Yani onları fena fillah makamına Allah götürür diyor.

Ruhun Allah'ta fani olması söz konusu. Bir, Allah'a ölümden sonra ruhun dönmesi. İllallahi mercuküm cemiyan. Maidos 105. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Bütün insanın ruhları onların ölümünden sonra mutlaka Allah'a dönecektir. Ve bir aynı konu, kuldeki sizin için vekil kılınan melekler sizi öldürecekler. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Herkesin dönüşü. Ruhun ölümden sonra dönüşü mutlaka Allah'adır. Ama Allah Teala tam 12 ayette ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkarmamızı, Allah'a ulaştırıp teslim etmemizi, daha sonra fizik vücudumuzu, neslimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi emretmektedir. Ama ölmeden evvel Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Diyor ki Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Kehf 17 men yetullahi fehüvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o hidayete erer. Yedinci konu, seni alemlere, yerlere ve göklere hakim tayin edildik. Sana kitap verdik ve benimle istediğinden konuşabilirsin. Seni alemlere, yerlere ve göklere hakim tayin edildik diyor Allah-u Teala. Bunun üzerinde biraz durmak istiyoruz. Önce yerlere hakim olmaktan bahsedelim biraz. Hüvellezî haleke lüküm mâfîn ardı cemiyan. O yüce Allah Teala yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı. Bakara 29. Demek ki Allah-u Teala yeryüzünde neyi yaratmışsa bizim için yaratmış. Ve insanları yeryüzünün halifeleri yani hakimleri kılmış. Sadece bizi değil herkese. Ama bu halifeliğe layık olmak kaydıyla halifelik konusuna tekrar temas edeceğim için burada girmiyoruz. Göklere hakim tayin edemeye gelince Kur'an-ı Kerim bütün yerlerin ve bütün göklerin bütün insanlara hasredilmiş olduğunu hem de Allah tarafından musahhar kılındığını söylüyor. Câsiye 13. Göklerde ne varsa ve bütün yerlerde, arzlarda ne varsa var olanların hepsini Allah kendi katından sizin hizmetinize bağladı. Sizin emrinize hasretti. Tahsis etti. Buyurmaktadır. Demek ki sadece bir insana değil, bütün insanlara Allah-u Teala bütün gökleri ve bütün yerleri onların emrine vermek suretiyle onlara tahsis etmiş. Bize bunu söylemişse bu Kur'an-ı Kerim hükümlerinin zaten muhtemel hakkında olan bir şey değil mi? Biz de onlardan elbette biriyiz. Bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e uymadığını iddia eden zat da bu kişilerin içindedir. Herkesin içindedir. Yani Allah'ın kainatı emrine sunduğu insanların arasında o da vardır. Bu alıntıda geçen kitap ve Allah ile konuşabilme konularında daha evvelce izah etmiştik. Onun için bunlara burada bir daha temas etmiyoruz. 8. Bizim tecelli ettiğimiz sensin. Anlaşılan tecelliye de inanılmaması, Allah-u Teala'nın bir insana tecelli etmesinin mümkün olmadığını zanneden alimler, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden haberdar değiller mi acaba? Allah-u Teala buyuruyor, onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Enfal 17. Cin 21, de ki ben muhakkak ki kendiliğimden ne size zarar vermeye ve ne de irşad etmeye muktedir, malik değilim. Mutlaka Allah'ın tecellisiyle yapıyor. Araf 188, de ki Allah'ın dilemesi dışında kendim için faydadan ve zarardan hiçbir şeye malik değilim. Allah Teala ayrıca diyor ki, o kendiliğinden konuşmaz. Ne konuşturursak onu söyler diyor. Hala Allah kimseye tecelli etmez diyor musunuz? Hazreti Ali'ye tecelli eden Allah Teala ona Hayber kapısını, kalesini söktürmedi mi? Kasas 67'de Allah Teala diyor ki fakat tövbe eden
ve iman sahibi olan ve ıslah edeceğim benden isteyen kişi o zaman fena ulaşanlardan olmaya hak kazanır. Ve Allah Teala buyuruyor ki ve Allah dilediğini yaratır ve seçer. O kul için ise seçme hakkı yoktur. Seçer yata kelimesinin burada kullanılan ilahi iradesini kullanarak okul için kulunu yapmasını ise davranış seçen anlamı taşıdığı açıktır. Yatarda hiyarette aynı kökten gelen iradenin kullanılmasındaki davranışı düzenleyen seçim hakkını ifade etmektedir. Birincisi Allah'ın ikincisi ise kulun fiili olarak ayet-i kerimede yer almıştır. Ve Rabbüke yahluku men yeşâ'ı ve yahtar. Mâ kâne lehumün hayre. Ve senin Rabbin dilediğini, dilediği kişiyi halk eder, yaratır ve seçer. O kişi içinse seçme hakkı yoktur. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde ise اِنَّ الَّذِينِ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَيْفْكَ اَيْدِهِمْ Muhakkak ki sana biat edenler Allah'a biat ettiler demektir. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor Allah-u Teala. Biat el öpmekle gerçekleşen bir olgudur. İşte bu olgunun tahakkukunda mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli diğer ellerinin üzerindedir. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün vücuduna tecelli ederken elbette ki eline de tecelli etmiş durumdadır. Bu sebeple Allah-u Teala tecelli edince o tecellinin bütün şeklini aldığı için elin bütününü kapsaması itibariyle Allah-u Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor. Allah'ın eli olduğundan değil, bir ele tecelli ettiğinden bu ifade kullanılıyor. Öyleyse Allah-u Teala tecelli eder mi? Ettiği kesin. Ama Sayın Başkan buyuracaktır ki yalnız peygamberlere tecelli eder. Hayır, yalnız peygamberlere tecelli etmez. Peygamber olmayan Yunus'a da tecelli eder. İşte bakınız, çadaptır Allah söylettirir, Yunus bilmez kendi hali. Demek ki Allah-u Teala Yunus'a tecelli edip söylettiriyor. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gereksini, burada daha açık bir şekilde Yunus tecelli ile Allah'ın kendisini doldurduğunu, kendisine tecelli ettiğini söylüyor. Ayrıca Allah'ın tecellisinin Yunus'a iradesi içinde bir şeyler söylediğini de kendisinin söylemediğini, Allah'ın onun dilini kullanarak onun ağzından dilediğini söylediğini de ifade etmiş Yunus. Diyor ki 9. alıntı, beni defalarca gördün, Cibril'i muhabbet kulumuzu, onları da gördün. Allah-u Teala'nın salaha ulaştığı zaman kalp göz açına herkes tarafından görüldüğünü yukarıda anlatmıştık. Elbette Allah-u Teala'yı görebilen kişiye Cebrail Aleyhisselam'ı da Peygamber Efendimiz sahasını bile gösterecektir. Yoksa göstermeyeceğini düşünenler mi var? Bakalım Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Tekvir 19, 20, 21, 22, 23. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim bir Resul olan Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözüdür. Cebrail arşın sahibi katında şereflidir, bir güç sahibidir. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. Sizin sahibiniz bir deli değildir. Andolsun o Resul onu apaçık bir ufukta görmüştür. Demek ki Cebrail Aleyhisselam da görünüyormuş. İse burada Allah-u Teala'yı görmek zaten iradesini Allah'a teslim eden herkes için mutlak olarak bir geçerlidir. İradesini Allah'a teslim etmek noktasına gelen, yani 27. basamağın 5. kademesine gelen herkes Allah'ı görür, niyetullah olur. Bu, mihakkın takmanın sahibi olmak, işaret makamına tayin etmek, edilmek demektir. Çünkü tayin emrini Allah verir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle. 10. 10. alıntı, Mehdi'sin bütün alemlerdeki bütün tayfeleri irşatla görebilirsin. Mehdi
Hidayeti kelimesi Arapçada hidayete vesile olan hidayete erdiren anlamında kullanılan bir kelime. Ansiklopedik lügatte ise yine aynı şekilde bir ifade kullanılmakta. Hidayete erdiren ve hidayete vesile olan. Allah-u Teala'nın bütün evliyası eğer mürşitse insanların hidayete ermesine vesile olan insanlardır. Ve hepsi de bu itibarla mevcidirler. Nitekim Osmanlıca Türkçe ansiklopedik büyük lügatta Said-i Nursi Hazretleri her devirde mutlaka mescidlerin var olacağını, kıyamete kadar da bunların devam edeceğini ifade etmektedir.

ve Said-i Nursi'nin ifadesinde Mehdi'yi Resul tanımlaması yapılıyor. Ve bu Mehdi'yi Resul tanımlaması sebebiyle Mehdi'nin aynı zamanda Resul olacağı da kesinlik kazanıyor.

Mehdi için şöyle bir ifade kullanılıyor. İslamiyet'i Kur'an eserleriyle müdafaa eden, yani müdafaasını mutlaka Kur'an ayetleriyle yapacak. İşte Allah Teala bize öğrettiği de o Kur'an ayetleridir. Onunla yapıyoruz müdafaamızı. Ve Kur'an'ı ve imanın hakikatlerini izah eden ve ispat eden hepinize Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz. Taklidi imanları tahkiki imana tebdil eden diyor. Nedir bu? Taklidi iman, gaybi iman, Allah'ın cezbesini almadan, sesini işitmeden, gösterdiklerini görmeden yaşanan bir imandır. Bunu tahkiki imana ibra eder. Hamdolsun ki aramızda çok sayıda kardeşimizin kalp yüzü açılmıştır. Ehli imanı ikaz edip uyandıran bu görevi yapıyoruz. 27 yıldır, 28 yıldır. Her haliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, her halimizde, her açıdan tam olarak ona tabiyiz. Evliyaullah'tan hamdolsun ki Allah'ın evliyasıyız. Mücahit ferit, bu sıfatlar bugün kullanılmıyor. Ne zaman kullanılacağını beraberce göreceğiz. Mehdi gelir mi gelmez mi sualinin cevabı ise şöyle. Kadir-i Zülcelal Mehdi ile İslam aleminin karanlıklarını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Allah'ın kudreti noktasında bu gayet kolaydır. Eğer sebepler açısından ve Allah'ın hikmetleri açısından düşünülürse yine o kadar makul ve oluşmaya layıktır. Eğer sadık haberci olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilmiş olmasa dahi herhalde öyle olması lazım gelir ve olacaktır. Mehdi mutlaka gelecektir diye ehli tefekkür düşünürler, hükmederler. Allah Teala Mehdi'lik konusunda şunları söylüyor. Tarih bütün kavimlere, bütün devirlerde Mehdi'ler gelmiştir. İnneva ente münzirun ve likulli kavmin hat. Sen yalnızca bir uyarırsın. Her kavim için bir hidayetçi, bir Mehdi mutlaka vardır. وَمَنْ يُدْلِ لِلّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ هَدْ Her kim Allah'a davet bırakırsa onlar için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Zümer 23 Zümer 36 da aynı şeyi söylüyor. Mümin 33 da aynı şeyi söylüyor. Enam 82'deki İsa Allah'a davet diyor ki onlar ki amin oldular ve imanlarına zulüm karıştırmadılar. İşte onlar emin olanlar onlardır. Hidayete erenler Mehdiler de onlardır. Yasin 21 Sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere tabi olun, Mehdilere tabi olun. Kıyamete yakın bir devirde bir Mehdi-i Resul geleceği de Kur'an-ı Kerim'de açıklanmaktadır. Duhan 10 Habibim göğün apaçık bir duman getireceği, dumanla kaplanacağı günü gözetle. Yani fitnenin bütün dünyayı kaplayacağı, yerleri gökleri kaplayacağı bir devre, bu devre. Ya şenne sazı azabın öleyim, insanları saracaktır. Elim bir azaptır, herkes azaptı olacaktır. Allah'ın görevlerini yerine getirmedikleri için insanların büyük kısmı huzursuz olacaktır, devamlı azaba duçar olduğu için. Devam edin ki, Rabbimiz bizden bu azabı aç kaldır muhakkak ki biz müminleriz diyecekler. Duhan 13, nerede onlar için ibret almak? Ve andolsun ki onlara apaçık bir Resul geldi. Duhan 14, sonra ondan yüz çevirdiler ve onun için öğretilmiş deli dediler. Duhan bilindiği gibi kıyamet alametlerindendir ve görünüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllarca sonra göğün duman kapladığı zaman kıyamete yakın bir Resul gelecektir ve kesindir. İşte bu televizyondaki ceviz kabuğu olayında belki rezaletinde demek daha uygun.

dört tane profesörle Hulki Cevizoğlu Türk kamuoyuna bizim deli olduğumuzu ve öğretilmiş olduğumuzu şeytandan vahiy alarak şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuzu kabul ettirmeyi başardılar. Onları bu konuda inandırdılar. Kamuoyunun büyük kısmı onların tuzağına düştü ve inandı. Peki ne oldu? Bize karşı hile yapanlar aslında kendi hilelerine kurban oldular. Ne demek istiyoruz? Kendi hilelerine kurban oldular. Çünkü kamuoyunu bizim deli ve şeytandan vahiy alan, şeytan tarafından öğretilmiş olan birisi olduğumuzu onlara kabul ettirdikleri zaman bizim Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesinde ifade edilen Resul olduğumuz gerçekleşiyor. Ne gerçekleşti? Ali İmran Suresi 81. ayet-i kerime ve

diyor ki Allah nebilerden ezelde misak aldığı zaman sizlere kitap ve hikmet verdim. Sonra sizlere sizinle beraber bulunanları tasdik eden, yani sizin elindeki kitapları tasdik eden bir resim gelecek. Ona iman edin ve ona yardım edin. Bunu ikrar ettiniz mi? Bu yükü ahsettiniz mi? Yüklendiniz mi? Dediler ki ikrar ettik. Allah buyurdu ki öyleyse şahit olun ve ben de sizlerle birlikte şahitlerdenim. Görünüyor ki Allah Teala ezelde bütün nebileri, peygamberleri huzurunda toplamış. Aralarında son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Nebi olması dolayısıyla orada olmaması mümkün değildi. Bütün nebilerden sonra gelecek olan bir resule yardım etmeleri için onlardan söz aldı Allah Teala. Ve onun orada bulunduğu Asaf suresinin 7. ayet kelimesiyle kesinlik kazanıyor. Allah Teala diyor ki biz Hazreti Musa'dan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman, yani Ali İmran suresinin 81. ayet kelimesindeki misaki aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah Teala. Onun da orada bulunduğu kesin. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Hazretlerinden sonra gelecek olan bir resim söz konusu. Bu ifade kesin. Ve Allah Teala sizin Allah'a ulaşmanıza kim vesile olacaksa onu, o vesileyi Allah'ın isteğin ibadesini kullanıyor Maide 35'te. Hidayete vesile olmayı da farz kılmış. Yoksa yukarıdaki ayetler hala sizin kitaptan alınan ifadeler Kur'an'a aykırıdır zannınızı yok etmedi mi efendim? On birinci alıntı. Lüzum görseydik seni her gece teheccüd sünnetine kaldırırdık. Bunu da beğenmemişler. Nedir teheccüd sünneti? Reminelleyli ve teheccüd bihi nafileten deki asa en yap'asa kerabbiku makamen mahmuda. İsra 79'da Allah Teala buyuruyor ki gecenin bir kısmında Kur'an'la sana nafile olan teheccüd namazı kıl. Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştıracaktır. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece kalkıp gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılması emredilmiş ona. Ashab 21'de de Allah-u Teala diyor ki andolsun ki Allah'ı dileyenler ve sonraki günü, yani Allah'a ölmeden ulaşma günü dileyenler ve Allah'a çok şükredenler için Peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Öyleyse ne olmuş? Bizi her gece teheccüd sünnetine kaldırırken birkaç defa da kaldırmamış Yüce Rabbimiz. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesine en üst düzeyde uyan yeryüzündeki tek tasavvuf grubuyuz. Biz ve bize bağlı olanlar ne yaparız? Gündüz 7 vakit namaz kılarız. 5 vakit namaz artı kuşluk sünneti artı teheccüd sünneti. Zekat ve bir re bakar 177'ye göre olmak üzere en az 2 kat zekat veririz. 3. Her perşembe günü bütün yıl boyunca oruç tutarız. Elbette Ramazan orucunu da bütününü tutarız. 4. Namaz borcumuz olsun olmasın hepimiz her namazda mutlaka o namaza ait bir borç farzı kılarak her gün bir günlük namaz borcunu böyle ederiz. Altı, çoğumuz günde en az 47 bin zikir yaparak birliğimizi tamamlarız. Allah'a ulaşmak üzere ruhları, sırtımızda kim üzerinde olanlar da 47 bin zikre ulaşmak üzere en az 7 bin zikirden başlarlar. Ramazan'ın dışında 40 günlük riyazet orucunu kardeşlerimiz ömürleri boyunca bir defa bir kısmı tutmuştur, bir kısmı tutacaklardır. Herkesin hedefi Nisa 103 ile farz kılınan bütün sahabenin ulaştığı daimi zikre ulaşmaktır.
kardeşlerimizin %90'dan fazlası cezbelidir, 9. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Allah'tan gelen önce rüyanda nasıl günde pek çok defa bir sahaya ile bir sarsında geçirmekteydilerse aynı cezbe bizlerde de mevcut. 10. Şu anda Allah'ın kalp yüzünü ve kalp kulağını açtığı kardeşlerimizin sayısı 300'ün üzerindedir. Yani bu camiada Allah'ın söylediğini işitebilen, gösterdiğini gören yalnız biz değiliz. 11. Tıpkı sahabenin hayatı gibi bu camiada tasvıba geçit yoktur. Yani dünya üzerine tasvıbın giremediği Allah yolundaki nadir topluluklardan biriyiz. 12. Tasavvufun İslam'ın bütün boyutlarını her safhası %100 Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak didik açıklayan 200'den fazla konuda kasetimiz var. Bunların yenileri de eklenmekte. Tasavvuf hakkında kim ne kadar detay isterse bunun bütününü sadece bizde bulabilir. Bu kasetlerin hepsi birer birer kitap olarak basılıyor. 13. Bir Nur TV'miz var. Uydudan Kuzey Afrika'ya ve Avrupa'nın bütününe, Balkanlara, biraz da Türk ülkelerine kadar olan kesime sesleniyoruz.

radyolarımız var ve Mir isimli bir İslam ve tasavvuf dergimiz var. 10 yılı aşkın bir süredir çıkarmakta olduğumuz. Bugüne kadar 500'ün üzerinde konferansı tamamlamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Türkiye'de ve dış ülkelerde. Bunların konferanslarının iki tanesini İlahiyat Fakültesi'nde verdik. Birini sadece öğretim üyelerine. Devlet Planlama Teşkilatı Kütüphanesi'nde makroekonomi ve finansman alanında 27 tane araştırmamız var. 16. Bu memleketin makro açıdan bütün problemlerini biliyoruz. Bu iki idare edenleri dikkatle ve ibretle izliyoruz. Enflasyonu da 2 ayda durdurabiliriz. Halep oradaysa aşım burada. 17. Her gün en az 2,5 saat irşat sohbeti yaparız. Şimdi bu sohbetler tekrar edilecekle Nur TV'de 6 saat her gün bizi izleyebilirsiniz. Bu sohbetlerin hepsi %100 Kur'an ayetlerine dayalıdır. Kendimizden hiçbir şey katmayız. 18. Bu canlarda hiç kimseye kalbini sevdiği şey emredilmez. Sadece bu camiada la ikrahe fiddine, dinde zorlama yoktur. Bakara 256, bütün boyutlarıyla tatbik edilir. 19. Ve binden fazla, çoğu yüksek tahsilli insan, bir kısmı komünistken, bir kısmı varlarda, paralarındayken, bugün bizim camiamızda Allah'ın güzelliklerini yaşıyor. Üstelik de medeni şekilde. 20. Bütün bu güzelliklere 90 gün tutuklu kaldığımız cezaevindeki güzellikleri de ekleyin. O insanlar bize gelemediği için biz medresi Yusufiye'ye gittik. Onlara o kadar mutluluklarını nasip ettik ki Yüce Rabbimiz, biz de çok mutlu olduk. Hayatımızın güzel anılar arasında size bahsettiğimiz gibi hapishanede var. 21. Ve artık bu mevcutlara ilaveten bir de International Mir Foundation'ımız var. Uluslararası bir kuruluş ve vergiden muaf. Her kuruluş vergiden muaf olmak imkanının sahibi değildir. Muaf olmak için yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olabilmek için izin alınması gerekir. Bu müsaade de kuruluşların çoğuna verilmez. Buna rağmen hamdolsun ki bize International Mir Foundation olarak amaçlarımız doğrultusunda bu yetki verildi Amerika'da ve buna bağlı olarak da bir üniversite kurmayı Allah-u Teala nasip etti. Allah'ın üniversitesi. O da Allah'ın üniversitesi de Allah'ın emriyle kuruldu. Mir Vakfı da Allah'ın emriyle kuruldu. International Mir Vakfı da International Mir Foundation, International Mir Vakfı demek. O da Allah'ın emriyle kuruldu. Ve hayatımızı insanların mutluluğuna adadık. Ve soruyoruz bu bizimle uğraşanlara, biz Allah için bunları yapıyoruz. Siz Allah için ne yapıyorsunuz? Bize sataşmanın dışında söyler misiniz? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Onun esaslarını size öğretecek olan bizden başka kimse yok. Anlamıyor musunuz?
12. alıntıya geçiyoruz. Bundan sonra kendi adına tarık vermeye yetkili kılındın. Allah-u Teala'nın bugüne kadar bütün sahabeye ve binlerce velisine ihsan ettiği böyle bir olgu olmayacak bir şeymiş gibi, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hususmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysa Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yektune bi emrina buyuruyor. Onlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Allah-u Teala tarafından mürşit kılınan insanlar bunu tarık verme şeklinde bir ifadeyle anlatıyorlar. Tarık verenler bunlar, Allah-u Teala tarafından bütün insanlık tarihi boyunca insanları tezkiye etmek konusunda, ruhlarını Allah'laştırmak konusunda ve fizik vücutlarını Allah'a kul etmek konusunda hedeflerine ulaşmaya vesile kılınan insanlar olarak değerlendiriliyor. Ve görülüyor ki bu vazifeyi onlara Allah veriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir durum olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğunu iddia etmek Kur'an-ı Kerim'e bu ters düşmektedir asıl. Her devirde Allah'ın irşat yollarına ulaştırmakla vazifeli kıldığı insanlar mevcut olmuştur. Mümin 38. O emin olan kişi dedi ki, ey kavmim bana tabi olun ki sizi Sebil-i Beşar'da irşat yoluna ulaştırayım. Ve Maide 35'i de unutmayalım. Allah Teala buyuruyor, ya eyyühellezine aminüttekullâhe vettegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Üstelik de Bakara 45-46'da bu isteğin Allah'tan istek olduğunu dair Allah Teala ayrıca ifade ediyor. Öyleyse tarık verme meselesi Allah Teala'nın emriyle gerçekleşen bir husustur. Biz şu anda dünya üzerinde Allah adına bu tarık vermeye yetkili kılınan tek kişiyiz. Kim varsa bizim dışımızda bu görevi yapanlar hep kendi mürşitlerinden aldıkları emirle bunu gerçekleştirmişlerdir. Gerçekleştirmektedirler. Bir kısmı için çok ezin şeyler de söz konusu. Kalp gözleri, kalp kulakları açık olmayan insanlar da bugün birçok tarikatta tarık vermekle yetkili kılınmışlardır. Bunları yakından tanıyoruz. Ve sahabenin hepsi de aynı görevle görevlendirilmiştir. Tarık vermişlerdir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sahabekun el evvelin mariya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister macirin olsun Mekke'den Medine'ye göçülenler, hepsine tabi olunmuş, hepsi tarık vermişler. Hepsine tabi olunmuş ve bu tabi olunan insanlar, sahabe, irşat makamının gerçek temsilcileriydi. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın irşatta memur ve mezun kılındığın emriyle irşat makamının sahibi olmuşlardı. Görünüyor ki sahabe de tarık vermiş. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir mefhumdan mı bahsediyor Allah Teala bizi tarık vermeye yetkili kılarak? Ve yoksa bütün bunlara rağmen ifadenin Kur'an-ı Kerim'e uygun olmadığını mı ifade buyuruyor Sayın Başkanımız? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı İsmail Öner kardeşimiz. 13. alıntı, biz seni kainata hakim tayin edip Cebrail sana gerekeni öğretecek. Bu hakim olmak konusunu daha evvel 7. alıntıda ifade ettiğimiz için bir defa daha anlatmaktan sarf-ı nazar ediyoruz. Çünkü orada 7. alıntıda ifade edildi bu. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın öğretmesi Kur'an'a aykırıdır deniliyorsa tam aksi variktir. Allah Teala buyuruyor ki Hakk'a 40, 41, 42, 43'te
şüphesiz Kerim elçi, Kerim Resul, Cebrail'in kesin sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a her şeyi Cebrail Aleyhisselam öğretmiş. Demek ki Cebrail Aleyhisselam bu konuda söz sahibi. Ha, anladım, siz diyorsunuz ki tamam, Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a öğretir ama sana öğretmez. Bu bir zan değil mi sevgili kardeşlerim? Zan ise size hiç yakışmıyor. Ayrıca konumuz Kur'an-ı Kerim'e ifadenin uygun olması değil miydi? 14. alıntı, bütün günahlarının affı aradığını defalarca sana tekrarladık. Seni Mehdi olarak ve 12. imam olarak vazifelendirdik. Hay olanların canların içinde en sevdiğimiz kulumuz sensin. Hay olanlar arasında senden daha büyük rütbeli kimse yoktur. Hepsi de Allah-u Teala'nın tam hakikatleri. Ve Allah'ın bize bu vasıfları vermesi bizim için kainattaki en büyük şereftir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: ey amel olanlar, Allah'a nasuh sebesiyle tövbe edin ki Rabbiniz sizin seyyiatınızı örtsün ve sizi altından nehirler akan cennetlere koysun. Allah'ın peygamberlerini ve onunla beraber olanları mahzun etmeyeceği o gün, onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Tövbe-i Nasuh inası tamamlayan Allah-u Teala'nın meclilerine bir ihsanıdır ki kişiyi 27. basamak olan İhsandan, ihlastan 28. basamak olan salaha ulaştırır. Yani tövbe-i nasuh ihlasla salah arasında 27. basamakla 28. basamak arasında ihlas makamıyla salah makamı arasında bir geçittir, bir kapıdır. Ve Allah'ın salaha ulaşan kişinin günahlarının hepsini, seyyiatinin hepsini örter. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir durum acaba hala var denilebilecek mi? Mekkilik meselesine ise evvelce temas etmiştik. 12. imam olmakta, Allah-u Teala'nın imam tayin etmekteki ayet-i kerimesine tamamen, yani Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine tamamen uygun bir olay. Allah-u Teala bir kulunu sevmek için veya o kuluna bir rütbe vermek için herhalde sizlerden izin alacak değildir. Secde 24'te Allah-u Teala buyuruyor: onlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ali İmran Suresinin 193. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizim günahlarımızı mağfiret et, sevaba çevir, seyahatimizi ört talebi var. Zümer 53'te de ki: ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları sevaba çevirmeye kadirdir. Alıntıların 14 tanesini vermiştik. 15.deyiz. İnşallah 15.den itibaren devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu üyeleri tarafından aleyhimizde hazırlanan Risalet Nurlarına, Risalet Nurlarının Kur'an'a uymadığı iddiasının sonuçlarını veriyoruz. 14 tane alıntıda Kur'an'a uymayan, İslam'a uymayan hiçbir şey yok. Allah-u Teala tam İslam'ın gereklerini bize öğretiyor. Ama
Diyanet İşleri Teşkilatı'nın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun İslam'dan haberi yok. Şimdi onlara sorsak, sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'laştırmışlar mı? Fizik uçlarını Allah'a teslim etmişler mi? Nefslerini teslim etmişler mi? İrşada ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Bu 7 tane sualden bir tanesine evet diyecekler. Evet diyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuş. Hepsi olmuş. Onun dışında hiçbir şeyden haberleri yok sevgili kardeşlerim. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu İslam'ın 7 safhada yaşandığını ve sahabenin 7 safhanın 7'sinde yaşadığını bilmiyor. O zaman bu bizim aleyhimizde atıp tutan bu zavallı kardeşlerimizin haklı bulunması gerekir. Gerçekten sahip oldukları din kültürüyle ulaşabildikleri şey dinin gerçek sahiplerinin yanlış söylediğini zannetmek oluyor. Burada yaşayan tabiatına son derece uygun. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar her zaman bulunacaktır. Her zaman onlara acınılacaktır. Bizim de onlara acımamız, Allah-u Teala'nın bize olan bir rahmetidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Gelelim şimdi 15. konumuza. Tefsir ederim ki tayy mekan sana hediye edildi. Tayy mekana da inanmıyorlar bunlar. Allah-u Teala diyor ki 3 türlü tayy mekan var. Birinci tayy mekan, uykuya daldığınız zaman nefsinizin devir sayısı, fizik vücudunun devir sayısının yarısı kadar ve birisinin devir sayısı gerçek uykuya geçince artar, diğerininki düşer. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Eğer o uykuda ayrılamazsa bir sarsıntıyla uyanırsınız. O ayrılmaya teşebbüs etmiş ama ayrılamamış demektir. Tekrar uyumaya çalışın. Eğer bu sarsılmayı duymadan uykuya dalarsınız, daldınız, nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrıldı. %99'dan daha fazla bir ihtimalle. Çünkü sadece uykuda gezenlerin nefsleri kendileriyle beraber olur. Ve onlar nefsleri kendilerinde olduğu için tay mekan yapamazlar. Ama ayakta fizik vücutlarıyla rüyada gibi yaşarlar. Uykuda gezenleri görürseniz de demek istediğimizi anlayacaksınız. Birincisi bu. Nefsinizin fizik vücudundan ayrılarak nefs tay mekanını yaşaması. Herkes rüya görür. Aslında herkes her rüyada nefs tay mekanını yapmıştır. Ama bunun tay mekan olduğunu idrak edemez. Çünkü idraki nefsi vücudundan ayrılırken idraki yerinde değildir. Uykuya dalmıştır. Daldığı için vücudunun ayrıldığını da hissedemez. Ve uyku boyunca orada kalır. Uyandırıldığı zaman nefsinin geri döndüğünü de hissedemez. Uykuda uykuya dalmış ve uyanmış kabul eder kendisini. Oysa ki uykuya daldığında nefs ayrılmıştır. Ve uyandırıldığında nefs geri dönmüştür. Vücuda girmiştir. Zaten nefs geri dönüp de yerleşene kadar o kişi kolay kolay konuşamaz. Yani birkaç saniyelik bir zaman zarfında birisi tarafından uyandırılın, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefs daha yerleşmemiştir. Bütün noktalarda eşit olmaları lazım. İkincisi, ruh tay mekanı. Daimi zikirden sonra insanlar ulelbap makamını aşarlar, ihlas makamını aşarlar, salah makamının ilk 4 kademesini aşarlar ve 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim ederler ve Allah'ın irşada memnun ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına Yüce Rabbimiz tarafından tayin edilirler. Allah onları irşat makamına tayin eder. Kim irşat makamına tayin edilmişse o iradesini de Allah'a teslim etmiş birisidir. Daimi zikri tesbih adını alır. Birinci özelliği bu kişinin. İkinci özelliği başının üzerine kendi ruhu getirilir.
Bu ruh, onun ruh tayyib mekanı yapması için özel bir yardımdır. Ve aklı nefsi kullanarak ayrılıyordu fizik vücuttan. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın uygun gördüğü zamanlarda ruhu kullanarak vücuttan ayrılabilir. İkisi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Neden? Çünkü nefs bu alemde görülemez. Ama ruh dilediği zaman görülür. İkincisi nefs üst alemlere çıkamaz. Ne birinci gök katına ne diğer katlara çıkamaz. Ama ruh çıkar. Üçüncüsü fizik vücut tayyi mekanı. En zor tayyi mekan budur. Fizik vücudun üzerine ruhun örtü olmasıyla gerçekleşir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücudun üzerine örtü olarak miraca çıktı ve geriye de o şartlarla döndü. Ruhu fizik vücuduna örtü olarak. Böylece kim ruh tayyi mekanı yaparsa ruh fizik vücudun üzerine örtü olduğu için kimse o fizik vücudu göremez. Ama fizik vücut bulunduğu yerden ayrılmıştır. Ruha bu alemdeki hiçbir şey engel olamayacağı için onun içindeki fizik vücuda da engel olamamıştır. Ve kapalı bir evin içinden dışarıya çıkmışlardır. Dönüşü de beraberce yapacaklardır. Gittikleri yerde fizik vücudun ruhtan ayrılması söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruh gene kişinin başının üzerindeki yerini alır. Fizik vücut herkes tarafından görünür ama başın üzerindeki ruh görünmez. Ne zaman o kişi ruh tarafından tekrar kaplanırsa o zaman tekrar görünmez olur. Bu konudaki daha geniş bir bilgi için tayin mekan isimli kasetimizi dinlemenizde fayda görüyoruz. Allah Teala diyor ki İnşikak 19'da siz ey insanlar durumdan duruma geçeceksiniz. Tabaka tabaka bir şeyleri aşacaksınız. Sat 34 andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik. Onun kürsüsü üzerine cesedi ilka ettikten sonra geri döndü. Sat 36 ve biz Süleyman'ın emrine rüzgarı verdik. Onun emriyle istediği yere rahat çakar giderdi. Nemr 38-39-40 Hazreti Süleyman diyor ki ey ileri gelenler, onlar bana teslim olarak gelmeden önce onun tahtını sizden kim bana getirebilir? Dedi. Cinlerden ifrit dedi ki ben onu sen makamından kalkmadan önce sana getiririm. Ve muhakkak ki ben onun, yani bu ilmin üzerine sağlam ve eminim. Yani ben bunu mutlaka yaparım. Kitaptan ilim sahibi olan kişi ise dedi ki, sen gözünü açıp kapamadan önce ben sana onu getirebilirim. O zaman Süleyman onu tahtı önünde durur vaziyette gördü. Birisi cinlerden ifrit. Diğeri de Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam da cinlerden ifrit de cinlerden ifrit zulmani ilmin sahibi. Hızır Aleyhisselam da Rabbani ilmin sahibi ama ikisi de fizik vücut tayyi mekanının sahibi. Ve de gittikleri yere gidip bir şeyleri alıp geri dönmek imkanında sahipleri. Şimdi bunlar birer vaka olduğuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerli yüksek kurul temsilcileri Tayyip Mekan olayı da Kur'an-ı Kerim'e aykırı mı diyeceksiniz? Tayyip Mekan
Allah Teala'nın bir büyük nimetidir. Herkese vermesini dileriz. Allah Teala'nın bu büyük zevki yaşayabilmek herkese nasip olmalı diye düşünüyoruz. Onun için buradayız. 16. alıntı: her gece rüya olarak görebildiğin şeyleri rüya dışında görmek, oralara gitmek ve bize gelmek etkisini sana ihsan edelim. Allah Teala burada gönül gözünden bahsediyor, kalp gözünden bahsediyor. Daha önceki bölümlerde kalp gözüyle insanların Yunus'un, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ve Eşref Rumi Hazretleri'nin Allah-u Teala'ya gördüklerini ifade etmiştik. İşte rüyanın dışında da insanlar kalp gözüyle Allah-u Teala'yı görebiliyorlar. Allah-u Teala'ya kadar kalp gözü ulaşıyor. Böyle olan kişiler rüyetullah sahibidir. Ve 3 tane yakine, ilmel yakine, 1, 2, aynel yakine, 3 hakkul yakine ulaşmış olanlardır. Kalp gözü diye bir şey yoktur diye düşünürseniz aşağıdaki ayet-i kerimeleri incelemek zorundasınız. Saf 37, muhakkak ki bunda kalplerine, yani kalp kulaklarına ilka edilenler ve buna şahit olan, yani kalp gözüyle görenler için bunda bir ibret vardır. Kalp gözüyle şahit olan, yani kalp gözüyle görenler. Haç 46, şüphesiz baş gözlerinin körlüğü değil, sinelerdeki kalplerin körlüğüdür. Körlük, baş gözlerinin körlüğü değil, sinelerdeki kalplerin körlüğüdür. Öyleyse sinelerde kalpler var ve o kalplerin görmesi söz konusu. Ve Allah-u Teala Fusilet'e ilişkide diyor ki, onları afakta ve nefislerimde, enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Allah Teala zamanı geldiği zaman, o olgunluk seviyesine ulaştığı zaman mutlaka göstereceklerini gösterir. Herkesi buna ehil olarak yaratmıştır ama kendi kendine oluşmaz. İnsanın bunu hak etmesi gerekir. Hepinizin kalp yüzünün ve kalp kulağının açılmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Bunu yaşayan insanlar Allah'ın emrinden bir daha zaten dışarı çıkamazlar. Hepinizin bu büyük zevklere ulaşmasını dileriz. Ne kadar çok insan ulaşırsa bizim o kadar mutlu olmamız söz konusudur. Aynı güzellikleri yaşayan çok sayıda insan. Sevgili kardeşlerim, layık olmak isterseniz Allah sizi layık kılacaktır. Diyasiye 23'te Allah Teala diyor ki, hevalarını kendilerine ilah edineni görüyor musun Habibim? Allah onları ilim üzere talayette bırakmıştır ve onların işitme hassasını ve kalbini mühürlemiş ve basar hassasının, görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çekmiştir. Bu durumda biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı var. Allah-u Teala diyor ki, o Allah'ın katında Allah'a şehadet edenler diyor. Allah-u Teala Allah'ın katında Allah'a şehadet edenlere Allah'ın katında kılınan secdeler zor gelmez diyor.

İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a vasıl olması ise zaten Allah'ın bütün insanlara 12 defa farz kıldığı bir keyfiyettir. Ölmeden evvel Allah-u Teala'ya ulaşmak, ruhun ulaşması, Allah-u Teala'ya vasıl olmak, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey gibi gösterilmek isteniyor. Allah-u Teala ise bunu üzerinize 12 defa farz kılmıştır. Herhalde Sayın Başkan'ın okuduğu bütün kitaplarda ruhun Allah'a insan ölmeden ulaşması mümkün değildir diye yazıyordur. Ama Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'ya insan ruhunun ölmeden evvel vasıl olması için vasıl olması Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa üzerimize farz kılınmış. Zamanla bunlara 3 tane daha ekleniyor. 12 oluyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi Allah'a verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Yani ahdullahi efu. Maide'de Allah'ın size olan nimetini ve eşitlik itaat ettik diyerek ona verdiğiniz yeminleri hatırlayın. O yeminlerle Allah sizi bağlamıştı. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ulaşın. Şüphesiz ki Allah sinelerde olanı bilir. Zümer 4 ve enübü ilâ rabbikum ve esmû lehu min kablen yetirikum min azâbe. Üzerine de azap gelmeden önce Rabbinize dönün, ulaşın ve ona teslim olun. Yoksa yardım olunmazsınız. Rum 31 Münibine ilihi ve yetikuhu. Ona Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kum sırat ve namaz kıl. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluştururlar, her bir grup. Ve her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şirktedirler. Müşriktirler. İnsanlar gruplara ayrılmıştır. Bir Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler geri kalan bütün fırkaları oluştururlar ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler.

Allah Teala Peygamber 28'de buyuruyor ki irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Hecir 28. Zariyat ilde diyor ki fefurru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Lokman 15'i diyor ki ve tebi sevila men ela beyneye, kim bana ulaşmışsa, kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sekizinci ayette Allah Teala diyor ki Şura 42'de İstecibini Rabbiküm min kablen yetiye ve minna mereddelehu minallahi. Allah'tan çare olmayacak gün, ölüm günü gelmeden önce Rabbinizin davetine icabet edin. Bu davetin ne olduğuna bakıyoruz. Yunus 25 ve 26. Vallahu yedi ila dirâdâru selâmü ve yehdi men yeşâhi ila sırat-ı müstakîm. Lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâde diyor Allah-u Teala. Bu iki ayette Allah-u Teala diyor ki Allah selam yurduna davet eder. Aslında bu teslim yurdu demektir. Allah'ın zatı. Çünkü arkasından diyor ki bu teslim yurduna ulaştıracaklarını sırat-ı müstakime ulaştırır. Dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır ona bakalım ki Allah-u Teala'nın selam yurdundan muradının ne olduğunu görelim. Bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimi ulaştırır. O zaman görüyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyor. Ve Yunus Suresinin 25. ayet kerimesindeki selam yurdu da aslında teslim yurdu. Allah'a ulaşan ruh Allah'a teslim olur. Ve de sonrası da var. Onlara ahsenül hüsna var. Yani Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah Teala. Ve Müzemmil Suresinin 8. ayet kerimesi ve eskür ismi Rabbike ve tebettel ilahi teftila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını, şeyi demiş Allah-u Teala, ruh olduğu kesin, Allah'a ulaşan çünkü sadece ruhumuzdur, Allah'a ulaştırırlar. Nisa 8'de Allah-u Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala 12 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'laştırmamızı üzerimize farz kılmış. Bırakınız Allah'a ulaşmayı dilemekten haberdar olmamanızı, Allah'a ulaşmanın da neredeyse inkarcısı olacaksınız. Bu sevgili kardeşlerim, üzerimize bunca iftirayı atan zavallı kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık. Neden siz bilmiyorsunuz? Neden din adına bu kadar ahkam kesen insan Allah'ın temel emirlerini bilmiyor, cehenneme gidecekler, siz de gideceksiniz. Yazık etmiyor musunuz kendinize?
17. alıntı, sen bizim yeryüzündeki ve kainattaki en yüksek rütbeli halifemizsin. İşte burada da Allah Teala halife olduğumuzu söylüyor. Buna da fena halde içerleyenler var. Abi benim aziz kardeşlerim, söz hakkı sizin mi, Allah'ın mı? Allah Teala sadece bizi değil, bütün insanları yeryüzünün halifeleri kıldığını açıklıyor. Yoksa Allah Teala dilediğine dilediği rütbeyi veremez mi? Ne diyor Bakara 30'da? Ve o zamanki Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Kimin halifesi? Allah'ın halifesi. Allah Teala açık açık söylüyor. Adem Aleyhisselam Allah'ın yeryüzündeki halifesiydi. Yeryüzündeki bütün insanlar Allah'ın halifesidir. Enam 165 ve huvellezî cealelekum halâifel ardı. O Allah'tır ki, odur ki sizleri yeryüzünün halifeleri kıldı. Ve Bakara 29 huvellezî halâkalekum mâ fil ardı cemiyan. Odur ki o yüce Allah'tır ki arzda yarattı her şeyi sizin için yarattı. Halife olmak Kur'an-ı Kerim'e aykırı mıymış? Allah Teala dilediğini yoksa halife olarak tayin etmek yetkisinin sahibi değil mi? Bir defa daha altını çizerek vurgulayalım ki o kitapta belirttiği gibi biz Allah'ın halifesiyiz. Bu devirdeki halifeyiz. Bu devirdeki Resulüz. Bu devirdeki beklenen Mehdi'yiz, Mehdi'yi muntazırız. Ve aynı zamanda da huzur namazının imamıyız. Altını çizerek bunların hepsini bir defa daha tasdik edelim. Hoşunuza gitmesi veya gitmemesi o bizimle alakalı değil. İtirazınız da bizi alakadar etmez. Siz şu anda Allah'a karşı çıkmış durumdasınız. Ayağınızı denk alın. 18. alıntı. Bu alıntıların her biri şu anda bize saldıranların belki henüz akıllarına gelmeyen alıntılar ama hepsine cevap vermiş oluyoruz. Bu ayetleri, Kur'an'daki bu ayetleri bu alıntılarla alakalı olarak okuyarak sadece bunların görebildiği 3-4 tane olayı değil, onların ötesinde tam 23 tane olayı sergilemiş oluyoruz. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'e %100 uygun konular. Belki de Allah Teala sizlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmeniz için bunları birer vesile kılıyor. Aferin, zavallı kardeşlerim. Şu bizlere, şu istiralara atan zavallı kardeşlerim. 18. alıntı. Her adımını icazetimize alıp atmaktasın. Sana her zaman bildirdiğimiz gibi icazet sahibi için günah olmaz. Sana kainatın hakimiyetini ihsan ettik diyor. Bu hakimiyet meselesinde Câsiye suresinin 13. ayet kelimesini yukarıda izah etmiştik. İcazete gelince Allah Teala sana makamında iradi açıdan insanları 3 gruba ayırıyor. İradesini bağladığı insanlar, iradelerini reddettiği insanlar, hep tasarruf altına aldığı insanlar. Bunlar velayetin üst kademelerinde geçerli olan şeylerdir. İradesi bağlanmış bir kişi her an Allah-u Teala'da ne yapması lazım geldiğini sormak mecburiyetindedir. Allah-u Teala da her sorunun cevabını mutlaka verir ve kişi bir hareketi yapmadan evvel ondan izin alarak gerekeni yapar. Biz de o kademeyi geçirdik. İşte izni veren ya da emri veren Allah olduğu cihetle kişinin o istikamette Allah-u Teala'nın indinde bir seyyiati söz konusu olmaz. Bu Allah ile o veli arasındaki çok özel bir münasebettir. Yunus mususu şöyle anlatıyor. Ben ne dersem o dost tutar. Ben ne dersem o Allah yerine getirir. Dost dediğin ben tutarım.
dostun söylediğini, dostun emrettiğini ben yerine getiririm diyor. Öyleyse Yunus, Allah-u Teala, Yunus'a Allah-u Teala emir veriyorsa, Yunus'a bu emirleri tutuyorsa, yerine getiriyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiren Yunus için elbette seyahat söz konusu olmaz. Seyahat, derecat kaybedilen bütün olaylar, hasenat, derecat kazanılan bütün olaylardır. Abdülkadir Geylani ise Sohbetler kitabında 52. sayfada bu hususu çok kesin bir şekilde açıklamış. Sayfa 52. Allah dostları onun huzurunda gayet edepli olurlar. Kalplerine Allah'tan sarık bir müsaade gelmedikçe ne herhangi bir hareket yaparlar ne de adım atarlar. Açık izin gelmedikçe yenmesine bağlı olan şeylerden yemezler. Sayfa 59. Bu dereceye eriştiğin zaman halktan sana ilham gelir. İşte seni bu ilham terbiye eder. Bu ilham bir yerde tutar, bu ilham kaldırtır, bu ilham oturtur, bu ilham hareket ettirir, bu ilham durdurur, emreder yahut nehyeder. Kur'an-ı Kerim ise şöyle buyuruyor. Kasas 68, ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer, o kulu için seçme hakkı yoktur. Nereye seçtiği? İrşad makamına seçtiği, ulaştırdığı kişi için, kişi için, ve Allah'ın bütün nesilleri için seçme hakkı yoktur. On dokuzuncu alıntı, hatalarını bizden izin alarak ancak ondan sonra yaptığın için biz onları setrederiz, gizleriz, örteriz. Bu konu bir evvelki 18'de söylenmiştir. Zaten Abdülkadir Geylani Hazretleri kalplerine Allah'ın açık izin vermeleri halinde işlerler diyor. Yenmesi mübah olmayan şeyleri Allah'a açık izin vermedikçe yemezler diyor. Yani Allah-u Teala izin verdiği takdirde yiyorlar. Yirminci alıntı, senin görevin Müslüman Türkiye için sana emir verildiğimiz zaman başlayacak. Bu emri muhtevasının en suresinin 82. ayet kerimesindeki davetül ağır çıkıp da yeni bir arz hayvanı, yani bir arz hayvanı çıkıp da insan gibi konuştuğu zaman anlaşılacaktır. Davetül arz her ne kadar arz hayvanı manasına geliyorsa burada diyor ki Allah-u Teala Allah'ın sözü hukuka geldiği zaman onlar için yerden davetül arz çıkarırız. Ve o davetül arz onlara çıkacak ki, diyecek ki, ey insanlar, muhakkak sizler ayetlerimize yakin hasıl edemediniz. Ne zaman çıkacak bu davetül arz? Mehdi Aleyhisselam zamanında çıkacak. Ve herkes o konuda davetül arz göklerden seslenecek diyor. Davetül arz göklerden seslenmeye başladı. O Nur TV'dir. Ve göklerden sesleniyor ve diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. O kitapla Allah-u Teala birinci acıdan Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Ayetlerine yakin hasıl edemediniz kesin. Sahabenin yaşadığı yedi safhanın yedisinden de haberdar değilsiniz. Ve sadece bir tanesini bile yerine getirmediğiniz için Allah'a ulaşmayı dileseydiniz hepiniz kurtulacaktınız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse Rabbül Arz ne diyor? Ayetlere yakin hasıl edemediniz diyor o kitabın ayetlerine. Kitap, Risalet Nurları.

İse sevgili kardeşlerim, Davud-ül Arz'ın söylediği kitap bu Risalet nurlarıdır. Onun ayetleri ise sizlere emredecek hiçbir hüviyet taşımaz. Ama Allah-u Teala orada sizlere Kur'an'la emretmemizi söylüyor. Ve de biz diyoruz ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz sadece cehenneme gitmeyeceksiniz. Küfürdesiniz aynı zamanda, dalalettesiniz aynı zamanda. Gideceğiniz yer cehennem. Tağutun kulusunuz. Öyleyse bütün bunlardan kurtulmak için harekete geçmeyecek misiniz? Bunları size öğretene meydunu şükran olmanız, şükran borçlamanız gerekirken ona çatıyorsunuz. Hani şimdiye kadar başka birinden duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz demektir. Cehenneme gideceksiniz demektir. Küfürdesiniz demektir. Dalalettesiniz demektir. Hüsrandasınız demektir. Bütün bunları size kim öğretiyor bu devirde? Biz öğretiyoruz. Peki sizin bilmediğiniz bir şeyi din adamlarının her birine sorun bakalım, biz bunları söylemeden evvel biliyorlar mıydı? Onların da bilmediği, hiç bilmediği bir hususu biz anlatıyoruz sizlere. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala idrak etmeyecek misiniz? Kurtuluşunuzun bizim vasıtamızda gerçekleşeceğini hala idrak etmeyecek misiniz? Bizim sizin için bir nimet olduğumuzu hala idrak etmeyecek misiniz? İşte göklerden seslenmeye başladı Davud-ül Arz. O kitabın ayetlerine yakın hasıl edemediniz. Söylediklerini dinlemiyorsunuz diyor. 21. alıntı. Biz seni irade-i külliyemizden küçücük bir kısmı kullanma hakkı vererek müjdelendirdik. Sen kadir-i mahluksun. İrade-i külliye Allah'ın bir mahluku olan ve sünnetullah adıyla anılan, Allah'ın bütün kainattaki olayları dizayn ettirdiği ve kontrol altında tutturduğu sistemin adıdır. İrade-i külliye Allah'ın iradesi değildir. Allah'ın iradesi irade-i ilahiye adını alıyor veya ilahi irade. İrade-i külliye ise Allah'ın bir mahlukudur ki bütün cüz'i iradelerin toplamını ifade eder. Allah cüz'i iradelerin hepsini temsil eden bir bu irade-i külliye ile kainattaki bütün hadiseleri kontrol altında tutmayı sağlamaktadır. Olayları kontrol altında tutan bizatihi Allah değil, Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Allah'ın kurduğu bir dizayn olan, Allah'ın vücuda getirdiği irade-i külliye adı verilen ilahi kompütür sistemidir. Bu sonsuz ve muhteşem bir kompütür sistemi olarak hüküm fermadır. İşte bu külli iradeden alınan bir pay bütün insanların Allah-u Teala'dan aldığı bir ihsandır. Bu iradeyi yapıya cüz'i irade diyoruz. Öyleyse herkes külli iradeden bir payın sahibidir. Tabiatıyla herkesin sahip olduğu böyle bir cüz'i irade bizde de var. Belki de bize Allah-u Teala biraz daha fazla kullanma imkanını ihsan etmiştir. Bu da onun bileceği şeydir. Sen kadir-i mahluksun sözü ise Allah-u Teala ve tekatat etmenin kadiri mutlak olan kendisinin bir mahlukuna muktedir olma imkanı verdi. O küçük kesimi kastediyor. Kaldı ki bu makam sarah makamındaki 7 kademeden biri olup iradenin refinden evvelki kademedir. Yani ulaşılması mümkün olmayan bir kademe değildir. Henüz cüz'i iradenin kullanılabildiği bir makam bu. İrşat makamında ise cüz'i iradesini kişi kullanamaz. Allah'ın emrettiğini yapar sadece. Allah-u Teala'nın bir kuluna tayyi mekan ihsan etmesi, irade-i külliyeden bir kısmı kullanma hakkı vermesi manasına gelir. Tayyi mekan bunu kişinin başarması için Allah'ın bir nimetidir. Firme 2. alıntı. Sen göktekilere katımızda namaz kıldırmaktasın. Gerçek İmam-ı Azam'sın. 12. ve son imamsın. Biz yüzlerce defa orada ruhumuzu gördük. Şu anda da

her an görmek imkanını hamdolsun ki sahibiyiz. Orada değilken de daha gösterdi Allah Teala adım adım sonraki saflardan biz 40'lardan da değildik, 70'lerdendik. 70'lerden 40'lara ulaştırdı. Yani sarı cübbeliyken siyah cübbeli olduk. Oradan öndeki gruba ulaştırdı. Sonra da en öne geçirdi. Her bir kademeyi bölüm bölüm Allah Teala bize yaşattı. Her birinde gösterdi. Yetmez. İndi ilahideki o en yüksek tahtın üzerine Allah Teala Livai Hamd'ı yerleştirdiği zaman onu da gösterdi Allah Teala bize. Bizimle beraber yüzlerce evliya aynı şeyi görmüşlerdir. Bir gün onlar da konuşacaklardır. O zaman sizin göremediğiniz şeyleri Allah Teala'nın başkalarına gösterdiğinden emin olacaksınız. Orada Allah Teala'nın huzurunda her gün yedi vakit huzur namazı kılınır ve onun imamı da huzur namazının imamı da biziz. Onun için mir kelimesinin esrarı bugün çözülüyor. Allah Teala'nın bize o ismi kullandırmasından 28 yıl sonra mir kelimesi mehdi, imam, halife ve resul kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu 28 sene evvel Allah Teala'nın bize verdiği bir nimettir. Ve bununla iftar ederiz. Ve 12. imam Allah Teala diyor ki ve cealna minhum eymeten yektune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yultunun. Diyor ki Allah Teala biz insanlardan imamlar kıldık emrimizde hidayete erdirsinler diye. İşte o imam. Huzur namazının imamı. Mürşidin vasıflarına geçiyoruz. Bir mürşid hangi vasıfların sahibidir? Bir, Allah onun üzerinde rahim esmasını tecelli etmiştir. Yusuf 53, ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefsim bana şer emreder ama Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç. İki, mürşidin kulağınlıklarındaki vakra kaldırılmıştır. Sevgili mürşid, kendi mürşidinin söylediklerini işiterek dışarıda ulaşmıştır. Üç, mürşidin kalbindeki ikniyet kaldırılmış yerine ihbat konmuştur. Ece o işaret makamını söylediklerini fıkıh ederek inşaada ulaşmıştır. Dört, müfitlerin kalbine Allah hidayet koymuş ve bu hidayet müfitlerin kalbini Allah'a döndürmüştür. Tekabül 11, Allah izin vermedikçe hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet konulur. O kişi ki ibadette Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a döndürür. Kaf 33. 5. Mürşitlerin hepsi velidir. Men yetullahi fevel mühtet ve men yüldür felenticileri hu veliyen mürşid Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Kimi de darayete bırakırsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Mürşitlerin hepsi kendilerine indi ilahide altın tahtı ishar edilmiş ve Allah da onlara dost olmuştur. Enam 126. İşte bu Rabbinin sıratını sakimidir. Allah'a ayetlerini tezekkür eden bir kavim için açıklar. Enam 127. Onlara Rablerinin indinde teslim yurdu vardır. Ve Allah onların velisi olmuştur. Amellerinden dolayı. 7. Mürşit üst sahibidir. Yusuf 20. Yusuf'u değersiz bir fiyata sattılar. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. 8. Mürşit fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125. Ve o kişi ve çini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. 9. Bu fizik vücudun teslimi sırasında ki noktadır. Onu
teslim etmiştir ki daha sonra iradesinde Allah teslim etsin. Nefsinde teslim etsin. Mürşit daimi zikrin sahibidir. Âl-i İmrân 190-191 İlel Vâf için göklerin ve yerin yaratılmasında ve geceyle gündüzün ihtilafında ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Allah'ın gökleri ve yeri yaratması konusunda tefekkür ederler. Daimi zikrin sahibidir mürşit. Mürşit, nefsindeki bütün afetleri yok edendir. Nefsini halis kılandır. Ve yine beş, onlar emrolunmadılar. Ancak hanifler olarak Allah'a dinle muhnis kullar olmakla, namaz kılmakla, zekat vermekle emrolunurlar. İşte kayyum olan din bu dindir. 11 mürşit irşada ulaşmıştır. Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. Eğer sizden gelecek taleplere itaat etseydiniz, siz sıkıntı görürdünüz. Lakin Allah sizlere imanı sevdirip fıskı, küfür, isyanı, kelik keserdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. 12 mürşidin kalp yüzü ve kalp kulağı açılmıştır. Kaf 37 muhakkak kimde kalbinin sevme hassasına ilka edilenler ve şahit olanlar, yani Allah'ın zatını gerek şahit olanlar için ibret vardır diyor Allah Teala. 13 mürşit ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin olmak üzere 3 yakinin sahibidir. İlmel yakin tekasül 5, dikkat edin eğer yakini hasta ederek bilmiş olsaydınız. Aynel yakin, kalp yüzü açıldıktan sonraki yakin, sümme ve terevneha aynel yakin, sonra onu aynel yakin olarak, yani kalp yüzünüzde göreceksiniz, tekasül 7. Hakkul yakin, elvata 95, muhakkakimiz bu işte, muhakkak ki bu, işte o, hakkul yakin dediğinde, hata lehve hakkul yakin. Hakka 51 ve innehu ne hakkul yakin. Muhakkak ki o hakkul yakindir. Hakkul yakin Allah'ın zatını görebildiğiniz noktada irşat makamına tayin edildiğiniz zaman gerçekleşir. 15 mürşit Allah'a davet eden ve ulaştıran kişidir. Fusilet 33, Allah'a davet eden ve işledikleri salih ameller olan, salih ameller işleyen ve muhakkak ki ben Allah'a teslim olanlardanım diyen kişiden daha güzel sözlü kim vardır? Secde 24, onlardan imamlar kıldık, emrimizde insanları hidayete, yani hidayete ulaştırsınlar, Allah'a ulaştırsınlar diye. 16, mürşit kütüleğe seyahate iyilikle mukabele eden kişidir. Vela teslevil hasenetine seyyah, hasenetine seyyahat eşit olmaz. Kötülüğü asen olanla önüne, o zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi muhakkak yakın bir dost olmuştur. 17. Mürşit sabrın ve hazrın azimin sahibidir. Buna, yani kötülüğü iyilikle önleme hasretine sadece sabır sahipleri ve hazrın azim sahipleri ulaştırılır. 18. Mürşit Allah tarafından irşat görevine tayin edilen kişidir. İnsanları hidayet erdirir, sabır sahibidir, Allah'ın ayetlerine yakin hasretmiştir. Secde 24. Onlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamı, yani bizim şu anda tayin edildiğimiz göre onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde yakin hasrettikleri için. Mürşid, hacet namazı olarak Allah'tan kimisini, Allah'tan mürşidini isteyen kişi Allah'ın gösterdiği kişidir.

Hacık namazı kılarak Allah'tan mürşidini istemek insanların üzerine farz kılınmıştır. Maide 35 ile ve Allah Teala diyor ki ey amil olanlar takva sahibi olun. Yani yeniden takva sahibi olun. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Böyle bir konuda Allah'a ulaştıracak olan kişiyi Allah'tan istemek söz konusu. Kişi huşuya ulaşınca bunu yapabilir. Bu hususta Bakara 45 ve 46'da anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِ بِالْتِنْ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنِّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنْهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu sorun Allah'a. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'ın mülaki olacaklarına, yani dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inananlardır. Yirmi üçüncü alıntı, sen umudiyeti kulluğu aşabilen ilk kulumuzsun. Artık senin irade-i cüziyen kendi isteğine hareket etmesi yok. Artık sen ne yerisinde ne neresinde kumanda edemezsin. Kumanda her zerre için bizdedir. Cüzi iradenin kullanılması ve neticede de kişinin son noktaya gelmesi, Allah'ın kumandası altına girmesi, burada Allah Teala'nın kişiyi kontrolü altına alması söz konusu. Enfal 17, onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Fetih 10, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman onların ellerinde Allah'ın eli vardı. Ve Kasas 68, ve Allah dilediğini yaratır ve seçer. O kulu için ise seçme hakkı, iradesini kullanma hakkı yoktur. Sadece peygamberlerin değil, kulların da bazılarını bu hedefe ulaştığı açık bir şekilde Yunus tarafından ifade edilmektedir. Yunus eydir, hiç şek değil, o ben benim. Ol varım. Ben ne dersem ol dost tutar. Dost dediğin ben tutarım diyor Yunus. O ben olur, ben o olurum diyor. Ben onun dediğini mutlaka yerine getiririm. Ama o da benim dileğimi yerine getirir diyor. Hiç şek ve şüphe yok ki ben o oldum, o da ben oldu diyor. Allah Teala'nın iradesinin Yunus'ta tecelli ettiği neticesine ulaşıyoruz. O ilahi irade bizde de tecelli ediyor. Bizim üzerimizde hükümran ve biz sadece onun dilediğini yerine getirebiliriz. Sadece onun iradesiyle bize yaptırdığı şeyi yapabiliriz. Yetkimiz o kadardır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bizlere sıra edenlerin bilemedikleri Allah'ın hakikatleri bunlar. Ve de Kur'an'dan ne kadar uzaklaşılmış bir dönemde nasıl bir sorumlulukla Allah'ın bu konudaki görevi bize verdiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Diyoruz ki
Sahabe 7 safayı yaşamışlar. Diyoruz ki 7 safanın 7'si de farz. Diyoruz ki ve siz yaşamıyorsunuz. Diyoruz ki ve siz bilmiyorsunuz. Öyleyse bunları size söyleyenin söylemesi sebebiyle ona minnettarlık duyacağınız yerde onu küçültmeye, kötülemeye çalışıyorsunuz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bütün insanları da görmek istediği şey mutluluk. İnsanlar Allah-u Teala'nın kendilerine sağladığı büyük nimeti bir bilseler ve de bir hiç karşılığında sadece Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle Allah'ın onları 7-8 aylık bir mutluluğu en üst boyutta yaşatacak bir hüviyete sokmasını bilselerdi. Herkes Allah'a ulaşmayı dilerdi diyebilir miyiz? Hayır diyemiyoruz sevgili kardeşlerim. ...32 seneden beri insanlara bunu söylediğimiz halde mutlu olanların sayısı bizim etrafımızda olanlar kadar. Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbinizim. Sizi ben yarattım. Mutluluğunuz da benden sorulur. Ve ben size bir hiç karşılığında mutluluğu vaat ediyorum. Yetmez, garanti de ediyorum. Diyor Allah Teala. Siz diyor sadece sizde olan emanetimi yani ruhunuzu daha doğrusu benim ruhumu diyor Allah Teala size üfürdüğüm ruhumu bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor. Ve ben sizin kalbinizde bu dileği göreceğim diyor. Yani dilinizle ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz bana yetmez diyor Allah Teala. Buradan yürekten söyleyeceksiniz bana. Diyeceksiniz ki ya Rabbi buradan kalbinizle birlikte kalbiniz buna teşne olarak kalbiniz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum. Sen de söz vermiş durumdasın. Kim bana ulaşmayı dilerse diyorsun, ben onu kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer diyorsun. Ve de o seçtiklerinden, seçtikleri insanların 195'i o kadar kalabalık arasından sadece kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onları kendime ulaştırırım diyorsun. Ey yüce Allah'ım ulaştırırım demen söz vermek demek. Bu sözü veriyorsun ve bugüne kadar gördük ki sözünü mutlaka tutuyorsun. İşte sevgili kardeşlerim bu cümleden olarak kim bugüne kadar Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediyse Allah Teala bunların hepsini kendisine ulaştırdı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım Allah Teala önümüze sermiş mutluluğu. Sen diyor bir tek dilekte bulunacaksın. Bana ulaşmayı dileyeceksin. Sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece bunu dileyeceksin. Geri kalanı benim işim diyor Allah Teala. Ben seni insan olarak yarattım. Başkalarından farklılığın ne? Başkalarından farklılığın sana üfürdüğüm ruhumdur diyor. Sen bu itibarla cinlerden de farklısın, meleklerden de farklısın ve cinlerden de meleklerden de üstünsün.
Ve ben söz verdiğim zaman mutlaka sözümü yerine getiririm diyorsun. Ey Yüce Allah'ım. Öyleyse işte ben de şimdi kalbimi sana açtım, ellerimi de açtım. Ey Yüce Allah'ım, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum diye dua ettin bana diyor Allah Teala. Bu duayı kalpten ettin diyor. Ve de ben mutlaka senin ruhunu kendime ulaştırırım. Kişi gönül rahatlığıyla bu işlemi gerçekleştirir. 7-8 aylık bir devre içinde de ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dileyip dilemediğini hemen anlar. Çünkü kendisini eğer Allah'a ulaşmayı dilediyse çok büyük bir mutluluğun içinde bulur. O Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğunu yaşamak hakkının sahibi olmuştur. Allah Teala bunu herkese sebil olarak vermiş, bedava. Hiçbir gayrete gerek yok. Sadece bir dilek. Kişinin kendisini zorlaması, işte ben aç kalmayı beceremem, oruç tutarsam ölürüm açlıktan gibi bir fikrin sahibi olan insana Allah Teala orucu sevdiriyor ve onu acıktırmıyor. Namazı ben sevmiyorum, ben bu işi beceremem diyen kişinin birdenbire namazı sevdiğini görüyoruz. Namaz onun için bir zevk haline geliyor. Zikir de neymiş? İslam'ın 5 tane şartı var, ben zikri yapamam diye düşünen bir kişiyi de zikre aşina kılıyor ve zikri uygulayabilecek olan bir hüviyete sokuyor. Kişi zikri hiç sevmezken, hatta zikrin ne olduğunu bile bilmezken, zikir yapmaktan hoşlanmaya başlıyor. İşte o 7-8 aylık devrede bir insan bütün ibadetlerin zevk haline geldiğini yaşar. Namaz kılmak bir zevktir. Namaz kılarken sanki bu dünyadan ayrılır. Sanki bir başka alemde olur gibi hisseder kişi. Oruç tuttuğu zaman Allah Teala ona açlığı hissettirmez. Zekat verdiği zaman onun o rızkını Allah Teala en az 40 kat arttırır. Aslında bu arttırma dediğimiz kişilerin hesapları, yoksa Allah Teala biz diyor onlara bir başağında 7 başak olan, bir başağında 7 başaklı bir buğday muhtevası içerisinde veririz. Her başağında 10 tane bulunan 7 başaklı, her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday gibi. Ne veriyormuş Allah Teala? 1'e 10 falan değil, 1'e 100 değil, 1'e 700 veriyormuş. Bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir bitki gibi, bir buğday gibi biz onlara veririz diyor Allah Teala. Birisine 1 lira veren Allah Teala'dan 700 lira alarak onu geri alır. Bu Allah'ın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, o zaman insanlara ikram etmekten, insanlara nafaka vermekten, insanlara yardım etmekten kaçmayın. İhtiyaç sahiplerine elinizdekini verin. Ben verirsem ben ne yiyeceğim diye düşünürseniz veremezsiniz.
Ama verirseniz bunun 700 katının size mutlak olarak geri döndüğünü yaşayacaksınız. Şartlarınız ne olursa olsun. Allah Teala'nın sözünü tutmaması mümkün değildir. O Allah'tır. Her şey onun elindedir. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Sözünü mutlaka yerine getirir. Sizin için de aynı şey. Verin, alın. Bir verin, 700 alın. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, onu sevdiğiniz zaman, Allah'ı sevdiğiniz zaman, Allah'a aşık olursunuz. Önce seversiniz, sonra aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hoşlanmakla başlar her şey. Hoşlanırsınız Allah'tan, bu sevgiye dönüşür, seversiniz. Sonra bu sevginin ötesinde Allah'a aşık olursunuz. Hayır yetmez. Sonunda Allah'a bizim gibi hayran olursunuz. Nasıl hayran olmazsınız ki sevgili kardeşlerim? Mutsuz bir insanken sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri haline getirir. Hele yolunuza devam ederseniz, o 7 aylık süreç tamamlandıktan sonra dünyadaki en mutlu bir 7 veya 8 ay geçirdikten sonra ipin ucunu bırakmazsanız ve hangi zikir seviyesinde kalmışsanız onu arttırmayı başarırsanız ki bu kolay bir şey değildir. O zaman Allah Teala'nın size fizik vücut teslimini de nasip ettiğini göreceksiniz. 7-8 aylık mutluluğun arkasından daha mutlu günlerin geleceği, bir yeni dünya kurulacak sizin için. Mutluluklarla dolu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. En çok dinlerini bilmeyen, dini bildiklerini zannedenler bizi üzüyor, hüzne sevk ediyor. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan diyorlar, orta yoldadır. O kurtuluşa ulaşmıştır. Ulaşamaz. İfrattan da kaçının diyorlar, tefritten de. Bir takım insanlar var diyorlar, bu İslam'ın 5 şartını yerine getirmezler. Onlar tefrittedir. Gidecekleri yer cehennemdir. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Biz orta yoldayız. Mutlaka cennete gireceğiz diyorlar. Ve diyorlar ki, evet günahkarız. Tamam. Ama mutlaka Allah Teala bizi önce cehennemine alacak. Orada hafif tertip kavuracak bizi, biraz azaplandıracak. Ondan sonra cennetten çıkıp doğru posta cennete gideceğiz. Orada mutluluğu yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse cehennemden çıkıp da cennete giremez. Kur'an-ı Kerim'de 60'ı aştı kardeşlerimizin bulup birer birer ortaya koyduğu ayet-i kerimeler. 60'tan fazla ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete girmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Cehenneme girenin ebediyen orada kalacağının işaretini taşıyor hepsi ve oradan çıkıp
cennete girmenin mümkün olmadığını söylüyor. O kadar yanlış şeyler donatmış ki her şeyi, İslam alemin üzerine bir karabatak gibi bu yalanlar, bu palavralar gelmiş yerleşmiş. Ne korkunç şey sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında asr-ı saadet yaşandı. Ondan sonra tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Sonra tebe-i tabiinin devri yaşandı. O da bir asr-ı saadetin devamıydı. Neticede ne oldu? Neticede insanlar dinin temellerini unuttular. Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka hiçbir din mevcut olmamıştır. Bütün dünyada yaşana yaşana dinlerini yaşayan bir tek dinin yaşandığı vakasıyla karşı karşıyayız. Dinlerini yaşayan insanların yaşayabildiği tek bir din. Kim dinini yaşamışsa o tek dini yaşar. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Zannetmeyin ki başka bir din vardır. Hiç olmamıştır. Hazreti Adem'den itibaren yaşanan din, Kur'an-ı Kerim'e Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak giren o tek dindir. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim'den evveldir. Allah-u Teala diyor ki Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da sahabene de şeriat olarak verdik. Fırkalara ayrılmayın diye ve dini ayakta tutun diye. Fırkalara ayrılmayın ne demek? Başka bir dinin mevcut olduğunu düşünerek bunun dışında, bu size verdiğimiz dinin dışında başka dinleri yaşamaya çalışmayın. Bunun dışında başka bir hayata tevessül etmeyin. Din zannettiğiniz herhangi bir konu. İşte bugün ayakta olan üç tane din görüyoruz. Hristiyanlık, Yahudilik, Musevilik, bir de Müslümanlık. Onun dışında inanç biçimleri derseniz sonu çok yukarılara çıkıyor. 72 tane inanç biçimi göreceksiniz. Bu 72 tane inanç biriminin içinde yaşayan bir grup daha var. Allah'a ulaşmayı dileyen, evvela Allah'a inanan, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmanın üzerlerine farz olduğunu idrak eden ve bunu dileyen insanlar, işte onlar cennete girecek olanlar, onlardır. Dünya mutluluğunu yaşayacak olanlar da onlardan başkası değillerdir. Sadece onlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Dileyen, dilediği andan itibaren dünyayı son derece çekici, yaşanmaya değer, mutluluğun hüküm sürdüğü bir dünya olarak yaşar. Kim? Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye Allah-u Teala'ya kalpten bir duayla
dua ederse, Ya Rabbi, ben bunu, beni, bu sözleri kalpten söylemeyenlerden kılma. Bana yardım et. Ben kalbimle sana yönelmek istiyorum. Bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum. Ama ne olur Yüce Allah'ım bunu sözde bırakma. Gerçekten kalbimle söylemiş olayım. Eğer kalpten söylemediysem tekrar tekrar söylet bana. Tekrar tekrar sana ulaşmayı dileyim. Ama mutlaka bu dileğim kalpten bir dilek olsun. Ey Yüce Allah'ım, cennetle cehennem arasındaki bir köprü üzerindeyim. Eğer dileğim hassa, gerçekten kalbimden geçen şey sana ulaşmayı dilemekse, biliyorum ki sen verdiğin söz üzere, hem Rad 27'de söylemişsin, hem Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylemişsin, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ayetlerim bunu söylüyor Yüce Allah'ım. Öyleyse benim de dileğimi kabul et. Ne olur Yüce Allah'ım. Bunu kalbinden böyle bir şey geçirmeyen, sadece söz olarak bunu söyleyen bir hüviyette bırakma. Ben gerçekten sana ulaşmayı diliyorum. Dilediğim kanısındayım. Ne olur Yüce Allah'ım, dilemediysem tekrar tekrar dilememi temin et. Ne olur. Talebimi kabul buyur. Ruhumu sana ulaştır. İşte dilek ya kalptendir ya da değildir. Peki bir insan defalarca dilemiş, dilemiş, dilemiş Allah-u Teala'yı, Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı yani dilemiş ve de dileyip dilemediğini bilmediğini sanıyor. Neden öyle konuşuyoruz? Bilmiyor demiyoruz da bilmediğini sanıyor. Çünkü çok basit. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunun kalpten mi dilendiğini yoksa kalpten olmadığını mı kişi bilir mi? Mutlak olarak %100 bilir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı diledikten sonra bir mutluluğun içine girerse, hayattan zevk almaya başlarsa, eskiden oruç tutmayı severken şimdi oruç tutmayı severse, eskiden namaz kılmayı sevmezken şimdi namazdan hoşlanmaya başlamışsa, namazı kılmak onun için zevk olduysa, zekat vermekten fena halde kaçınırken zekat vermeye başlamışsa, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmıyorsa, kazandığı paradan başkalarına yardıma başlamışsa, bu nokta çok önemli. Çünkü böyle bir hususta Allah'a ulaşmayı dileyip bu yardıma başlayan kişi, bir verdiği zaman Allah-u Teala'nın kaç yüz kat kendisine o parayı geri gönderdiğini yaşayacaktır. Bir ülkede bereket mi istiyorsunuz? O zaman herkes birini ve zekatını mutlaka vermeli. İkisi de sadece 1/40. Yani %2,5. 2 tane %2,5, %5 eder. Her ay elinize geçen paranın bu %5'ini eğer fakirlere vermek gibi bir lazimeyi yerine getirirseniz, sevgili kardeşlerim, bu verdiğiniz 1/40'dır. Onun 40 katını değil,
700 katını geri alırsınız. O zaman vermek kat kat kazanmaktır. Allah Teala sözünü tutar mı? Mutlak olarak tutar. Her başağında 10 tane bulunan yüz tane bulunan yedi başaklı bir buğday gibi. Yedi tane yüz, 700 eder. Öyleyse böyle bir şeyi yaşayan insan herkese bağırmak gelir içinden. Hey, ne duruyorsunuz? Verin başkalarına. Verin ve 700 katını kazanın. Ben yaptım. Allah Teala bana bu bolluğu, bereketi verdi. Bunu söyleyen insanlar bununla sokakların dolması o ülkede bereketi sonsuz bir şekilde arttıracaktır. Böyle bir bereketi gelecekte Türkiye yaşayacaktır. Bereketi karşılıksız vermenin sağladığı gerçeği bütün bir toplum tarafından anlaşılacaktır. İnsanlar birbirini aldatmaya değil, birbiri için yaşamaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onların da hepsi bizim gibi söyleyecekler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın tek bir din üzerinde toplanması artık uzakta değil. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Üç tane esası vardır. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim, ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte din bundan ibarettir. Ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi farz mı? Hepsi farz. İrciu'i ila Rabbike diyor Allah Teala Rabbine. Rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor ruha. Sonra fizik beden Allah Teala Allah'a teslim ol diyor. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı bana teslim olacağınıza dair? Şeytana kul olmayacağınıza dair ben sizlerden ahd almadım mı? Ve bana kul olacağınıza dair, ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, en la tabudu şeytane. Şeytana kul olmayın diye. İnnehu lekum adu mübin. İnnehu muhakkak ki o sizin için apaçık bir düşmandır. Ve eni buduni, bana kul olun. Haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Teslimler sizi yüceltecektir. Birinci teslim, ruhun teslimidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunuz otomatik olarak sizi terk eder. Hangi mürşide tabi olursanız olun, devrin imamının dergahına ulaşır. O mürşidin bulunduğu dergahta vücuttan ayrılan ruh, devrin imamının dergahına ulaşır. Diğerleriyle beraber 7 tane gök katını aşacak bir seyrisülük isimli yolculuğa girer. Ve de diğer ruhlarla beraber her yol boyunca her katta bir süre kalarak oranın şartlarını yerine getirerek 7. gök katında 7 tane alemden geçer. Sitet-i müntehaya ulaşır. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır. Bu herkese Allah'ın ikramıdır, hediyesidir. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'a ulaştırması için yeterli bir sebep. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse etrafınızdaki insanlara bu hakikatleri anlatın ki, Kur'an ayetleriyle onlar da dilesinler Allah'a ulaşmayı. Onlar da ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Onlar da dünya mutluluğunun yarısını yaşasınlar. Onlar da bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı sadece üçüncü kat cennetin sahibi olsunlar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Cennete sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenler ulaşır. Dilemeyenler ne yaparlarsa yapsınlar, onlar Allah'ın katında bir değer ifade etmezler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah Teala onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetidir. Cennetin sahibidir. 7 tane gök katını aşan ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve onu üçüncü kat cennetin sahibi yapar. İşte onun için Allah Teala hesapsız rızıklandırırız diyor. Cennette hesapsız rızıklanma söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an-ı Kerim her şeyi öylesine güzel bir dizaynla çevrelemiş, şekillendirmiş ve insanların istifadesine sunmuş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. En çok insanı sever. Tüm mahlukat arasında en çok sevdiği insandır. Sadece onu bir büyük hedefe ulaştırmıştır. O Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırma hedefidir. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunu
Allah'a ulaştırması için Allah'ın ruhunun kendisine üfürülmüş olması lazım. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah Teala ruhundan üfürmemiştir. Bu şerefin sahibi olan insan olmakla müftehiriz, iftihar ediyoruz, huzur duyuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi bizi bir kedi olarak yaratabilirdin. Bir balık olarak, bir kuş olarak, bir bitki olarak yaratabilirdi Allah Teala. Ama sevgili kardeşlerim insan olarak yaratmış. Sadece bunun için bile ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. İnsansınız. Bir ruh, bir fizik vücut, bir neften oluştunuz. Halbuki hayvanların nefsleri var ve fizik vücutları var. Ruhları yok. Aklınıza ne kadar mağlup geliyorsa cinler, ruhları yok. Şeytanlar, ruhları yok. Onlar da cin tayfasından. Sudaki bütün mahlukat, hayır. Havadaki bütün mahlukat, kuşlar, hayır. Bitkiler, hayır. Aklınıza gelen insandan başka hiçbir varlığın ruhu yoktur ki Allah'a ruhunu ulaştırsın. Allah'ın üfürdüğü bir ruha bütün insanlar daha doğuştan itibaren sahiptirler. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Mahlukatın en şereflisidir. Çünkü Allah Teala ona ruhundan üfürmeyi lütfetmiştir. O Allah'ın ruhunu, kendisini yaratan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan bir mahluktur. Hepimiz mahlukuz. Ama insansak başka bütün mahluklardan Allah'ın katında daha değerliyiz. Çünkü bize ruhundan üfürmüştür. Ve de biz insanlara düşen bu konudaki en önemli görev, onun bize üfürdüğü ruhu kendisine ulaştırıp teslim etmektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi böylesine seviyor. Hele Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlaka sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ruhunu kendisine ulaştırır. Her halükarda. Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli. Dilediniz, Allah'ın ruhu size üfürülecektir. Ne zaman? Mürşidinize tabi

Allah'a münaki olmayı dilemezse, dilemeden ölürse. Dikkat edin ki şu anda bizim ülkemizde İslam dininde öğreti İslam'ın 5 şartından ötesini gerektirmiyor. Bütün İslam alemi bu korkunç tuzağa şeytan tarafından düşürülmüş. O diyorlar orta yoldur. Bunu da yapmayanlar tefrittedir. Ama bir kısım ukalalar var. Bu ukala herifler Allah'a ulaşmayı dilerlermiş. Yok bilmem ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Siz onların sözlerine bakmayın. Onlar ifratta olanlardır. Onların yaptığı fazlalık. Hiç gerek yok. Siz İslam'ın 5 şartını yaşayın, mutlaka cennete girersiniz diyorlar. Ve de cehenneme giriyorlar. Hem de o aldattıkları insanların vebalini de omuzlarına almak üzere. Belki aldatma tabiri yanlış sevgili kardeşlerim. Çünkü burada din alimlerinin çok büyük bir kısmının Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını bilmediklerini görüyoruz. Onlar kendilerine üniversitelerde, evvela İmam Hatip liselerinde, sonra da üniversitelerde hangi ilim verilmişse onu biliyorlar. Çok üst seviyede bir fıkıh ilminin sahibi olan birçok din adamı tanıyoruz. Çok iyi, en üst seviyede kelam öğrenen din adamlarını tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, birçok açıdan gerçekten çok değerli din adamlarımız var. Ama hepsi okullarda öğretilen ilimle kaldılarsa cehennemden kurtulamayacaklar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ne kadar korkunç bir şey öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Ne yapmamız lazım bilmiyoruz. Yapılması lazım gelen her şeyi yaptık bugüne kadar. Bütün üniversitelere, bütün din alimlerine, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün yetkililerine, en alt kademeden başlayarak herkese tebliğde bulunduk. Öğrendikleri yanlış ilmi Kur'an'dan daha üstün tuttuklarının farkına bile varmadan karşıt iddialarda bulunuyorlar. Kur'an ayetleriyle onları anlattığımız zaman da sen nereden bilirsin senin Arapçan yok diye reddediyorlar. Halbuki biz onlara bizim söylediğimize inanın demiyoruz ki. Bu ayette bu yazıyor diyoruz. Tahkik edin. Tahkik etmek gereğini duymuyorlar. Atalarından öğrendikleri İslam'ın 5 şartı onlar için yeterli. Bu sadece onların kurtulamamasını değil. Onlar sebebiyle bütün bir topluluğun, Türkiye'deki insanların çok çok büyük bir kısmının %90'dan çok daha ötede cehenneme gitmesini ifade edecek. Her gün yüzlerce insan ölüyor. Bu sözlerimiz din alimleri tarafından gerçek istikamette değerlendirilmediği sürece her ölenin gideceği yer cehennem olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu ne kadar büyük bir sorumluluk biliyor musunuz? Din adamlarımızın omuzlarında şu andaki

Vebali nasıl anlatacağız onlara bilemiyoruz. Kim bilir kaç yüzüncü defadır anlatıyoruz, söylüyoruz. Ama o nereden bilecek? Arapça bile doğru dürüst telaffuz edemiyor. Cahilin biri diyorlar. Bu ilmi Allah'tan aldığımız akıllarına bile gelmiyor. Onlar dinlerini öğrenemedikleri için halkın müracaatına da "Yahu siz böyle söylüyorsunuz ama bu adam diyor ki Allah'a ulaşmayı dinlemezse insanlar cehenneme gider." Bir cevap veren çıkmayacak mı içinde? Cevap yok. Cevap yerine okullarda öğrendikleri, din zannettikleri, hiç kimseyi kurtaramayacak olan İslam'ın beş şartını anlatıyorlar onlara. Fıkıh anlatıyorlar, kelam anlatıyorlar, hadis anlatıyorlar. Ne fıkıh, ne kelam, ne hadis hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Kur'an'ın esaslarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Kur'an. Allah'ın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yazdırdığı ayetlerden oluşan Kur'an. Hepsi Allah kelamı. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd edecek şükretsek azdır ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Biz sizlere öğrettik. Sizlerden de ilk öğrenenler diğerlerine öğrettiler. Ve bütün dünya kurtuluşu buradan öğrenecek. Başka bir kapı yok. İnsanlar dinlerini evvela Yahudiler kaybetmiş. Kitaplarıyla tatbikatları arasında hiç ilişki yok çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim farz. Çünkü Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in Hazreti Musa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı kesin. Buna rağmen unutmuşlar. Tıpkı Kur'an'a rağmen bizim din adamlarımızın dinlerini unutması gibi. Hristiyanlara bakıyoruz. İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim var. Adı da Hanif dini. Tevrat'ta da Hanif dini. 7 Safa ve 4 Teslim. Yeter mi? Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamışlar. İncil'de çok kesin bir şekilde yer alıyor. Ve giriyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılıyor. Ve de yine aynı Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslim'i birer birer yaşadıklarını, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini hiçbir şek ve şüpheye meydan bırakmadan en açık bir şekilde kesin standartlarda açıklıyor, ispat ediyor. İşte Tevrat'sa 7 Safa ve 4 Teslim anlatıyorsa ve bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa Tevrat, İncil bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, 7 Safa ve 4 Teslim'in farz olduğunu gösteriyorsa ve Hazreti İsa ile beraber bütün ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ispat ediyorsa ve Kur'an-ı Kerim 7 Safa ve 4 Teslim'den bahsediyorsa ve bütün sahabenin bu 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber kesin olarak ispat ediyorsa,
Ve Kur'an-ı Kerim de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyorsa, o zaman kim iddia edebilir ki Hristiyanlık diye ayrı bir din vardır, Yahudilerin dini ayrıdır, Müslümanların dini ayrıdır diye? Hayır, ayrı değildir. Şeytan insanların arasına fit sokarak onları adım adım dinlerinden uzaklaştırmış. İşte en az 4 asır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra din bütün boyutlarca yaşanmış. Ondan sonra insanlar dini bir tarafa bırakmışlar, inancı, imanı tartışmaya başlamışlar. Ve de gruplara adım adım ayrılmışlar. Hanefiler, Hanbeliler, Malikiler, Şafiiler. Bunların hiçbirisi insanların kurtuluşu için engel değildir. Kur'an'ın da esasına, Tevrat'ın da esasına, İncil'in de esasına bakıldığı zaman net ve kesin olarak 7 Safa ve 4 Teslim'in de farz olduğu evvela ortaya çıkar. Ayet ayet verebiliriz. İkincisi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in o 3 peygamberin her biri zamanında o zamanki halkla birlikte o peygamber tarafından yaşandığı da kesin bir ilim olarak ortaya çıkar. Bunun manası başka bir din hiç olmamıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Biz Allah içiniz. Hayatımız Allah'ındır. Allah Teala ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmemiz o söz konusu değildir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bütün dünyada sulh ve sükunun kurulmasını istiyor. Ve bu sulh ve sükunun mutlaka bu dünya üzerinde biz hayattayken kurulduğunu göreceksiniz. Bütün ülkelerin birbirine dost olduğu, birbirini sevdiği, herkesin başkalarını mutlu etmek için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın sizlere müjdesidir. Biz onu müjdelemekle vazifeli kılındık. Zamanın hangi noktasında ne olur? Biz onu bilmeyiz. Ama ne olacağını Allah Teala söylediği cihetle biliriz. Sözlerimiz zamanla gerçekleşecek olan sözlerdir. Bu mutluluk hedefine dünyanın ulaşabilmesi dünyadaki bütün dinlerin aslında tek bir din olduğunu insanların öğrenmesiyle gerçekleşecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de İncil'de de Tevrat'ta da bu üç kitaplı dinin kitaplarında da o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Yani başka bir din hiç olmamış. Hazreti Adem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de şeriat kıldık. Sana ve sahabene de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse Allah'ın bir temel hedefi var, fırkalara ayrılmamak. İşte mutluluğun temelinde yatan faktör budur. Fırkalara ayrılmamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girmiş olur ve takva sahibi olur. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki Münibine ilehi ve yettekuhu وَيَكُمُ السَّلَاةِ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma.
Ruh 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey ne? Bizlerin dinlerinde fırkalara ayrılmayanlar olmamızı. Yani bir tek dinde birleşmemizi. Tevrat'a baktığımız zaman Hz. Musa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. İncil'e baktığımız zaman Hz. İsa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen dinin Arapça adıyla İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini. İşte mutluluğun temelinde bu din var. Allah Teala'nın dizayn ettiği sıralamada Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademeyi oluşturuyor. Üçüncü basamak bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor Allah Teala. Tabiyetimizi gerçekleştirmemiz 13. basamak, dinin ikinci safhası. Burada ruhlarımız vücutlarımızdan ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaştırılıyor. Ana dergâhtan toplu halde Seyr-i Sülük isimli bir yolculuk başlıyor. Ve ruhlar Allah'a doğru yola çıkıyorlar. Bu bir vuslat yolculuğudur. Birinci gök katında çimenler üzerindeki seccadelerde bir secde söz konusudur. İkinci gök katında su varılma havuzlarında su varılma. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde bir kısım insanlar üst katta, bir kısım insanlar da alt katta olmak üzere secde etmek. İnsanlar dediğimiz insan ruhları. Dördüncü gök katında Beyt-ül Makdes'in aslında secde etmek. Buraya ulaşabilmek için üçüncü katın köşk mescidinin hemen önünde sıraya dizilen insanlar kendilerini bir üst kata ulaştıracak olan bir muhteşem asansöre biniyorlar. Asansör dediğimiz zemini olan bir nesne değil. İnsanlar bir ardından çok yüksek bir hızla yukarıya doğru yükselmeye başlıyorlar. Ve genişliği de 2 metre çevresinde falan. Yani çapı 2 metre çevresinde olan bir dairesel tabanı olmayan asansör içerisinde insanlar birinin başı bir üsttekinin ayaklarından bir karış aşağıda olmak üzere hiç kimsenin ayakları kimsenin başına değmeksizin yolculuklarını tamamlıyorlar ve Beyt-ül Makdes'in aslında bu yolculuk
tamamlanıyor. Sonra Beytül Haram'ın aslına yükseliniyor. Beytül Haram'ın aslında Beytül Makdes'in aslında secde edildikten sonra Beytül Haram'ın aslında da secde ediliyor. Ve sonra bir üst katta etrafı tamamen karanlık ama içerisinden ışık, ışık sızan çok açık yeşil beyazımsı bir ışık sızan, saçan bir yere giriliyor. Buz kalıbına çok benzeyen bir hüviyet gösteren çok açık yeşil beyaz renkte nur gönderen bir nur kaynağı oradaki insanların yüzlerini ve ellerini kendi rengine döndürüyor ve çatlatıyor. Derileri çatlıyor herkesin. Sonra bu çatlaklar Allah-u Teala tarafından yok ediliyor. O çatlakların yok edildiği noktada kişi boşlukta duran bir kürsüye ulaşıyor. O kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Orada o kişiye hilat giydiriliyor. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydiriliyor ve eline kılıç veriliyor. Bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yukarıya doğru yükseliyor.

Yükseldiği yer 7. gökkatıdır. 7. gökkatının giriş kapısı, ana dergahın giriş kapısının aynıdır. Altın bir kapı, tokmağı yok. Baklava dilimleri var üzerinde sadece dilimlenmiş. Onun önünde ise bir beyaz mermer merdiven var, 7 basamaklı. Geniş, 4 metre 5 metre genişliğinde. Kapının tamamında bir sahanlık. Yine mermer, tabii aynı mermerin devamı. Ve de onun iki tarafını birbirine bağlayan bir altın zincir. 1 metreden daha geniş olan 7 tane altın halka. Ve oraya ulaşan kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Kişi merdivenine ulaşıyor. Merdiveni çıkarak kapıdan içeriye, açılan kapıdan içeriye giriyor. Sağanağa ulaştığı anda kapı otomatik olarak açılıyor. Çok yüksek tavanlı bir salona iniyor. Hiç penceresi falan olmayan bir salona ulaşıyor kişi. O kişinin ruhu. Ve oradan bir noktadan kapı görünmediği halde bir üst kata çıkıyor. Orası kader hücrelerinin başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, burada herkes kendi kader hücreleri üzerinde hareket etmek suretiyle, ki kader hücreleri bir insan genişliğindedir. Yine aynı dizayn içerisinde bir kısmı orada kalıyor, sol taraf. Bunun ucundakiler. Sol kanat velisi sol tarafta, sağ kanat velisi sağ tarafta olmak üzere. Da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı birisi sağda birisi solda olmak üzere. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Son indirilen kitabın son sayfası açık. Ve de bilardo masasının yan taraflarını andıran bir kürsü, üstü düz. Etrafında 70 kişilik bir topluma devrin imamı hakikatleri anlatıyor. Oradan ayrılan kafile bu kader hücrelerinden sonra Ümmül Kitabı aşan kafile 3. safhaya geliyor. Kudret denizine dalıyorlar. Denizin derinliklerinde Allah-u Teala'nın emrettiği işlevleri gerçekleştiriyorlar. Oradaki görevleri tamamlanınca 4. aleme geçiyorlar. Burası makamı Mahmut'tur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin bir kısmı oradadır. Devrin imamı orada kalıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oluyor. Ve onunla beraber olanlardan bir kısmı da orada kalıyorlar.
Sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Ve orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıyor gruptan ve orada kalıyor. Oradaki Divan-ı Salihinin başkanlığını yapmak üzere. Geriye kalanlar son Allah'a ulaşmanın son alemine vasıl oluyorlar. Orası zikir yüceleridir. 2,5 metre çapındaki küresel hücrelerin içinde şeffaf ve küresel hücrelerin içinde insan ruhları hepsi zikirdiler. Ellerindeki tesbihle zikir yapıyorlar. Vücutlarındaki 7 safayı dolaştırarak. 7 sahayı dolaştırarak. Sol göğsün altında 1. gök katının zikri var. Sağ göğsün altında 2. gök katının zikri var. Zikri yapılıyor. Sol göğsün üstünde 3. gök katının, sağ göğsün üstünde 4. gök katının zikri yapılıyor. Köprücük kemiklerinin birleştiği yerde 5. gök katının zikri yapılıyor. Kaşların birleştiği yerde 6. gök katının zikri yapılıyor. Saçlarla alnın birleştiği yerde 7. gök katının zikri yapılıyor. Bir süre sonra zikir hücrelerinde zikir tamamlanınca tamamlayan ruh oradan ayrılarak Sitretli Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşınca karşı karşıya oluyorlar ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok oluyor. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürülen ruhu da dünya hayatını yaşarken geriye istiyor. İşte Allah'ın bu büyük nimetinin farkında olmayan insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeden eğer ölürlerse o zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kişiyi öldürdükleri zaman, ölüm noktasına kişiyi ulaştırdıkları zaman onun ruhunu beraberlerine alıyorlar. 7 gök katını beraberce aşıyorlar. 7 tane alemi beraberce geçiyorlar. Hiçbirinde oyalanmadan. O kişi artık ölmüştür. Yapılacak bir şey yoktur. Bir eğitim görmesi söz konusu değildir. Onun ruhunu Sitretül Münteha'ya kadar götürüyorlar. Oradan ruh dikey olarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruh, Allah'ın ruhudur. Hiçbir suça iştirak etmesi mümkün değildir. İşte bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir mutluluk sözü gerçekleşiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. safa mutluluğu yaşamaya başlar. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman 2. grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi 3. grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ne demek istiyoruz?
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruh olarak bir yolculuğa çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Bu süreç içerisinde Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bütünüyle keser. Ve bu kesim sebebiyle insanlar huzursuzluğu yaşamazlar. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olurlar. Bu vuslatın tamamlanacağı 7-8 aylık bir devre boyunca. Ruh %7 nur birikimine nefs ulaştığı zaman zikirle Allah-u Teala'nın kalbe gönderdiği nurlar, o kalbe Allah'ın mürşide tabiye sırasında yazdığı iman kelimesinin cazibesine, çekim gücüne kapılarak orada birikmeye başlarlar. Baştan %2 rahmet nuru, çekimle alakası yok. Önce kuvvet olarak kalbe girerler, sonra iman kelimesi yazılır. O iman kelimesinin etrafında ilk %7 nur birikiminde burası nefse emmaredir. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Sonra nefsi devame, kişi nefsini levmeden bir kişidir. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra nefsi mülkime, üçüncü gök katı, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Dördüncü gök katı. Sonra nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Sonra nefsi mardiye, Allah da ondan razı olmuştur. Sonra teskiye. Nefsin kalbi başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimine ulaşmıştır. Bu noktada hedefler artık aydınlanmıştır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu noktaya kadar bütün insanların ruhlarını ulaştırmakta kişiden hiçbir şey beklemez. Allah ona zikir sevgisini verir. Allah ona Allah sevgisini verir. Kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak bu 7 katlık yolculuğu tamamlar. İşte bu mutluluğun, kesintisiz bir mutluluğun devamını sağlar. Ve kişi 7-8 aylık bir sürede ruhunu Allah'a ulaştırır. O dünyadaki en büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan sonra yeni bir denge kurulur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi %100 afetle doluyken %51 nurlarla doldurmuştur Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbini. Yani bu kişi bu noktadan sonraki yaşantısında dünya hayatında %51 mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın cennetiyle alakalı kesime geldiğimiz zaman, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktada ölse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ya da daha doğru bir ifadeyle onun ruhunu Allah kendisine ulaştırdığında bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktada kişi üç katlık bir cennet saadetinin sahibi kılınır. Bir hiç karşılığı sadece bir dileğin karşılığı olarak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlu olmasını istiyor ve bu konuda zorluk da koymamış. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin için yeterli. Sizi mutlaka Allah Teala nefsinizin kalbini
%51 nurla doldurarak yarı mutluluğa, dünya mutluluğunun yarısına ulaştırıyor, %51'ine. Ama cennet mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz, 14. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bundan sonra bir dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek için 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekten zor bir çıkıştır. Ama başarırsanız fizik vücut teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Daimi zikrede ramak kalmıştır. Çok az bir mesafe kalmıştır. Onu da Allah Teala mükafat olarak size verir zaten. Önemli olan fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmektir.

Böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. İşte bu nokta nefsinizin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı bir yerdir. Ve sizin için mutluluk bütün boyutlarıyla burada teşekkür eder. Neden? Çünkü Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınırsınız. Ulul temel özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Li ulul elbab yeskurun Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, dururken de, yan üstü yatarken de bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Hep Allah'ı zikret diyor. Ulul Elbab'ın tarifini verirken diyor ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul Elbab için Allah Teala diyor ki Allah'ın müteşabih ayetlerini ancak Ulul Elbab tezekkür eder. Başka kimse tezekkür edemez. Ulul Elbab makamındakiler de Ulul Elbab'tır. İhlas makamındakiler de bu açıdan Ulul Elbab'tır. Sala makamındakiler de bu açıdan Ulul Elbab'tır. Yani lüplerin sır hazinelerinin sahipleridir. Ulul Elbab olmak da farzdır. Muhlis olmak da farzdır. Salihlerden olmak da farzdır. Ve mutluluğun dünya saadetinin bütünü Ulul Elbab olduğunuz noktada başlar. Ulul Elbab Allah'ın bu istikametteki mükafatına nail olanların dizaynını ifade eder. Ulul Elbab nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Birinci özellik. Böyle olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbi nurlarla doldurulmuştur. Ve o kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Allah ile dilediği an konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Kalbinin içi tamamen nurlarla doldurulmuştur. Hem Allah'ın söylediklerini işitir, hem de Allah'a dilediğini söyler. Allah zaten onun söylediklerini işitir. Kalbindeki afetler kalmadığı için Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Ve yedi kat yerlerdeki sıfır kotun altındaki yedi alemi Allah Teala ona gösterir. Sonra mı o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah Teala tarafından Allah'ın huzurunda nesedilmesi mümkün olmayan bir tövbeyle değiştirilip yerine yeni bir tövbe konması mümkün olmayan bir tövbedir bu. Nasuh tövbesi, nesedilmesi değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir.
Bu tövbeli kişi muhlis olur. Ve de bu noktadan itibaren Allah onunla özel şekilde ilgilenir. O kişinin günahlarını örter, başın üzerine kendi ruhunu getirir. Devrin imamının ruhu ve bir ruh daha onun başının üzerindeyken kendi ruhu da gelir başının üzerine.

Burada bu ruhlar nur olarak değerlendiriliyor. Başın üzerinde iki nur varken bir üçüncü nur daha getiriliyor. Üç nurlu oluyor kişi. Ve böyle bir insan günahları örtülmüştü. Sonra bu nur başın üzerine geldiği zaman örtülen günahları sevaba çevriliyor. Allah Teala bu kişiyi teslim alıyor. Bu teslim iradenin teslimidir. Bu noktaya kadar daim zikirde olan kişi artık tesbihe ulaşır. Dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Nefslerinin kalbinde hiç afiyet olmayan, irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilen insanlar, salah makamının bu kademesinde onların iradeleri olmadığı için artık zikirleri tesbihe dönüşmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğun bütünü burada yaşanır. Bu insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onların mutluluğunu hiçbir negatif faktör bozamaz. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, iç dünyalarında mutludurlar. Nefslerinde hiç afet kalmadığı için mutsuzluğu oluşturacak herhangi bir faktör mevcut değildir. Dış dünyalarında mutlulardır. Çünkü onlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerini insanlığa adamışlardır. Allah-u Teala'nın emrinde bütün insanların mutluluğu için hayatlarını tüketirler. Bu noktada olan insanlar artık en üst boyuttaki mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk bir bütündür. Kişinin öyle bir halidir ki orada artık sizin düşmanınız olamaz. Size düşman olanlar olabilir ama siz onlara düşman olamazsınız. Herkese karşı, size kötülük yapanlara karşı da dost olursunuz. Kin tutamazsınız. Kimseye karşı kinlenemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk sevmektir. Bütün insanları sevin. Onları mutlu edin. Her birinin mutluluğunun iki katı mutluluğu siz yaşarsınız. Herkese mutluluk dağıttığınız sürece insanlar sizin için her biri ayrı bir mutluluk kapısı olur. Çevrenizdeki insanlarla uyum halinde olursunuz. Herkes sizi sever. Çünkü siz herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim,
Sevgi, mutluluğun temelidir. Öyleyse insanları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Karşıdaki ayna nasıl bir görüntü veriyorsa, sizin kalbiniz de aynı görüntünün muhtevasını taşır. Öyleyse siz sevdiğiniz zaman karşınızdaki kişi sizi başlangıçta sevmese bile siz onu sevdiğiniz zaman bir süre sonra sizin ona bir dost olduğunuzu, sağlam bir dost olduğunuzu, aynı zamanda Allah'a dost olduğunuzu o kişi mutlaka anlayacaktır. En güzel ilişkiler böylece kurulacaktır. Dünya mutluluğu yaşanacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ve as-salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizden kaynaklanmıyor. Bu sevgi Allah'ın verdiği bir sevgi. Sizlerin Allah'a olan yakınlığınız bizde sevgiye dayalı bir hale yaratıyor. Hepinizi çok seviyoruz. Hepiniz bizim için kıymetlisiniz sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte bir bütün oluşturuyoruz. Allah Teala'nın bize öğrettiği, belki başkaları tarafından evvelce bilinmeyen ya da en azından söylenmeyen şeyler sizlere Allah'ın bize öğretmesiyle ulaştı. Biz size Allah'ın güzelliklerini, emrettiklerini, bilmeniz lazım gelenleri anlatmadan önce İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumdaydı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Hani ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi? Bu temel ögeler, temel faktörler devre dışı kalmış. İslam'ın 5 şartına İslam alemi endekslenmiş ve zannediyor ki namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet de getirirse İslam'ın temel faktörlerini yerine getirmiş. Oysa ki İslam üzerindeki 3 tane harf sin, lam ve mim, biliyorsunuz Arapçada harfler yalnız sessiz harfler olarak değerlendirilir. Sesli harfler üstünlerle, esrelerle ifade edilir. Sinim kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten geliyor. Ne demek İslam olmak? İslam olmak demek, teslim olmak demek. İnsanlar neyini teslim ederler Allah-u Teala'ya? Ruhlarını teslim ederler. Ellerini teslim ederler, fizik bedenlerini. Ellerini teslim edenler nefslerini, ellerini teslim edenler iradelerini teslim ederler. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bir bütünü oluşturur. İradesini de Allah'a teslim eden bir kişi kendini tamamen Allah-u Teala'nın kontrolüne bırakmıştır. Allah kendisine ne yaptırırsa sadece onları yapabilir. Kendisinden bunlara bir şey ilave etmesi söz konusu olmaz. O Allah'a teslim olmuştur. Allah ne yaptırırsa sadece onu yapar ve bundan büyük huzur duyar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bir hedef gösteriyor. Allah'a teslim olmak. Hedef bir gibi görünüyor ama teslim olmak hedefi, ama ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi 2, nefsin teslimi 3, iradenin teslimi 4 olmak üzere teslimler sıralanıyor. Allah'a ruhunu teslim eden kişi Allah'ın
ilk temel isteğini yerine getirmiştir. Diyor Allah Teala, bütün insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasını emrediyor. Sonra fizik bedenimizin Allah'a teslimini istiyor. Fizik beden

Allah Teala istiyor ki insanlar birbirlerini sevsinler. Bu açıdan birbirlerine kaynaşsınlar da Allah'ı bu sevgiyi veren temel sahip olarak değerlendirsinler. Allah hepimizin sahibidir. İşte sahibimiz olan Allah istiyor ki biz ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki fizik bedenimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki ruhumuzu Allah'a teslim edelim. İstiyor ki nefsimizi Allah'a teslim edelim. İstiyor ki irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı temel faktör Allah'ın bize verdiği emanetler. Bu sıralamada önce ruh Allah'a teslim edilir, sonra fizik beden, sonra nefs, en sonra da irade. Sevgili kardeşlerim, dinimize bakıyoruz. Adı İslam dini. O da sim kökünden geliyor. Bir başka ifade kullanalım. Teslim dini. Ne demek teslim dini? Ruhu Allah'a teslim ediyor insanoğlu. Fizik bedenini teslim ediyor. Yani veçini. Sonra nefsini teslim ediyor. Sonra iradesini teslim ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın sırasıyla indirdiği kitaplar Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, yani üç peygambere, bir başka isimle aynı şeyi ifade eden üç nebiye. Nebi ile Resul arasında farklılık var sevgili kardeşlerim. Nübüvvet, Risaletin ötesindedir, üstündedir. Nübüvvet kelimesi, enbiya kelimesi, nebi kelimesi aynı kökten gelir. Peygamber demektir. Veli kelimesi, evliya kelimesi onlar da aynı kökten gelir. Birisi tekildir, veli kelimesi. İkincisi çoğuldur, dost manasına gelir. Öyleyse bir veliler var, iki nebiler var. İşte İslam alemi için Hazreti Muhammed'den başlayan bir nübüvvet müessesesi, o son peygamber olduğu için daha öteye geçmemiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-i Enbiya'dır. Yani nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a teslim olsun. Nasıl teslim olabilir? Ruhunu Allah'a teslim edebilir. Sonra fizik bedenini Allah'a teslim edebilir. Sonra nefsini Allah'a teslim edebilir. En sonra da iradesini Allah'a teslim edebilir. Böyle bir teslimler dizisinde insanoğlunun Allah'a yaklaşımı bu sıra düzen içerisinde devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci gökyüzünü Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha içerir. Hepsi de Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hep onların Allah'a teslim olmasını ister. Teslim olmak demek,

Allah'ın emirlerini sorgusuz sualsiz yerine getirmek demek. Şartlar ne olursa olsun yerine getirmeye çalışmak demek. Şartları Allah Teala tayin eder. Sağlıklı, normal bir insana göre dizayn etmiştir. Mesela namaz kılmak, kişinin ayağa kalkmasını, 90 derecelik bir eğimeyle eğilmesini, dizleri üzerinde yaylanarak elleri üzerine ulaşmasını, yere paralel olarak, sonra da namazın geri kalan kesimlerini tamamlamasını emreder Allah Teala. Burada Allah Teala insanın hareket etmesi lazım gelen bütün uzuvlarını harekete geçiriyor. Bu sebeple her namaz kılış bir antrenmanı da beraberinde içerir. Bir fizik idman müessesesi. Allah Teala hiçbir şeyi sebepsiz yere yapmamıştır. Bu sebeple namaz insanların fizik vücutlarının hareketini sağlayan, ayakların güçlenmesini, bacakların güçlenmesini, kolların ve ellerin güçlenmesini temin edecek olan özel bir yetiştirme müessesesi. Normal standartlarda sabah öğle, ikindi, akşam yatsı diye 5 vakit düşünülür. Ve bu muhteva hep devam eder. Ama kuşluk sünneti de olabilir, teheccüd sünneti de olabilir. Bütün insanlar için Allah Teala onların Allah'a daha çok yaklaşmasını temin edecek olan formüller koymuş. İstiyor ki herkes Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. İfadesi nasıl? Son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. O kişinin mürşidi kendisinden çok uzakta da olsa Allah Teala o şartlar altında o kişiyi mürşidine ulaştırır ve tabiyetini gerçekleştirir. Kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak Allah'a doğru 7 gök katlarını aşacak olan bir yolculuğa çıkar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Soldan sağa bir gidiş, Sitetül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her insana doğar doğmaz ruhundan üfürür. Ve kanunu var. Ruhumuzu kendisine teslim etmemizi ister. Dünya hayatını yaşarken kim dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a teslim etmezse o ermiş evliya olmadan ölen birisidir. Ama bir insanı cehennemden kurtaran şey ermiş evliya olmak değildir. Ondan çok daha evvel o kişi cehennemden kurtulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyip de ölse mutlaka birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Allah'a ulaşmayı dilemiş, ölmüş kişi. Bu kişi cehenneme gitmez. Birinci kat cennetin sahibidir. Eğer yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. O kişi dünyanın neresinde olsa mürşidine ulaşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda ruh bedenden ayrılarak Allah'a doğru
yola çıkacaktır. Bu ikinci kat cenneti ifade eder. Bu noktada ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama Allah'a doğru yola çıkan ruh mutlaka o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ne demek istiyoruz? Bakınız Allah-u Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bizim görevimiz dilemek. Dilersek şartları Allah'a tanzim eder. Bizi mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidimize ulaştırır. Ve tabiyetimizi gerçekleştirir. Ruhumuz böylece vücudumuzdan ayrılır. Bize zikir sevgisi verir, namaz sevgisi verir. Allah'ın bütün ibadetlerini yapmak üzere büyük bir istek duyarız. O devreyi hatırlayın hepiniz. Allah'a ulaşmayı diledikten, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan devredeki o mutluluğunuzu hatırlayın. Ne kadar sevecen olduğunuzu hatırlayın. Namazı ne kadar sevdiğinizi hatırlayın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. O ister ki herkes mutlu olsun. Peki bir sözü var mı? Çok sözü var. Ama bunlardan bir tanesi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesidir ki bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka ermiş evliya olmasını sağlayacak olan bir garantidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'ın ruhunu ulaştırmak isteyen kişidir. Ve Allah Teala bu dileğin mevcut olup olmadığına bakar. Eğer mevcutsa o kişinin ruhunu mutlaka dünya hayatını yaşarken Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi vazgeçer mi? Eğer Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse vazgeçmesi mümkün değildir. Allah ona öyle bir mürşit sevgisi verir ki, mürşit talebi verir ki kişi mutlaka dünyanın öbür ucunda olsa mürşidine ulaşır, davetini gerçekleştirir ve ruhu vücudunu derhal terk ederek Allah'a doğru giden kafileye katılır. Artık orada o kişinin Allah'ın kendisine verdiği zikir zevkini, namaz zevkini yaşaması söz konusudur. Zikir yapmak çok büyük bir zevktir. Namaz kılmak da gene öyle büyük bir zevktir. Aman şu namazı da kılayım başından düşsün tarzında düşünen insanlar aslında namazın güzelliklerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yaşayamayanlardır. Belki de Allah'a ulaşmayı da dilememişlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler hep insanın teslimine paralel bir dizayn gösterir. Allah Teala istiyor ki insanlara emanet olarak verdiği ruhunu o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırsın. Ulaştırsın da Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini hacet namazını kıldığı anda gösterecektir. Gösterip kişi mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. O ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O zaman ne olur? O zaman Allah'a ulaşır ruh. Allah'ın zatında yok olur. O kişinin ruhu Allah'a ermiş ve Allah'ın zatında ifna olmuştur. Yok olmuştur. Bu makam fena fillah makamıdır.
fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak. Nereden gelmiştir kişi? Allah'ın o kişiye ruh üfürmesiyle, ruh Allah'ın zatın, Allah'ın ruhu o kişinin iç dünyasında o kişinin şeklini alarak yaşamaya devam eder. Ölmesi de mümkün değildir. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Biz insanlar ölürüz. Ama ruh ölmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala için yaşamak bir güzelliğin izah edilmesidir. İnsan yaşamaktan zevk almaya başlar. Huzur içinde bir hayatı vardır. Allah Teala ona hep sevindirecek olan şeyler yaptırır. Kişi iç dünyasında ferahlık duyar, mutluluk duyar, en mutluluğu yaşar gider. Bir, Allah'ın cennetine gitmek söz konusudur. Bir dilek bunun için yeterlidir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bir şartla yeterli ve geçerlidir. O kişi gerçekten kalpten bu talebin sahibi olsun. Kalpten olmuşsa belli olur mu? Derhal belli olur. Kişi namaz kılmayı bir zevk olarak gerçekleştirmeye başlar. Zikir yapmak onun için ayrı bir zevktir. İbadetler onun için dünyadaki mutluluk araçlarıdır. Bir de var, insan Allah'a ulaşmayı dilediğini zanneder. Ya Rabbi, benim de ruhumu sana ulaştır demiştir ama dudakları bunu söylemiştir. Kalbi böyle bir ifadeyi kullanmamıştır. Bu kişinin ruhu vücudunu terk etmez. Allah'a bu ruh ulaşmaz. Mürşit talebine de bu kişi iç dünyasında bir talep oluşmadığı cihetle talep etmeyi de düşünmez başlangıçta. Sonra ona derler ki mürşidine tabi olmazsan olmaz. Tabi olacaksın mutlaka. O da gider tabi olur. Oysa ki eğer o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dileseydi başka birinin bir şey söylemesine gerek kalmayacaktı. O fellik fellik mürşidini aramak üzere harekete geçecek, hacet namazlarını kılacak, birincide göstermezse ikincide, ikincide göstermezse üçüncüde Allah neticede mutlaka ona mürşidini gösterecek ve mürşidin neresinde olursa olsun oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Bu onun iç dünyasından gelen, vazgeçmesi mümkün olmayan bir hedeftir. Allah Teala ona bu hedefi yerleştirmiştir o kişinin kalbine. O kişi ta ki mürşidine ulaşsın, tabi olsun ve ondan sonra da 7-8 aylık bir zaman devresi içinde kişi zikrini artırarak Allah'a doğru yola çıkan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırsın. Allah'ın istediği şey ne? Herkesin ermiş evliya olması. Ama buna ulaşamadan ölmüş kişi olabilir ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kaçenetin sahibidir kişi. Ulaşmasından bahsetmiyorum. Ulaşmayı dilemiş kişi ve ölmüş birinci kaçenetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Dünyanın neresinde olursa olsun kişi o mürşide gidip tabiyetini gerçekleştirecektir. Peki nereden bilecektir hangi mürşit olduğunu? Çok kolay boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidinin kim olduğunu soracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen ve hacet namazını kılarak Allah'a Ya Rabbi benim mürşidim kimdir diye soran kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Size birisi derse ki
Ben Allah'a ulaşmak istiyorum ama 5-6 defadır soruyorum Allah-u Teala'ya. Allah bana göstermiyor mürşidimi. O zaman siz de ona deyin ki, ey benim aziz kardeşim, bak biz öğrendik ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalpten bir dilek olarak gerçekleştirirse, gerçekten böyle bir talebi varsa, o kişiye Allah-u Teala'nın mürşidini göstermemesi de, hatta kişinin ömrü müsaitse, onu Allah'a ulaştırmaması da, ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değil. İfadeyi tekrar edelim. Ne diyor Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Allah Teala sözünü vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, kişinin fizik vücuduyla Allah'ın zatına ulaşması normal standartlar içinde mümkün değildir. Ama ruh Allah'ın ruhudur ve kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi. Ben onun ruhunu kendine ulaştırırım demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah'ın istediği şey o kişinin mutlu olmasıdır. Hiç kimsenin Allahsız bir yaşam içinde mutlu olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. En çok yollarını kaybetmiş olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen olan insanlara acırız. Hala ülkemizde de, İslam aleminin hemen bütününde de İslam'ın şartı beştir derler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hayır sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı beş değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yedili bir sistem üzerinden kurmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler 6. ve 7. şartları ifade eder. Ve Allah-u Teala ruhun teslimini garanti ediyor. İfade son derece açık. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse de murad Allah Teala'nın, kim bana dünya hayatını yaşarken ulaşmayı dilerse, bunun manası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Fizik vücutların Allah'a ulaşıp Allah'ın zatına ulaşması normal standartlarda söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanların Allah'a ulaşan vücudu Allah'ın ruhu olarak bize üfürdüğü ruhtur. Bütün insanlar doğunca, doğar doğmaz Allah Teala onlara ruhundan üfürür. Bu ruh derhal çocuğun şeklini, bebeğin şeklini alır ve hiç fark edilmez. Yani o kişi bebeğini görse, ruhunu da görebilse o bebeğin, ikisinin birbirine tıpatıp aynı olduklarını kesin olarak görür. Fizik vücudun gösterdiği bütün merhaleler, büyümek, boyun uzaması, vücudun genişlemesi, her şey ruhta da aynı standartlarda vücuda gelir. Ama ruh ayrı bir varlıktır. Ruh Allah'ın ruhudur. Kişinin şeklini aynen alır. Aralarında hiçbir görüntü farkı oluşmaz. Ama o fizik beden değildir. O Allah'ın ruhudur. Ve o kişi ruhunu, ki Allah'ın ruhudur, Allah'a ulaştırmayı
mutlaka istemelidir. Allah Teala böyle bir talebin varlığı neticesinde kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Bu ne yapar o kişiyi? Bu o kişiyi ermiş evliya yapar sevgili kardeşlerim. Ermiş evliya Allah'a ermiş. Allah'ın velisidir, dostudur. Aslında veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi ise çoğuldur. Ama Türkçemize evliya kelimesi hem tekilmiş gibi kullanılır hem de onun gerçek manasını bilenler tarafından çoğul olarak kullanılır. Ama insanların çoğu evliyalar ifadesini kullanır. Oysa ki evliyanın kendisi zaten veliler demek. Allah'ın velileri, veliler olarak anlatıldığı zaman, ifade edildiği zaman Arapçada onlara evliya denir. Ona değil, onlara evliya denir. Eğer Arapçada tekil kullanılacaksa o isim evliya kelimesi değildir. O kelime evliya kelimesi değildir. Veli kelimesidir. Allah'ın velisi. Ama Türkçemize evliya kelimesi tekil gibi girmiş. Onun için birçok insanda duyarsınız sevgili kardeşlerim. Evliyalar derler mesela. Aslında evliyalar tarzında bir ifade yanlış. Veliler demek çoğul için daha doğru olur. Evliyalar kelimesi genel olarak insanların çoğunda kullanılır. Ve evliya kelimesini herkes tekil zanneder. Oysa ki veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Veliler demektir. Çok sayıda veli demektir. Veli ise dost manasına geliyor. Yani evliya dostlar demek ama evliyalar dediğiniz dostlarlar oluyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Allah Teala istiyor ki herkes şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhunu ulaşsın da, ulaştırsın da üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Daha açık ve daha baştan bir ifade kullanırsak Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de bir defa cehennemden kurtulsun. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürse birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini kişi anlayabilir mi? Anlar. Gerçekten dilemiş midir? Yoksa sadece söz olarak söylemiş de aslında hiçbir değeri yok mudur? Bilir. Nereden bilir? Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçekten deneyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Bu, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin işaretidir. Ne yapacaktır kişi? Hacet namazını kılacaktır. Kılmıştır ki, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, hacet namazını kılmıştır ki mürşidini görsün. Mürşidi nerede olursa olsun, o kişi oraya gitmek zorundadır. Ve gidecektir, tabiyetini gerçekleştirecektir. Yemen'de olsa Yemen'e, Fizan'da olsa Fizan'a, Çin'de olsa Çin'e gidecektir. Ve mürşidine tabi olunca büyük bir ferahlık hissedecektir. Ne olmuştur? Tabi olduğu anda ruh o kişinin vücudunu terk etmiştir ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılmıştır. İşte bu Allah'a doğru olan yolculuğun başlangıç noktasıdır. O kişinin o ana kadar bir ruhu vardı. O ruh dilediği zaman vücudu terk ederdi, dilediği zaman tekrar vücuda dönerdi. Allah ile devamlı irtibat halindeydi. Ve o ruh Allah'a ulaştırılmak üzere
o kişiye Allah tarafından üfürülmüştü. Kim doğarsa, doğar doğmaz her çocuğa Allah ruhundan mutlaka, her bebeğe Allah Teala mutlaka ruhundan üfürür. İşte bu üfürmedir ki o çocuğun içinde tam o çocuğun vücudunun şeklini alacak olan yeni bir varlığın oluşmasıdır. Kişinin her anına paralel bir seyirle kişi büyüdükçe onun içindeki ruh da büyüyecektir. Ne zaman değişmeyecektir? Kişinin ruhu Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere o kişinin mürşidine ulaşıp da tabi olduğu noktadan itibaren artık o ruhun Allah'a doğru yola çıkması söz konusudur. Neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında o ruhun muhtevası değişmeyecektir. Allah onu kendi zatında tekrar bir Allah'a ait olan bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala böyle insanlara, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmış olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala'nın hedef olarak dizayn edilmesinde, Allah-u Teala tarafından dizayn edilmesinde Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen o mahlukunun mutlaka ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmesi ve böylece ermiş bir evliya olması ve böylece üçüncü kat cenneti kazanması. Peki daha evvel bu kişi cennete girebilir mi? Tabii Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiyetle ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruh vücudundan ayrılır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennetin sahibi olmak demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sizlerle olan beraberliğimizi tamamlamak istiyoruz. Allah Teala hepinizi sever, çok sever. Bizden acizane sizleri çok severiz. Hep Allah Teala'ya dua ederiz. Hepiniz mutlu olasınız diye. Yola çıkanların hepsi Allah'a ulaşsınlar diye, ermiş evliya olsunlar diye ve mutlu olsunlar diye. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bize bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. İşte dünyanın bir tarafında biz, bir tarafında siz varsınız ama her an birlikte olabiliyoruz. Bu da Allah Teala'ya şükretmemiz için çok önemli bir sebep.
Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri sevgi üzerine kurulmuş bir ortamda yaşatıyor. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemekte hayır görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Onlar bizi seviyorsa bizim de onları sevmemiz normal bir olay. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri de aynı hüviyette sevmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Severseniz, o sevmediğiniz insanları sevmenize mani olan onların yanlış davranışları sizin onlara yapacağınız, sizlerin onlara yapacağınız açıklamalarla adım adım farklı bir şekil alır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar da mürşitlerine tabi olurlar. Onlar da ruhlarını Allah'a teslim ederler. Allah Teala buraya kadarını zaten garanti ediyor. Açık bir ifade kullanmış. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şey çok güzel diye bir şeyler söylenebilir. Sevgi pek çok konuda insanları mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Nefrette mutsuzluğa, huzursuzluğa ve yanlış davranışlara insanı ulaştırır. Eğer severseniz affedersiniz. Nefret ederseniz intikam almaya çalışırsınız. Bu da güzel bir şey diye sevgili kardeşlerim. Buna hakkınız var mı? Evet, hakkınız var. Allah Teala kısastan bahsediyor. Kim size bir kötülük yapmışsa aynını ona yapmak imkanının sahibi kılmış Allah Teala sizi. Ama biz diyoruz ki hayır, öyle yapmayın. Onu yapmak imkanınız olmasına rağmen yapmazsanız eğer, tam aksine size kötü davranan bir insana en güzel davranışlarla muhatap olursanız, o zaman o kişi yaptığı kötülükten utanç duyar. Ve sizden af dilemek gereğini genel anlamda duyacaktır. Nadir insanlar buna rağmen bir utanç duymazlar. Aslında utanç duymazlar demek de doğru değil. Utanç duyarlar da bunu göstermek istemezler. Kötülüklerinde inat ederler. Bunlar nadir insanlardır. İnsanların çok az bir kısmı bu standartta bir gayretin sahibidir. Bu onların manevi terbiye almayışından kaynaklanan bir sonuçtur. Manevi terbiyenin dizaynına baktığımız zaman bunun bir dilekle başladığını görüyoruz. Allah'a bir insanın ruhunu ulaştırmayı dilemesi. Bu dilek o kişiyi cehennemden kurtaran temel faktördür. Çünkü böyle bir insan mürşit ihtiyacı duyacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide en güç şartlarda bile olsa mutlaka ulaşacaktır. Ulaşacak
ve tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'tan mürşidini sorar. Bana tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve vücudundan ayrılan bu ruh Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı onları bekliyor. 7. gök katına yükselince sağdan sola doğru 7 tane alem geçilecektir. Ve 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitret-ül Münteha'ya ulaşılacaktır. Ve Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sizler Allah-u Teala'nın yoluna girmeden kendi ruhunuzla yaşamaktaydınız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz, vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. 7-8 aylık bir devre içinde siz giderek zikirlerinizi arttırarak ruhunuzun Allah'a ulaşmasını böylece gerçekleştirdiniz. Bu sizi nereye götürür sevgili kardeşlerim? Bu sizleri en güzele götürür. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun istediği şeyin insanların birbirini sevmesi, dost olması, insanla insanlar arasındaki ilişkide bu asıl hedeftir. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin ruhunu önce Allah'a teslim etmesi, sonra fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra iradesini teslim etmesi birbirinin arkasından gelen ayrı ayrı kademelerdir. İnsanlar yaşarlar. Dünyada verilen bu gezegende insanlar yaşarlar. Birçok başka gezegende de hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, kim bilir sonsuzluk içerisinde Allah-u Teala ne kadar çok gezegende hayat oluşturdu. İnsanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerini mutlu etmeye çalışmaları onların mutluluğu için temel şartı oluşturur. Kim bir başkasına ne kadar iyilik yapmışsa o kadar çok mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına hangi ölçüde kötülük etmişse aynı ölçülerde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu istediği için birbirinizi seviniz diyor. Başka insanları da birbirlerini sevmelerini söyleyiniz diyor. Onları birbirlerini sevmeye teşvik etsinler diyor.
nefret etmeyeceğiniz gibi başka insanların da nefretine, birbirine karşı nefret duymasına, mani olmasına olmaya çalışın. Bu neyi sağlar? Bu birçok güzelliği sağlar sevgili kardeşlerim. Hepiniz için dünyada verilen bu gezegende mutluluk sizleri bekliyor. Ama başkalarının siz onlara, onları mutlu edecek davranışlarda bulunmadıkça sizin mutlu olmanızı sağlamalarını beklemeyin. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmanızdır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir dünya hayatı söz konusu. Bu dünya hayatını yaşarken mutlu olmak isteyen herkes için mutluluğun en kolay yolu başka insanları mutlu etmektir. Ama kalıcı bir mutluluk mu diyorsunuz? Bu hedefe ulaşmak için zikrinizin artması ve gerçekten çok mutlu olmak istiyorsanız daimi zikre ulaşmayı sağlamalısınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğun şaikasına çıkarsınız. Göreviniz her an başka insanları mutlu etmek olur. Bunun için yaşarsınız. Başka insanları mutlu etmek için hayatınızın bütün sistemleri sizin tarafınızdan buna göre dizayn edilir. Ve hep mutlu etmek için yaşarsınız. Ve hep onları mutlu ettiğiniz sürece siz de mutlu olursunuz. Öyleyse bir insanın mutlu olması her zaman mümkün mü? Her zaman mümkün. Çünkü her zaman etrafınızda çok sayıda insan var sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etsek, onları sevdiğimizi açık bir şekilde belirtsek, davranış biçimlerimizle her an bunu onlara ispat etsek, onlar bizimle beraber oldukları zaman mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı hepiniz için geçerli. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizden istediği şey sizin mutluluğunuz. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmek. Gönül kırmak, insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, insanlara kötülük etmek, bunlar Allah yolunda olan insanların harcı değildir. Allah yolunda olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Öyleyse bu muhtevaya yaklaştığınız zaman tasavvufta olanların bu konuyu en güzel şekilde oluşturduklarını tespit edersiniz. Çünkü onlar her birisi kendi mürşidinden gerekli dersi almıştır. Sadece iyilikle mukabele etmek değildir onların harçları. Daha öteye geçerler. Onlar kötülüğe de iyilikle mukabele edenlerdir.
İşte mutlu olmanın en güzel yolu bu. Mutlu etmek. Size iyilik edenleri güzel bir davranışla karşılamak herkesin harcıdır. Kendilerine güzel davranan herkese onlar da güzel davranırlar genel anlamda. Buna rağmen kendilerine iyilik edenlere bile kötülük eden insanlar her zaman görülür. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. İstiyor ki seviniz. Bütün insanları seviniz. İstiyor ki başka insanları da birbirine sevdiriniz. İstiyor ki nefret etmeyiniz. Ve başka insanları birbirine karşı nefrete sürüklemeyiniz. Nefreti tavsiye etmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları huzur içinde yaşatmak, mutlu kılmak hepinizin hedefi olmalıdır. Bu düzen içinde yaşarsanız, mutluluğun sizi çok güzel yerlere götüreceğini göreceksiniz. Ve bu güzellikleri yaşadıktan sonra da artık başkalarına kötü davranmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu idrak etmiş olacaksınız. O başlangıç noktasından itibaren siz artık etrafınızdaki herkese, tanıdıklarınıza, tanımadığınız insanlara da hep en güzel davranışlarda bulunmayı hedef ittihaz edeceksiniz. Böylece etrafınızdaki insanların hepsi sizden memnun olacaklar. Bu memnuniyet sizi sevmelerine sebebiyet verecek. Siz nasıl onları seviyorsanız, genel çerçeve içinde onlar da sizleri sevecekler. Nadir insanlar bu konuda size anlattığımız standartlarda davranmayabilirler. Çünkü herkesin ayrı bir nefs afetleri seviyesi var. Kimin afetleri duruma hakimse onlar başkalarına kötü davranışlarda da bulunabilen insanlardır. Sevgili kardeşlerim, sizler Mehir Vakfı'nın mensupları, Allah Teala'nın hepinize yardımcı olduğunu biliyorsunuz. O istiyor ki hepiniz mutlu olun. O istiyor ki başkalarını mutlu edin. Bir insan bir şeye hasrettir. Onun kendisine ulaştırılması bu kişiyi mutlu edecektir. Bu onun ihtiyaç duyduğu bir mutluluktur. Bir araba almak isteyen bir insan başlangıçta imkanları olmadığı için bu arabayı alamaz. Ama zaman içerisinde o imkanlara sahip olduğu zaman arabayı alacak ve o arabanın alınmasında büyük bir mutluluk yaşayacaktır. Artık onun da bir arabası vardır. O da dilediği yere kendi arabasıyla gitmek imkanının sahibidir. Huzur içinde o arabayı kullanacaktır. Bundan büyük zevk alacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz mutlaka bir şeylere sahip olmaktan geçmemeli. Başka insanlara yardım etmek, başka insanlara en güzel sözlerle muhatap olmak,
Sizin için her zaman bir mutluluk kaynağı olmakta, bir ömür boyu devam edecektir. İnsanlar tek başlarına yaşamazlar. Toplumun bir parçasıdırlar. Bu itibarla toplum içindeki insanlarla güzel bir ilişki kurmayı başaramazlarsa, o zaman huzursuzluk yaşarlar. Neden sevgili kardeşlerim, sevmek varken, bunun karşılığı olarak sevilmek de varken, neden mutsuzluk, neden huzursuzluk, neden başkalarını üzerek üzülmek? Bunlar bir yanlışlıklar dizisidir. Sevmelisiniz. İnsanlardan nefret etmemelisiniz. Bu sevgi yumağı içinde yorulmalı ve yaşamalısınız. İnsanları sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremidir. Allah-u Teala hepinizi bu istikamette mutlu kılacaktır. O istiyor ki sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef edinin. Neden böylesini istiyor? Çünkü o zaman hem siz mutlu olacaksınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi mutlu olacak. Yani sadece kendiniz mutlu olmayacaksınız, bir başkasının da mutlu olmasına sebebiyet vereceksiniz. Bu ona verdiğiniz mutluluk ise size mutluluğu ulaştıracaktır. Siz de mutlu olacaksınız. Onu mutlu ettiğiniz için Allah Teala sizi mutlu kılacak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel yaratılmış ki Allah-u Teala tarafından. Bunu kirleten, negatif istikamete sürükleyen bir tek faktör var. Şeytan. Etrafınızdaki şeytanlar. Şeytan da bir cindir. Şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan adını verdiğimiz gerçek şeytanlar onlardır. Ama insanlardan da bazıları o gerçek şeytanlar gibi davranış biçiminin sahibi olabilir. Başka insanları üzmekten, huzursuz etmekten, belki de gizli bir zevk duyan insanlar olabilir. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlar olamaz. Şeytan tarafından kandırılmış olanlardır. Şeytanın bir tek isteği vardır. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünyayı oluşturmak. Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gideceği bir dünyayı hazırlamak. O biliyor. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde onun istediği şey, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse, o kadar çok

Mutlu kılmak için yaratıldık. Bu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğunuzun kapısı başka insanları mutlu etme kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, sevenler sevilir. Başka insanlara açtıracağınız mutluluktur ki onların da sizi sevmelerine sebebiyet verir. O kişi sizin olan davranış biçimleri dizisinde güzele doğru yola çıkan birisi olacaktır. Yavaş yavaş Allah'ın istediği istikamette bir formasyona girecektir. Yapması lazım gelen şeyi mutlaka anlayacak ve hedefe ulaşmak için bütün gücünü kullanacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin ki ve sevdiğinizi ortaya koyun ki onlara belli edin ki onlar da sizi sevsinler. Tek başına sevmek, bu sevgiyi olaylar boyunca ispat etmekle ortaya konulur. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada insanlar belli bir süre yaşarlar. Herkes için sonunda ölüm söz konusudur. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ve bu dünyadaki hayatımız kazandığımız derecelerle ve kaybettiğimiz derecelerle sona erecektir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bu hoş sadayı gerçekleştirsek ne kaybederiz ki? İnsanlar bizi severler ya da sevmezler. Ama bilelim ki sevmemelerinin arkasında eğer bizi sevmiyorlarsa bizim onlara karşı yaptığımız yanlış davranışlar bu durumu oluşturmuştur. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asli unsur devreye girer. Demek ki biz onları mutlu edecek, onlara güzel görünecek, onları huzur içine sokacak davranışlarda bulunmuşuz. İşte böyle bir olgu insanların mutluluğunun temelidir. Herkes kendisine iyilik edene iyilik etmek ister. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Her ne kadar bazı insanlar bunu da yapmazlarsa, kendilerine iyilik edenlere bile kötülük ederlerse, o zaman Allah-u Teala onların içine mutlaka sıkıntı verir. Her kötülük eden kişi bu sıkıntıyı mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. O zaman mutlu olmamızın arkasında en sağlam kale başkalarını mutlu etme kalesidir. Eğer kendimizi bu hedefe adarsak, başka insanları mutlu etmek
temel hedefim

teyze oluşturursa, o zaman sevgili kardeşlerim, biz mutlu oluruz. Başkalarını ne kadar mutlu edersek, aynı mutluluğu Allah da bize yaşatır. Ama biz de o başkalarını mutlu ettiğimiz seviyede onlara mutluluğu ulaştıran birisi oluruz. İşte Allah Teala bunu istiyor. Hepimizin her zaman sadece başka insanları mutlu edecek davranış biçimlerini sergilememiz. İşte bu hedeflere bizi iten asli unsur onlara karşı duyduğumuz sevgidir. Sevmek bu konunun temelini teşkil eder. İnsanlar genel olarak kendilerine yapılan, başkaları tarafından yapılan kötü davranışlar sebebiyle yavaş yavaş insanlara düşman olmaya başlarlar. Kötü davranışlar devam eder, onların da düşmanlıkları artar. Birinci grup bu insanlar düşmanlıkları arttıkça daha çok kötülük ederler ve daha çok sıkıntı çekerler. Başkalarını da o kadar huzursuz ederler. Allah Teala ise istiyor ki size iyilik edenlere nasıl siz iyilik etmek istiyorsanız, onları mutlu etmek istiyorsanız, kötülük edenlere de iyi davranın ve onları öylesine memnun edin ki onlar o noktada size güzel davranmak gereğini duysunlar. Sizin bu güzel davranışınız onların size olan kötü davranışlarını kesebilecek olan bir sağlam müessesedir. Allah Teala bu sebeple seviniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Hem kendimiz bunu gerçekleştireceğiz, hem de etrafımızdaki insanlara bunu telkin edeceğiz. Onların da sevmesini, bu sevgi sebebiyle etrafındaki insanları mutlu etmesini, onlara hedef göstereceğiz. Onlar bizim güzel davranışlarımız sebebiyle bizi seviyorlarsa, arkasında bunun olduğunu onlara anlattığımızda düşüneceklerdir. Tamam diyeceklerdir, doğrusu bu. Bize güzel davrandığı için onu seviyoruz. Bu güzel davranışın arkasında sadece sevgi olabilir. Nefretin sahibi olan insan, nefret ettiği kişiye kötü davranır. Seven insansa, sevdiği kişiye en güzel davranışlarla muhatap olur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim, bu asli unsuru deftere yazmalısınız. Bu asli unsuru gerçekleştirmelisiniz. Sizler için en güzel sonuç budur. Sevmek, sevmek ve de sevmek. Hiç kimse nefret edilmekten hoşlanmaz. Bu hoşlanmayanların çoğu da kendilerine neden nefret edildiğini hesaplamayan insanlardır. İşlerinden öyle gelmektedir. Şeytan onları kandırmakta ve kötü davrandırmaktadır. İdrak edebilseler de başkalarının onlara kötü davranmasının arkasındaki bir tek sebep, tek sebep onun başkalarına kötü davranmasıdır. İşte bu idrakin içinde olan insanlar için yapılması lazım gelen şey belli olmuş demektir. Sevgili kardeşlerim,
Neyi idrak edeceğiz? Bize neden kötü davranıyorlar? Onu idrak edeceğiz. O zaman kötü davranıldı, bize karşı kötü davranıldığına göre bizim onlara bunu yaptıracak olan, bize kötü davranmalarını gerçekleştirecek olan bir şeyler yapmış olmamız lazım. Olay buysa hepimiz için kapılar açıktır. Hemen harekete geçeriz. Etrafımızdaki herkese en güzel davranışlarla muhatap oluruz. Onları mutlu edecek hitaplarda bulunuruz. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama bakarız ki bu yaptığımız şey onları mutlu ediyor, tamam. Ama bizi mutlu ediyor asıl. Çünkü biz bir kişiyiz. Eğer 10 kişiye mutluluk vermişsek o gün, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız cihetle her birinin, yani toplamda birinin 10 katı mutluluğu biz yaşamış oluruz. Kapılar herkese açık. Niçin dostluk varken başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken dost olmayalım da birbirimize düşman olalım, birbirimizi üzelim ve iki tarafta huzursuz olsun? Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Tam bunun tersini yapmamız lazım. Herkesi mutlu etmek istikametinde büyük gayretler sarf etmemiz lazım ki bu gayretlerin mükafatını alalım. Bunun mükafatı onların da bize, bizim onlara davrandığımız güzel davranışı aksettirmesi. Nereye götürür bu bizi? Bu bizi onlardan gördüğümüz bu güzel muameleler sebebiyle mutluluğa götürür. Arkasında başka birisi yok. Bizler varız ve Allah var. Allah bizi onları mutlu etmeye davet ediyor. Ve eğer onun emrindeysek görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Ya başkalarını rahatsız edenler, huzursuz edenler, onlara kötü davrananlar, onların arkasında da şeytan var. Onun da istediği tek şey var. Bütün insanları birbirine düşürmek, herkesin birbirine kötü davranmasına sebebiyet vermek ve insanları üzmek, huzursuz etmek, sıkıntı içine sokmak ve hedefi böylece bütün insanları birbirine düşürüp, günah sahibi kılıp, onların günahlarının cevaplarından çok olmasını sağlamak. Hedefi bütün insanları cehenneme sokmak. Allah'ın da hepinizden istediği bir tek şey var. Allah'ın emirlerini yerine getirin, yasaklarını uygulayın, yani yasak ettiği fiilleri işlemeyin ve böylece Allah'ın sizler için hazırlamış olduğu cennete girin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Dinden murat mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepiniz için hedef tayin ettiği şey, sizlerin hepinizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu görmektir. Mutluluğu yaşamanızdır. İnsan kainattaki en üstün yaratılan mahluktur. Sizler de insansınız. Allah'ın katında en değerli mahlukları. Öyleyse insan olmak mutluluğu hak etmek için yeterli sebeptir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, insanlar kendi davranışlarıyla mutluluğu yaşarlar, kendi seçimleriyle veya mutsuzluğu yaşarlar. Her halükarda mutluluk veya mutsuzluk kişisel eğilimlerin tabii neticesidir. Allah'ın kanunlarını bilmeyenler, Allah'ı tanımayanlar, Allah için yaşamayanlar, onlar mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluk, herhangi bir olaydan memnun olmak demek değildir. Mutluluk, kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan her zaman mutludur, huzurludur. Saadet adı verilen o güzelliği yaşar. Öyleyse bu mutluluk ne mene bir şeydir? Nasıl insan mutlu olur? Niçin mutlu olur? Allah'ın mutlu oluşunuzdaki fonksiyonu nedir? Her biri Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de birer birer cevaplandırdığı hususlar. Evvela bütün insanların mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. Allah Teala hepinizi mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayasınız diye hedef tayin etmiştir. Allah'ın sevgili kardeşlerim, hepinizi mutlak olarak mutlu görmek istediğini, saadet içinde görmek istediğini hiç unutmamalısınız. O hepinizin sadece mutlu olmasını ister.

Allah için bu hedef hepinizi mutluluk adı verilen o güzelliğe ulaştırmanın temelini teşkil eder. Mutluluk birinci özellik olarak kesintisiz bir vetiredir. Mutluluk, gerçekten mutlu olan bir insanın her zaman mutlu olmasını ifade eder. Mutluluğun ikinci, onu başkalarından ayıran kesin hususiyeti, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde, bu üç ayrı cephede de mutluluğu yaşayabilmenizdir. Birincisi, kesintisiz oluşu. İkincisi, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak. Üçüncüsü, mutluluk bir uyum halidir, sulh ve sükun halidir. İşte bu nasıl bir uyum hali? Birbirine zıt faktörlerin elimine edildiği, yok edildiği bir hayat. Bir nefsiniz var doğuşunuzla birlikte sizde var olan. Bir de doğduğunuzdan size üfürülen ruhunuz var. Ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Nefsiniz de %100 afetlerle. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık ve bunun gibi tam 19 grup afet nefsinizin afetleridir. Nefsiniz bu afetleri sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemenizi, hepsine itiraz etmenizi ve Allah'ın yasak ettiği fiillerinde hepsini işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri şeytanla kesin bir işbirliği halindedir. Şeytan nefsinizin afetlerini sizi huzursuz etmek için bir vasıta olarak devamlı kullanacaktır. Ruhunuza gelince ruhunuz hasletlerle doludur. Nefsinizde düşmanlık afeti var. Ruhunuzda dostluk hasleti. Nefsinizde kin var. Ruhunuzda sevgi. Düşmanlığa karşı dostluk, kine karşı sevgi, öfkeye karşı sükunet, tüm negatif faktörlerin pozitif karşılıkları ruhunuzun hasletlerini oluşturur. 19 grup haslet ve 19 grup afet. Birincisi ruhunuzun tüm özellikleri bütünü, ikincisi nefsinizin tüm özellikleri bütünü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde, Allah Teala'nın hepinizi mutlu kılmak istediğini kesin olarak
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtmektedir. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmenizin emri, bu mutluluğun 24 saat boyunca devamının ilkesin işaretidir. Zikir, nefsinizin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazl ve salavat nurlarının zikir boyunca devamlı akmasını, ulaşmasını sağlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bütün güzellikler bu dizaynı ifade eder. Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Hayat, Allah-u Teala'nın verdiği ömür kadar geçerlidir. Mutluluğunuz da bununla alakalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah Teala'nın hepinizi Allah ile birlikte görmesi söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevginin ışığında hepinizin mutlu olmasını istiyor sadece. Ve mutluluğun emirlerini vermiştir Allah Teala. Ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demek, mutluluğu ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep yaşayın demek. Çünkü siz zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat-ı nurlar göğsünüzden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizi eğer daimi zikirdeyseniz kesintisiz olarak Allah'ın nurları doldurur. Bu nurlar fazıllardır ki Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını sizin için bir zevk haline getirmiştir. Yasak ettiği fiillerin işlenmemesini de mutlaka sağlar. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müessesede bütün insanlarla muhteşem bir dostluğun kurulması söz konusudur. Bu dostluğun standartları içinde var olacaksınız. Dostluk sizin herkesi sevmenize karşılık herkesin de sizi sevmesini sonuçlandıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

İş dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Bu kavga Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ilk adımı atmış olduğunuz bir başlangıç noktasını içerir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O şeytanın kuludur. Hidayette değildir. Şirktedir. Bütün bunlardan kurtulmanız, mutsuzluktan kurtulmanız demektir. Bir insan ne zaman Allah'a mülaki olmayı dilerse, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bu kişi için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Mutlak olarak o kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede mutluluğu yaşar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince ilk farklılıklar oluşur. Allah'ın kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Kişi zikir yaptığında Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazl nurları göğsüne gelir. Göğsünün o yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe ilk defa nefsin kalbine %2 rahmet gelir, yerleşir. Bu %2 rahmetle beraber kişi mürşidini sormak imkanının sahibi olur. Ve Allah mutlaka gösterir. Kişi de ulaşır mürşidine. Ha, mürşidini kişi tanıyıp da o mutlaka seveceği bir kişidir. Ona ulaştığı zaman onun göğsünden kalbine açılmış olan nur yolu çok önemli bir fonksiyon hüviyetine girer. Fonksiyonel bir yapıya kavuşur. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin ruhuna vücudu terk et. Senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ruhun vücudumuzdan ayrılması söz konusu olur. Bu ayrılmadan ruhumuzun Allah'a ulaşacağı noktaya kadar, 21. basamağa kadar o kişi büyük bir mutluluğun içindedir. Aslında çok zor bir durum gibi görünüyor. Çünkü nefsin kalbi %100 afetlerle dolu. Onunla mücadele edecek olan ruh vücuttan ayrılmış durumda. Kişide ya sadece afetler var. Ama bir de Allah var sevgili kardeşlerim. Bu noktada Allah Teala o kişi üzerinde öyle bir tesir icra eder ki bu tesir şeytanın o kişiyi mutsuz etmesine asla müsaade etmez. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde sözünü geçiremez. Onun Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi, emrettiği şeyleri yapmaması mümkün değildir. O kişi Allah'ın yasak ettiği şeyleri işlemez. Allah Teala'nın o kişiyi koruyucu kalkanı altına alması sebebiyle şeytan ona tesir icra edemez. Tesir icra edemezse kişi mutsuzluğa hiçbir şekilde yaşamadan mürşidine tabi olduğundan itibaren
Nefsinin kalbindeki nurlar ilk %7'ye ulaştığı zaman ruh birinci gök katına ulaşır, vücuttan ayrılmış olan ruh. Gayesi Allah'a ulaşmaktır. İkinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde yedinci kata kadar ulaşır ruh. Yedinci katta 7 tane alem geçer. Neticede de Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu muhtevada ruhun birinci gök katına çıkabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde yaptığı zikirle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi giderek artan bir zikir müessesesinin sahibi olur. Artan zikrine paralel olarak o kişinin nefsinin kalbinde fazıların toplanması söz konusudur. Zikir sayısı arttıkça nefsin kalbindeki nurlar da artar. İlk defa %7 fazıl birikiminde o kişinin ruhu, kendisine ayrılmış olan ruhu diğer ruhlarla beraber zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci kata kadar yükselir. Sonra üçüncü defa ruh birikimi, nur birikimi, ruh ikinci kattan üçüncü kata kadar yükselir. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ruh her %7 nur birikiminde yükselecektir. 7 defa %7 nur birikimi nefsin kalbinin %49 fazıl adlı nurla dolmasını ifade eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolar. İşte bu bir denge unsurudur. Nasıl başlangıçta nefsinizin %100 afetlerine mukabil ruhunuz %100 hasletlerle doluysa ve bu denge, kötülüklerle iyilikler arasındaki denge net olarak oluşmuşsa, burada da %51 nur, nefsin kalbinde %49 karanlık, %50 noktasında aynı dengeyi temin etmiştir. %51'inci de cevası. Ne oldu? Kişi başlangıçtaki denge noktasına tekrar ulaştı. Ama bir farkla ruhu Allah'a ulaştı. Kişi Allah'a ulaşma edildiği anda veli olmuştur. Evliyadan birisi olmuştur. Ama ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ermiş evliya olur. Ermiş evliya olması onun dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşadığını gösterir. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler %50 azalmıştır. Öyleyse ne olur? Bir kuvvetler dengesi yeniden oluşmuştur. Bundan sonrası o kişinin gayretine bağlıdır. Eğer bu kişi zikrini arttırabilirse bir gün günün yarısından daha fazla zikreden birisi olacaktır ki bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşar. Bu nurlar %80'i aştığında o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Bu mutluluğun %70'i aşması demektir. Daha sonra kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %100'ü kaplayacaktır. Hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi mutluluğun üst noktalarını yaşar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın yeni bir dizaynı söz konusudur. Allah Teala hepinizi mutlaka koruyacaktır. Onu seveceksiniz. Giderek artan bir sevgiyle, kesintisiz bir sevgi halesi sizi giderek
Allah'ı daha çok seven birisi yapar. Ve nefsinizin kalbindeki fazıllar arttıkça davranış biçimleriniz Allah'ın emrettiği davranış biçimlerinin standartlarında devam eder. Allah hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Nefsinizin kalbindeki nurların en çok arttığı nokta, daimi zikre ulaştığınız noktadır. Ulul elbab olduğunuz nokta. Orada, o noktada nefsinizin kalbinde nurlar %100'e ulaşır. Karşılarında Allah'ın güzel emirlerini yerine getirmek konusunda veya yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda artık bir düşman yoktur. Sadece şeytan onlara negatif şeyler söyleyebilir ama söyledikleri hiçbir zaman onlara tesir etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde ne zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman mutluluğun bütününü yaşamaya başlarsınız. O zaman iç dünyanızda afetler yoktur ki sizi mutsuz ve huzursuz kalabilsin. Allah'ın bütün emirlerini yerine zevkle getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri de işlemek sizin içinizden asla gelmez. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsınız. İşte bu noktadan itibaren siz öyle birisi olursunuz ki sadece başkalarını mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Bu mutluluk verme olayına dikkatle bakın. Burada siz sadece başkalarını mutlu etmenin huzurunu, saadetini yaşarsınız. Herkesin mutluluk talebi farklı bir hüviyet gösterir. Allah Teala size emirlerini gönderir. Onların mutluluğu için her şeyi Allah'ın emrine paralel olarak yapmak sizin için bir vazife olur. Başkalarını mutlu kıldığınız sürece Allah'ın en çok mutluluğunu yaşayan insan siz olursunuz. Bu mutluluk üst katları göreceğiniz salah makamında, ihlas makamında daha yüksek boyutlara tırmanır. İrşat makamına tayin edeceğiniz salah boyutlarında ise Allah Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının anahtarlarını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlar. İç dünyalarında, dış dünyalarında, Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşamışlar sevgili kardeşlerim. Her açıdan saadet sizin için sizleri bekliyor.
İşte yolun en güç aşaması züht noktasıdır. Zikrinizi günün yarısından her gün öteye taşımak. 12 saati açtıktan sonra işinizin çok daha büyük ölçüde kolaylaştığını göreceksiniz. Allah'ın yardımıyla daimi zikre ulaştığınız zaman dünyadaki büyük zevkleri yaşamaya başlayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, insanlar sizi anlamayacak. Başkaları için hangi fedakarlıklarda bulunduğunuzu bilmeyecekler. Onlar başkaları için yaşadığınızın farkında olmayacaklardır. Ama siz hep Allah'la birlikte olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu bir mutluluktur, huzurdur. Daimi zikir ve onun ötesi mutlulukların şahikasıdır. O noktada iç dünyanıza bakalım. İç dünyanızda %100, %2 rahmet, %98'i fazla olmak üzere iç dünyanızda nefsinizin kalbinde %100 nurları göreceksiniz. Hepsi Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği fiilleri işlememenizi temin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte başkalarının mutluluğu söz konusu olduğu zaman onların mutluluğu için Allah Teala size çok şeyler yaptırır. O vücuda gelen olaylar dizisinde başkalarının hiçbir zaman anlayamayacağı fedakarlıklar yapmak durumunda olursunuz. O fedakarlıkları siz yapmazsınız. Allah size yaptırır. Maksat, Allah'ın hedefi herkesin memnun olmasıdır, mutlu olmasıdır. Onların her birisi sizin için, onların mutluluğuna metaldar olacağınız için bir saadet kaynağıdır. Her saadet ulaştırabildiğiniz kişi sizin mutluluğunuzu arttırır. İnsanların olaylar hakkında değer vermeleri, o noktada sizi hiç alakadar etmez. Çünkü siz Allah'ın iradesi altına girmiş olursunuz. İrşat makamını Allah Teala size ulaştırdığı zaman kalp gözünüzü açık, kalp kulağınızı açık. Daimi zikrin sahibisiniz. Ehli tezekkürsünüz, ehli hayırsınız, ehli hükümsünüz, ehli hikmetsiniz. Ve güzellikler hep sizin için sevgili kardeşlerim. İşte o zaman siz iç dünyanızdaki bütün afetler yok olduğu için iç dünyanızda %100 mutlu bir insansınız. Dış dünyanıza bakalım. Dış dünyanızda da başka insanlara karşı kin duyamazsınız. Onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunacaklardır. Onlar sizin yaptıklarınızı, Allah'ın size yaptırdıklarını kendi pencerelerindeki kendi mizanlarına göre değerlendireceklerdir. O pencerelerden görülen olaylar dizisi onların ölçülerine göre şekillenir. Ve
o şekillenme hep sizin için bir soru işareti oluşturacaktır. Herkes bütün olayları kendi seviyesinde değerlendirebilir. Allah'ın dizaynı Allah'a göredir. Ve Allah'ın tasarrufu altına giren bir Allah'ın tasarruf ehli, kendi iradesini kullanmak yetkisinin artık hiçbir zaman sahibi olamaz. O Allah'ın tasarrufunda, Allah'ın iradesindedir. Allah Teala başkalarının mutluluğunu temin etmek için onu daima hedeflere yönlendirecektir, kullanacaktır. O Allah'ın tasarrufundadır. Kendi iradesiyle bir şey yapması mümkün olmaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğun en üst boyutunda iradenin devre dışına çıkması, ilahi iradenin kişiyi kontrolü altına alması ve kişinin sadece Allah için yaşaması gelir. Mutluluk bütün boyutlarıyla burada belirginleşir. Artık o kişi için kendi hayatı diye bir şey söz konusu değildir. Her an başkalarının suallerine cevap vermek için, başkalarının taleplerini gerçekleştirmek için yaşamak mecburiyetindedir. Bu bir büyük mutluluktur. İnsanların her açıdan taleplerinin yerine getirilmesi. Bu talepleri tayin eden Allah değildir. Kişiler kendi taleplerini oluştururlar. Allah Teala ise seçimini yapar. Tasarrufu altına aldığı kişiyi o seçimlere göre kişilerle karşı karşıya getirir. Onların taleplerini gerçekleştirmek onun asli vazifesidir. Ve Allah Teala bu seviyede o kulunu en üst boyutta bir huzur içinde yaşatır. Bu huzur başkalarına mutluluk ulaştırdıkça sadece devam eden değil, artan bir hüviyet gösterir. Sevgili kardeşlerim, denize sahilden bakan bir insan uzaklardaki bir geminin hiçbir şeyini göremez. Dünya yuvarlak olduğu için. Birinci kattan bakan kişi aynı geminin direklerini görür. Ya da bacasını görür. Daha üst kattan bakan kişi ise geminin bütününü ve denizi görür. İşte Allah Teala'nın dizaynı bir bütündür ki sevgili kardeşlerim, tayin Allah'a aittir. Bütün güzellikler Allah için yaşanır. İşte o kişi iç dünyasında nefsiyle ruhu arasında bir kavga olmadığı için değil, sadece başka insanların mutluluğuna medar olduğu için de en büyük mutluluğu yaşayacaktır. Dış dünyasındaki kavga bitmiştir. Artık onun düşmanı yoktur. Başkaları
Ona düşman olacaktır, onu yargılayacaktır ve kendi seviyelerinde bir görüşün sahibi olarak davranış biçimlerini değerlendireceklerdir. Ama o sadece Allah'ın kendisine yaptırdıklarını yapmakla mükelleftir. Bu Allah'ın iradesinin onun üzerindeki mutlak tecellisidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada kişi iç dünyasında afetler olmadığı için iç dünyasında mutludur. Dış dünyasında herkes için yaşadığı için, herkese her açıdan yardımcı olduğu için mutludur. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'ın en sevdiği kuldur. Öyleyse en sevdikleri en üst noktada olanlar, en çok tenkide muhatap olanlardır sevgili kardeşlerim. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olay. O açıdan da Allah'ın dostları hep mutluluğu yaşarlar. Onlar için önemli olan Allah ile aralarındaki ilişkidir. Ve hep mutludurlar, hep huzur içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Dünyada da mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman daimi zikre ulaşmanın yolunu mutlaka bulmalısınız. Ulaşırsanız göreceksiniz ki sizin de hakkınız olan mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalamış olacaksınız. Daimi zikre ulaşmanız iç dünyanızda %100 nurlar olduğu için sizi mutlu kılar. Dış dünyanızda başka insanlarla hiçbir probleminiz kalmadığı için onlar için yaşamaya başladığınız cennetle mutlusunuz. Allah ile ilişkilerde ise onun bütün emirlerini en üst boyutta gerçekleştirdiğiniz için mutlu olacaksınız. Öyleyse hedeflerinizi daha öteye, daha yukarıya, daha yukarıya doğru tayin edin. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayın. Mutluluk sizin de hakkınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm
1: ve rahmetullah.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim bizim için bir büyük mutluluk. Sizlerle varız. Sizlerle birlikte bir bütün teşkil ediyoruz. Biz bütünün bir parçasıyız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ve şükrediyoruz. Böyle bir beraberlik için. Neden? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Allah'tan bahsetmek üzere sizinle konuşuyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Allah-u Teala'nın bize hepiniz lütfu keremisiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Her an Allah ile beraber olmak Allah'ın en güzel nimeti bizler için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepimizden istediği şey birbirimizi sevmemizdir. İstiyor ki herkesin birbirini sevdiği, nefretin asla ulaşamadığı bir dünyada yaşayalım. Sevenler mutluluğu yaşayanlardır. Hele seviliyorlarsa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha altını çizerek tekrar ediyoruz. Kalbimiz böyle söylüyor. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi bizlerde var olduğu sürece bizler Allah'ın sevgilileriyiz, sevgili kardeşlerimiz. Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir sonsuz insanlar.

Ölesi elimizde çok sağlam bir imkan var. Bitmesi, tükenmesi mümkün olmayan bir imkan. Etrafınızdaki insanlara mutluluk verin, siz mutlu olun. Ne kadar güzel kanun konu koymuş değil mi Allah-u Teala sevgili kardeşlerimiz? Allah-u Teala bize bunu anlatmasaydı, biz de size anlatamamış olacaktık. Hamdolsun ki biz bu ilmi başkalarından almadık sevgili kardeşlerim. Ondan aldık, Allah'tan. Her şey ne kadar güzel değil mi? Onunla konuşmak gibi dünyadaki en müstesna imkanlardan birini hamdolsun ki Allah Teala bize nasip kıldı. Her an onunla konuşmak imkanına sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu. Biz hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, şükretsin Allah-u Teala'ya. Şu dünyada verilen gezegende bir insanın mutlu olmasını gerektiren ne varsa Allah-u Teala bize hepsini hediye etti, nimet olarak verdi. Onun dünya üzerinde en yakınıyız. Öyle söylüyor. Dünyada verilen bu gezegende Allah'a en yakın kişinin bu devrin imamı olan biz olduğumuzu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok şey borçluyuz. Ne kadar çok şey Allah Teala tarafından bize nimet olarak verilmiş. O zaman hep aynı şeyi söylüyoruz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey aslında gerçekten çok güzel. Ama bize de öyle geliyor aynı zamanda. Çok güzel olduğu. Öyleyse mutlu olmak için ne kadar çok sebebimiz var. Allah bize insanları sevmeyi öğretti. Allah Teala nefreti kalbimizden söküp aldı. Ne yani nefret ettiğiniz hiç kimse yok mu sizin diye bana bir sual sorarsanız, gönlümün bütün rahatlığıyla hayır derim. Yok. Başkaları bize kötülük edebilirler. Onlar bizi sevmeyebilirler. Ama Allah'ın bir kanunu var sevgili kardeşlerim. Kim başkalarına ne kadar kötülük ederse Allah ona bunun bedelini mutlaka dünya üzerinde ödetir. Ahiret hayatı ayrı. Yani insanların cehenneme giden insanların orada çekecekleri sıkıntılar ayrı bir konu. Ama şu dünyada verilen gezegende de Allah'ın kanunları geçerli. Kötülük eden kişi hep vicdan azabı altında bir azap içinde huzursuz olur, sıkıntı çeker. Başkalarını mutlu etmeye çalışanlarsa hayatları boyunca hep mutlu olurlar. Onlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerine hedefe ulaştıran en güzel bir nimet olarak değerlendirirler. Arkasından da derler ki her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu ederek onların toplamı kadar o insanlara verdiğiniz, o günkü verdiğiniz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu sizin yaşamanız mümkünken neden bunu yapmayacaksınız da o mutluluğu yaşamayacaksınız? Bu akılcıl bir olay olabilir mi? İnsanlara kötü davranmak, onları üzmek, arkasından da Allah'ın verdiği hüznü, sıkıntıyı yaşamak. Oysa ki bu kişi o üzdüğü insanları

küstürmek, onlara sıkıntı vermek, onları üzmek yerine onlara mutluluk vermiş olsaydı ne olacaktı? Her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacaktı. Ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi sevgili kardeşlerim Allah-u Teala? Mutlu et, mutlu ol. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanlar bir tane değil ki sevgili kardeşlerim, yüzlerce. Her birine mutluluk vermek imkanının her an sahibisiniz. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hedefimiz, yaşam sevincimiz, başkalarına mutluluk vermek olsa ve her onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını aynı seviyede bir mutlulukla Allah Teala bize ödese, o zaman siz de benim gibi söylemez misiniz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için her zaman mutluluk hazırdır. Çünkü her an etrafımızda bir değil, birçok insan var. Ve onlar mutluluğumuzun sembolleri olarak etrafta dolaşıyorlar. Gel beni mutlu et demiş oluyorlar etrafımızda dolaşmakla. Ne kaybederiz? Onları mutlu etmişsek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Zamanı en hayırlı şekilde geçirmiş oluruz. Çünkü bu olay bize bir defa madde bir derecat kazandırır. Kime ne kadar mutluluk verebilirsek, ona verdiğimiz mutluluğun gerektirdiği dereceyi Allah Teala bizim hesabımızda derhal kaydeder. Kiramen katibin melekleri sonsuz bir çalışmanın içindedirler. Hayatımız her an filme alınıyor. Her an ne kadar derecat kaybettik veya ne kadar derecat kazandık deftere kaydediliyor. Defter dediğim hayali bir defter. Aslında Allah Teala onu en güzel şekilde dizayn etmiş. Otomatik bir sistem her an herkesin kazandığı derecatı ve kaybettiği derecatı kiramen katibin melekleri eliyle kaydediyor. Her birinin etrafında mutlaka kiramen katibin melekleri var. Her an kaybediyor musunuz? Kazanıyor musunuz? Neler oluyor? Otomatik olarak hayat filminize işleniyor. Görüntü olarak da, derecat olarak da. Sevgili kardeşlerim, bu durumda iki tane olay var. Bir tanesi başka insanlara huzursuzluk verirseniz, onları rahatsız eden şeyler yaparsanız, Allah Teala sizin içinize o yaptığınız yanlışın acısını mutlaka yerleştirir. Huzursuzluk duyarsınız. Hüzün duyarsınız. Başka insanlara bilmeyerek de olsa kötülük yaparsanız huzursuzluğu duyarsınız sevgili kardeşlerim. Ama eğer insan bu başkasına olan kötülüğü bilerek yapmışsa Allah Teala ona daha çok hüzün verir. Ki yaptığından pişmanlık duysun da aynı hatayı başka seferde işlemesin. Böylece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olsun da Allah'ın cennetine girsin. Allah Teala bütün insanların cennetine girmesini ister.
Onun için cenneti koymuştur. Onun için peygamberlerine kitaplar yazdırmıştır. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tarih sırasına göre konuştum. Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş ve Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Muradı ne? Muradı insanları mutlu etmek. Sevgili kardeşlerim, anlıyorsun ki Allah Teala bize Tevrat'ı da inceletti baştan aşağı, İncil'i de inceletti. Kur'an-ı Kerim'i zaten incelemek boynumuzun borcu. Bunları reel olarak devreye koyduğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah Teala Hazreti Musa'ya da Hazreti İsa'ya da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı esasları vaz etmiş. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşarak teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa. Ruhun ve için, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Acaba niçin koymuş bu kanunları? Çünkü her teslim ettiğiniz sizdeki şeyi teslim ettiğiniz anda Allah Teala size derecat kazandırıyor. Her güzel davranışınız Allah Teala'nın emirlerinden hangisi olursa olsun, hangisini yerine getirirseniz onu yerine getirmeniz size devamlı derecat kazandırır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusuysa o zaman da kişi mutlaka derecat kaybeder. Hayatınızın her anında derecat kazanmak ister misiniz sevgili kardeşlerim? İstiyorsanız Allah Teala'nın garantisi var. Adına daimi zikir diyor. Kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmekte olan herkes her an derecat kazanan biridir. Bu zikir devam etmezse, devam etmediği zaman kişi derecat kazanmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Üç halde bulunabiliriz. Ayaktayız, oturuyoruz veya yatıyoruz. Yatmamızın da yan üstü olmasını istiyor Allah Teala. Yüzümüzü kıble tarafına çevirip böyle yatmamız. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala en güzelini koymuş ortaya. Tüm insanların yapması lazım gelen şey Allah'ı zikretmek. Madem ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Başka bir alternatif kalmıyor ki sevgili kardeşlerim. Ya ayaktayız, ya şimdiki gibi oturuyoruz ya da yatıyoruz. Yatarken de yan üstü yatmamızı istiyor. Yan üstü yatarken kulağımızı yastığa koyacağız. Ve oradan kalbimizin atışlarını duyabileceğiz. Kalbimizin her çift atışında iç dünyamız Allah kelimesinin kelimesini Allah. Diye zikredecek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı zikretmek bir zevktir. Bir mutluluktur. Allah Teala ayaktayken de zikredeceksiniz diyor. Otururken de zikredeceksiniz diyor.
Yan üstü yatarken ne zikredeceksiniz diyor. Yani bize yan üstü yatmamız emrolunuyor Allah-u Teala tarafından. Yan üstü yattığımız zaman kulaklarımızdan biri yastığa gelir. Ve iç dünyamızdaki ses kulağımızda yankılanır. İç dünyamızda yankılanır. Allah kelimesi Allah, Allah, Allah, Allah diye yankılanır. Uyurken ağzımızı kımıldatmayız. Ama o alışkanlığı kazanabilirsek uyurken de Allah kelimesini iç dünyamızdaki sesle tekrar edeceğiz. Etmeyi başaracağız. Başarabildiğinizi göreceksiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şeyleri siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah ile olan ilişkilerinizde, başka insanlarla olan ilişkilerinizde hep Allah'ın kanunlarını düşünün. Ne diyordu? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. O anda ne yapıyorsunuz? Ona bakın. Ve hemen aklınıza Allah'ı zikrediyor muyum diye bir sual gelsin. Eğer zikretmiyorsanız hemen zikre başlayacaksınız. Bu bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye sesli, diye sessiz veya dilimizi de ağzımızı da kımıldatmadan ne dilimiz kımıldıyor, ne ağzımız kımıldıyor. Ama Allah kelimesini tekrar edebiliyoruz. Sevgili kardeşlerim, hangisini isterseniz onu yapın. Tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Hangisi hoşunuza gidiyorsa Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı sesle zikretmekteyse sessiz zikir hoşunuza gidiyor demektir. Diye ses çıkarmadan Allah kelimesini tekrar ediyorsanız dilinizle, bu da sessiz zikirdir. Ama bir de ne dilinizi kımıldatarak, ne de ağzınızı kımıldatarak, ne de sesinizi çıkartarak, üçünü de gerçekleştirmeden iç sesinizle, dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. İşte Allah Teala siz uykuya dalmadan evvel bunu başarabiliyorsanız, uykuya daldıktan sonra da uyanana kadar hep aynı zikri devam ettirmenizi size Allah temin eder. Gerçekleştirebilirsiniz bunu. Allah Teala kendinden yardım istenmesi halinde yardımını gerçekleştirir. Bunu ihmal etmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Allah'tan yardım istemeliyiz. Allah Teala'nın yardımını mutlaka gerçekleştirdiğini o zaman yaşayacağız. Bir sabah zikirle uyanırsanız işte o gece bunu başardınız demektir. Dünyadaki en mutlu sabahınız olur bu. Bütün geceyi uykuyu zikirle geçirmişsiniz demektir bunun manası sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle olmasını istiyor. Siz de başarıyorsunuz. Ama Allah Teala bunu yapamadığınız zaman size kızmaz.
O sizi her zaman sever. Ama ister ki en güzelini yapasınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey bütün insanların Allah'ın cennetine girebilmesi. Ama insanların bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmesi söz konusu. Bu bedava bir şey değildir. İnsanın gayretine bakar. Kendi iradesiyle Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde zikretmek. İsterseniz diye sessiz bir şekilde, isterseniz Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde, isterseniz dilinizi bile kımıldatmadan diye kalbinizdeki sesle Allah'ı zikretmeniz Allah için hepsi geçerlidir. O kalbinizden ne geçiyor bilir. Kiramen katibi melekleri aynı standartın sahibidir. Hiç kimseyi Allah Teala zora koşmak istemez. Herkes bu güzelliği kendi iradesiyle devreye sokmak mecburiyetindedir. İşte bunu yapabildiği takdirde o kişi için bir mutluluk, bir huzur söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Buna dayalı olarak koyar kanunlarını. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Herkesin insan olarak yarattığı, herkesin mutlu olması. İşte konu buraya gelip burada bir kanunu ortaya koyuyor. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Hiç kimse Allah ile en güzel ilişkileri, güzel ilişkileri kurmadıkça mutlu olamaz. En çok o insanları acırım ki çok para kazanalım da mutlu olalım diye gayret ederler, gayret ederler, gayret ederler. Bir kısmı çok para kazanır. Bir kısmı kazanamaz. Ama kazananlar da bakarlar ki çok para kazanıyorlar ama mutlu olmamışlar. Mutluluk para kazanmanın ötesinde bir olaydır. Sulh ve sükunu ifade eder. İş dünyanızda sulh ve sükun, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi ve ruhunuzun duruma hakim olması, böyle bir olay kişinin zikrinin gerçek boyuta ulaşmasıyla oluşur. Sevgili kardeşlerim, sevmek hepimizin üstüne vazifedir. Ve mükafatı var. Kim severse o sevilir. Hiç kimse kendisinden nefret eden bir insanı sevemez. Sevmeye çalışsa da bunu becermesi kolay bir iş değildir. Ama ondan İntikam almayı devre dışı bırakabilir.
intikam almayı istemediği bir noktaya ulaşabilir. Allah'ın yardımıyla bu, o kişinin iç talebi üzerine Allah'ın kendisine ulaştırdığı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, ama hepiniz için mutluluk size her an ulaşabilecek olan bir imkandır. Bunu ruhunuzun emrinde gerçekleştirebilirsiniz. Nefsin afetlerinin devrede olduğu hiçbir olayda mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Bu sebeple Allah Teala bütün insanlara bir hediye vermiş. Adına zikir diyoruz. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilimizi de kımıldatmadan sessiz ve dil kımıldatmadan yapılan bir zikir, o da geçerli Allah'ın katında. Sevgili kardeşlerim, görevinizin çok kolay olduğunu hatırlayın. Ne demek istiyoruz? Eğer siz başka insanları mutlu etmek istikametinde elinizden gelen bütün gayreti gösteriyorsanız, onları mutlu etmek için özel bir çaba sarf ediyorsanız, bu mutluluk neticesine, onu mutlu etmek sonucuna ulaşsanız da derecat kazanırsınız. Ulaşamasanız da gösterdiğiniz gayret sebebiyle gene derecat kazanırsınız. Allah Teala acaba neden ikisine de derecat veriyor? Çünkü kişi kendisine düşen görevi yapmıştır. Başka insanları mutlu etmek için elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Ama insanlardan bir kısmı onun davranış biçimlerinden mutluluk duymuştur. Bir kısmı duyamamıştır. Bazı olaylarda duyulmaması da normal kabul edilebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah her zaman bizlerle beraber sevgili kardeşlerim. Ya Allah'ın emrini yerine getiririz, Allah diye Allah'ı zikrederiz veya sessiz bir şekilde dilimizi bile kımıldatmadan zikrederiz. Sevgili kardeşlerim, bunun şekli Allah için önemli değildir. Allah için önemli olan Allah kelimesinin tekrarıyla bizim kalbimize nurların girmesi ve giren nurlar sebebiyle karanlıkların, nefsin afetlerinin kapı dışarı edilmesi. Zikir bu sebeple en büyük ibadettir. Ne diyor Allah Teala? Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Yani başka bir şeyler konuşmaktan, namazdan, aklınıza gelen her türlü ibadet biçiminden daha büyük olan bir ibadet var. Onun adı zikir. Neden daha büyük ötekilerden? Çünkü bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırıyor ve oraya yerleştiriyor.
Bunun manası, siz o zikri yaptıkça oraya yerleşen nurlar sebebiyle nurlar tarafından işgal edilen o sahanın karanlıklar tarafından işgaline Allah-u Teala'nın müsaade etmemesi. Neka küfte, oka ekmek. Zamanın ne kadarında Allah'ı zikrediyorsanız, o kadarında mutluluğu yaşarsınız. Nefsinizin kalbine devamlı nurlar ulaşır. Huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah Teala hepinizi seviyor. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkese karşı Allah'ın sevgisi vardır. İnsanlar o sevgiye rağmen yanlışlık yaparlar. Başkalarına kötülük yaparlar. Ve her yaptıkları yanlışlık sebebiyle derecat kaybederler. Allah Teala öylesine hayır ha ki kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden fazla olmasını istiyor. Bunun manası davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası Allah'ın emrettiği standartlara uygunsa cehennemden kurtulduk demektir. Ne kadar Allah Teala hoşgörülü, davranış biçimlerimizin yarısından bir fazlası milyonlarca davranışın, milyonlarca dakikanın karşılığında onun yarısından bir fazlası o kişiyi kurtarır. Bütün insanlar için sevgi, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği en güzel şeydir sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayacaksınız. Allah için başka insanları mutlu edeceksiniz. Göreceksiniz ki o zaman insanları mutlu ederken asıl siz mutlu oluyorsunuz. Allah Teala sizin içinize huzur veriyor. Mutluluk veriyor. İşte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey bu kadar basit ve kolay. İnsanları mutlu edin, siz mutlu olun. Hem de ne kadar çok imkan. Siz 10 insana mutluluk verebilirsiniz, 100 insana mutluluk verebilirsiniz, 1000 insana mutluluk verebilirsiniz. Ne kadar çok mutluluk verebilirsiniz, o kadar çok mutluluğu siz yaşamak imkanına sahibisiniz. Öyleyse başkalarını mutlu etmek aslında kendimizi mutlu etmek demektir sevgili kardeşlerim. Buna rağmen insanların çoğu başka insanları mutlu etmeyi değerli bir şey olarak düşünmezler ve kendilerine yazık ederler. Herkesin elinde böyle bir imkan var. Herkesin etrafında birçok insan var. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? O etrafımızdaki insanları mutlu etsek ve her birine verdiğimiz mutluluğu biz yaşayacağımıza göre asıl biz mutlu olsak ne kadar güzel bir kanun koymuş değil mi Allah Teala? 100 kişiye A kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 100 A kadar mutlu olursunuz. 200 kişiye B kadar mutluluk verdiğiniz zaman siz 200 B kadar mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar her zaman etrafınızda mevcut olacaktır. Ne kaybederiz ki onları mutsuz edip de derecat kaybetmek,
ve arkasından da onları mutlu ettiğimiz için mutlaka bize ulaşacak olan huzursuzluğu yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim, neden böyle olsun? Biz başkalarına mutluluk vermek için yaratıldık. Öyleyse bu mutluluğu mutlaka onlara ulaştırmalıyız. Ulaştırmalıyız ki biz mutlu olalım. Allah Teala kapıları ardına kadar açmış. Bütün insanlar Allah Teala'nın bu istikametteki hedefini gerçekleştirmekle vazifeli. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için yapılması lazım gelen şey budur. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek asli vazifenizdir. Bunun için sevmek asli unsurdur. Severseniz mutlu etmek içinizden gelen çok önemli bir ihtiyaç olarak karşınıza çıkar. Bunu gerçekleştirdiğiniz zamansa sizin için hedefler birer birer gerçekleşir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, her şey sizlerle güzel. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bir bütünüz. Dünya üzerinde Allah'ın en çok sevdikleri. Neyse sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. Allah Teala bizim için diyordu ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Allah Teala hepimizden Allah için yaşamamızı istiyor. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu etmek için yaşamak demek. Neden? Mutlu olan insanlar da Allah-u Teala'ya hamd edecekler, şükredecekler ve biz onların mutlu olmasını ve Allah'a hamd etmesini, şükretmesini sağlamakta onlara yardım edenler olacağız. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünsek ne kaybederiz? Diyelim ki asık suratlardan oluşan bir kahveye gittik. Onlardan birilerine yaklaşıp da Allah'tan bahsetmeye başlasak, bir süre sonra bakıyoruz ki etrafımızda toplanmaya başlamışlar. Merakla dinliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada özellikle sual sormak isteyen varsa onlara da memnuniyetle cevap veririz tarzında bir açıklama onları daha çok mutlu ediyor. Sualler gelmeye başlıyor. Suallere cevaplar aldıkça hele onların ilim çerçevesi içinden daha ötelerdeki suallere de bizim Allah'tan aldığımız cevaplar ulaşmaya başlayınca çok mutlu oluyorlar sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en güzel şey
başka insanları mutlu etmek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı düşüncede misiniz? Eğer biz bu konuşmamızla sizlere mutluluk ulaştırabiliyorsak, bir nebze de olsa, bir parçacık da olsa sizi mutlu edebiliyorsak, o zaman ne mutlu bize. Demek ki Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yapabilmişiz bir nebze. Görevimiz başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını biz mutlaka yaşayacağımız için bizim de mutlu olmamız. Öyleyse kanun ne? Mutlu et, mutlu ol. Kim etrafındaki insanlara huzursuzluk verirse, sıkıntı verirse, yaşadığı zaman görecek ki sıkıntıyı verirse, aynı sıkıntıyı Allah Teala ona da verecektir. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu edelim. Bu başkalarını mutlu etmek aslında bizim mutluluğumuzun en sağlam kalesi. Her zaman sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, yaşamaktadırlar. Bir kahveye gittiniz, oturdunuz ve orada insanlar var. Onlardan birine sizlere bizim tarafımızdan Allah-u Teala'nın anlattırdığı esasları anlatmaya başladığınız zaman onlar farklı birilerine karşı karşıya olacaklar. Neyi öğrenmişler? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmişler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi yok. İşte İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. İslam dini, teslim dini demek. Eğer biz bu dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarının hudutları içerisine almışsak, ötesi yoksa anlatımımızda en önemli kesim şeytan tarafından yok edilmiş oluyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan ve ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar giden bir teslimler dizisi. O zaman ancak insan anlayabilir niçin dinimize Allah Teala İslam adını vermiş. Teslim muhtevasını koymuş devreye. Allah ile olan ilişkiler teslimin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılar ve boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Her şey mürşide tabiiyetle başlar. Tabiiyet demek, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ona ulaşan, onun önünde diz çöküp tövbe eden, el öpen bir insan için bu noktada ruh derhal vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka karışır. Ne olur? Her şey çok güzel olur. Bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşacak.
bütün müntehaya ulaşacak ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yani kişi ermiş evliya olacaktır. Hep söylenir er o mu? O ermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli o ermiştir. Ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Birçok insan ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zanneder. Oysa ki Allah-u Teala da herkese emir vermiş. Tevrat'ta da vermiş bu emri. İncil'de de vermiş. Sırasıyla konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Bütün insanlar doğar. Doğdukları zaman Allah onların hepsine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ermiş olmak insanlar tarafından önemli bir şey olarak değerlendiriliyor. Aslında gerçekten önemli. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip diler dilemez ölse, hiçbir şey yapamadan ölse birinci kat cenneti hak ediyor. Ama yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Ve kişi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşide ulaşıyor, içinden gelen bir büyük talep bunu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Tabiyet önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, madde bir. Madde iki, Allah ona mürşidini göstermişse. Madde üç, bu kişi o mürşide ulaşıp da tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bunun süreci 7-8 aylık bir devredir. Bu 7-8 aylık devrede de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İfadeyi, Kur'an'daki ifadeyi söyleyelim. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu değil mi sevgili kardeşlerim? Bunu özetlediğimiz zaman bir dilek ve cehennemden kurtuluş. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu söyledi, öldü kişi. Eğer kalbinde gerçekten bu dilek varsa, gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyorsa, ki Allah bunu en iyi bilendir, o kişi birinci katın sahibi olarak ölmüştür. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Ve dünyanın neresinde olursa olsun o kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse öyle bir mürşit sevgisi oluşacaktı ki
mutlaka mürşidinin bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktı. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktı. Bundan sonra da 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktı. Ne diyoruz? Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktı demiyoruz. Bunu söylersek yanlış söylemiş oluruz. O kişi ulaştırmıyor. O kişi ulaştırmak için bir gayretin sahibi. Allah o kişinin ruhunu gerekli tatbikatı yaptığı için kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Başkalarını mutlu ederek yaşamayı öğrensin. Başkalarını mutlu ettikçe kendisinin ne kadar mutlu olduğunu görerek başkalarını mutlu etmek konusundaki gayretini arttırsın. Daha çok mutlu etsin etrafındaki insanları, kendisi de buna paralel olarak daha çok mutlu olsun. Allah'ın istediği şey bu. Allah'ın istediği şey ne? Asli hedef itibariyle insan adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmesini Allah Teala ister. Kanunlarını ona göre koymuştur. Ama serbest iradeye yüklemiştir bunu. Kişinin serbest iradesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesini intihac ederse, dilemesine sebebiyet verirse, o zaman kalpten bir dilek söz konusuysa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Peki tabiyet önemli bir şey mi? Ne diye herkes mürşidine ulaşmak mecburiyetinde? Çünkü Allah Teala'nın koyduğu kanun, bir insan Allah'tan mürşidini sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır, onun önünde diz çöker, Allah'a ulaşmayı diler, tövbe ederse ancak bu tövbeden sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Demek ki birinci safha bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin verdiği, ulaştırdığı bir sonuç. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormak. Sonra da Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşmak ve tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirdiği an, eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mürşidini göstermişse, onun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve tabiyeti mutlaka ruhunun vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye, yolda olan kafileye katılmasını sağlar. İşte onlarla beraber yola çıkan bu kişi 7-8 aylık bir devre zarfında 7 tane alemden geçecektir. 7 tane gök katını aşmak suretiyle 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak.
istediği müntehaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah'ın ruhuydu. O kişiye verilen bir emanetti. Emanet o emanetin sahibine ulaştırıldı. Bütün insanlar bununla vazifelidir. Bütün insanlarda ruh emanettir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse, o ruh otomatik olarak Allah'a kendisi ulaşacaktır. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse de, dilemese de, o ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. O ruh Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dünyada verilen bu gezegeni, gezegenlerden sadece bir tanesi. Kim bilir ne kadar bin gezegen var. Belki insan veya insan benzeri varlıkların var olduğu gezegen. Hamdolsun ki biz dünyada verilen bu gezegende doğmuşuz, yaşıyoruz ve Rabbimizle en güzel ilişkilerin içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmamız için o kadar çok sebep var ki. Kim Allah ile bile ise, yani beraberse, onunla hemhal olmuşsa, evvela ona ulaşmayı dilemişse, Allah Teala ona mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan, yolda olan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde o ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhun vücudundan, o kişinin vücudundan ayrılabilmesi, o kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle mümkündür. Öyleyse Allah Teala herkese onun yapısına uygun bir mürşidi vazifeli kılar, hedef gösterir. Bu sebeple hacet namazını kılmak son derece önemli bir konudur, hayati bir konudur. Cennetin kapısı bu noktada artık var olacaktır, açılacaktır. O kişi için var olacaktır. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Peki bu hedefe ulaşmak için şartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci şart. Eğer dilerse kişi mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan mürşidini isteyecektir. Kim olduğunu öğrenecektir Allah Teala'dan ve Allah'ın kendisine uygun gördüğü mürşidi bu dünya atlı gezegenin neresinde olursa olsun onun bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olması temel şarttır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır
Ve o sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye

ulaşan ruh, Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne olmuştur? Ruh Allah'tan gelmiştir. Sonra da sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu? O kişi ölene kadar ruh onunla beraber olurdu. Ve bu kişi ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşırdı. Allah'ın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşması. Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. Ama ruhun özelliği neydi? Ruh Allah'ın ruhudur. %100 saftır. Tertemizdir. İşte bu Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah Teala tarafından üfürülür. Ve Allah Teala onların hepsinden ruhunun, Allah'ın ruhunun kendisine ulaştırılmasını ister. Tevrat'ta da bu emir söz konusudur. İncil'de de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği hiç unutmayalım. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse Hristiyanlar, Museviler ayrı bir dinin sahipleri diye onları dinsizlikle suçlamak bir cürümdür, bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamberdir. Allah Teala ona Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Allah Teala ona İncil'i vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhunun anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere, Tevrat'tan, Hristiyanlara, İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyanla konuşuyorsa senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim gene Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek.

bir Musevi ile konuşması, bir Hristiyanla konuşması sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz iniş sırasına göre. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre, varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. Üç tane peygamber ve Allah Teala her birine kitap indirmiş. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve onları Allah Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa, Ebu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin İncil'i, göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onları da Allah Teala şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da, bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanın mutluluk merdivenine çıkmasını bununla başlatıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Merdivenin birinci basamağı. Sonra Allah Teala ona mürşit seviyesi veriyor. Hacet namazını kılan ya da kendi dinlerinde hangi standardı kullanıyorlarsa onu kullanarak Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman Allah onlara mutlaka gösteriyor. İkinci safha, o kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşıyor. Ve 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alem geçiyor. En sonunda oradan dikey bir yolculukla Sidretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına vasıl oluyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. Üçüncüsü ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncüsü fizik bedenin Allah'a teslimi. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Fizik bedenimiz bizde kalır. Ama fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 5 oldu. Muhlis olmak 6.
iradeyi Allah'a teslim etmek idi. Ne yaptık? Ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmiş olduk. Peki, Museviler de bunu yapıyor mu? Evet. Hristiyanlar da yapıyor mu? Evet. Tevrat'ta farz mı? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka ifade kullanalım. 7 safa ve 4 teslim. Tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Neyle karşı karşıya sevgili kardeşlerim? Tevrat da aynı emirleri vermiş. Tevrat'ta da Allah-u Teala aynı emirleri vermiş Hazreti Musa'ya. İncil'de de Allah-u Teala aynı emirleri vermiş Hazreti İsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de de aynı emirleri vermiş Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Onlar peygamberdir. Onlar yani Arapça adıyla Nebi'dir. Kur'an'daki adıyla Nebi'dir. Dünya için gönderilmişlerdir. Bütün dünyada o tek Nebi söz sahibi olur. O Allah'ın aldığı emirleri söylemek mecburiyetindedir. Ve son Nebi Hatemin Nebiyin diyor Allah Teala, Nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra Nebi gelmeyecektir diyor Allah Teala. Ondan sonra Resuller gelecektir diyor. Kıyamete kadar da bu Resullerden birisi o görevi üstlenecektir. Nebi olmadığı halde devrin imamlığı vazifesini üstlenecektir. Mutlaka her devirde Allah Teala bir görevli tayin eder. Eğer nebiler varsa o görevli nebidir. Eğer nebilerin sona ermesinden sonra ise bu görevli nebi olamaz artık. Resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Ondan sonra kıyamete kadar artık bu görevi de devrin imamlığı görevinde Resuller gerçekleştirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği ne diye bakıyoruz? Onun istediği şey insan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. Bunun için de o kişinin Allah'a teslim olması temel şart. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bunları teslim edince mi cennete girersiniz? Hayır, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama o kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölünce üçüncü kat. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat. Hepsini Allah'a teslim edince beşinci kat. Muhlis olunca altıncı kat. İradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın hedefi, koyduğu kanunlar gereğince bütün insanları, bütün cinleri cennetine almaktır. Hedefi budur. Ama insanların çoğu Allah'ın bu kanunlarını dikkate almazlar. Allah'a ulaşmayı bilemezler. Dünya hayatı onları kıskacına almıştır. Onların da kurtuluşa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutlu musunuz? Mutluluk hakkında ne düşünüyorsunuz? Birçok insana mutlu musun diye sorduğumuzda tabii mutluyum diyor. Soruyoruz. Her zaman mutlu musun? Mutluluk kesintisiz bir betiredir diyoruz. O zaman düşünüyor. Yok diyor, her zaman değil. Öyleyse hadi gelin sevgili kardeşlerim, mutluluğun sizinle beraber bir tarifini yapalım. Bizim kastettiğimiz mutluluk Allah'ın kastettiği mutluluktur. Biz onun yeryüzündeki vekiliyiz. Öyleyse onun bize öğrettiği bir stilde, bir tarzda ve o içeriğin bünyesinde kalmak kaydıyla biz konuşma yapabiliriz. Konuşturan odur. Öyleyse Allah'ın kastettiği mutluluk denilen şey nemene bir şeydir. Madde bir, Allah'ın kastettiği mutluluk kesintisiz bir mutluluktur. Kişi her zaman mutludur. Bütün şartlarda mutludur. İkincisi, Allah'ın kastettiği mutluluk üç ayrı boyutta da hissedilmelidir, yaşanmalıdır. Bir, kişinin iç dünyasında mutluluk. İki, kişinin dış dünyasında mutluluk. Üç, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk. Hadi birazcık açalım konuyu. Nedir kişinin iç dünyasındaki mutluluk? Evvela mutsuzluğun ne olduğundan başlamamız lazım. Mutsuzluk nedir? Mutsuzluk bir kavga halidir, bir kaos halidir veya bir savaş halidir. İç dünyanızda bir savaş var sevgili kardeşlerim. Nefsinizle ruhunuz arasında öyle bir savaş var ki siz tedbir almazsanız bu savaş ömür boyu sürer gider. Ömür boyu mutsuz iç dünyasında devamlı kavga olan bir kişi olursunuz. Yetmez, iç dünyasında kavga olan kişi dış dünyasında da kavga olan kişidir. İç dünyasında kavga olan kişi dış dünyasında başka insanlarla kavgası olan kişidir. Bu kişinin iç dünyasında neden kavga vardır? Kişinin iç dünyasındaki kavganın temelinde bu insanın nefsiyle ruhu arasındaki kavga vardır. Nefsi %100 afetlerle doludur. Bütün afetler nefsin kalbini doldurmuştur. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse hem emirlerine Allah-u Teala'nın itaatsizlik var, rezistans var, hem de yasaklarına var.
yasakların mutlaka işlenmesini isterler, emirlerin de işlenmemesine. Başlangıçta bir fizik vücudunuz var, şu vücut. Bir nefsiniz var, hepiniz nefsinizi çok iyi tanıyorsunuz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuz. Bir de ruhunuz var. Eğer daimi zikre ulaşmamışsanız ruhunuzu tanıyamazsınız. Çünkü onu hiç görmediniz. Ne zaman kalp gözünüz açılır da Allah Teala size ulu'l-elbab makamında ana dergahı gösterirse, işte o dergahta onlarlık sıralar halinde oturan, önlerinde rahleler olan, rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler bulunan, onlar insan ruhlarıdır. Muhtezam saflar halinde otururlar. Orada bir çalışmanın içerisindedirler. Ana dergah devrin imamına aittir. O dergahta seyri sülük yapılır. Dergaha ulaşanlar bir süre zemin katta kaldıktan sonra önce birinci kata kadar çıkabilirler, sonra ikinci kata kadar, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar çıkabilenler olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için çoğunuz ruhunuzu tanımıyorsunuz, onu hiç görmediniz. Ruhunuz demekten kastımız ne? Saçınızın, sakalınızın her teli ruhunuzda da aynıdır. Bütün görüntü %100 sizi temsil eder. Her değişikliğiniz ruhta da vücut bulur. Fizik vücudunuz ruhun aynasıdır. Ruhun muhtevasında ise sadece hasletler var. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir hüviye. Öyleyse nefsinizle ruhunuz devamlı bir çatışma içerisinde. Neden? Nefsiniz Allah ne emretmişse yapmamak istiyor. Ruhunuz mutlaka yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ruhunuz asla işlemek istemiyor. Öyleyse içinizde fizik vücut bir şey yapmaya kalktığı zaman yapacağı olay bir tanedir. Ya nefsin istediği istikamette bir davranış biçimi ya da ruhun istediği istikamette bir davranış biçimi. Nefs Allah'ın yasak ettiği bir fiili, mesela kafayı çekmeyi istiyor. Ama ruh buna şiddetle karşı çıkar. Çünkü o yasak bir fiildir. Burada açık bir şekilde bir anlaşmazlık söz konusudur. Bir çatışma söz konusudur. Nefs ruhu, ruh nefsi ikna etmeye çalışır. İş dünyanızda iki sesin tartışıklarını duyarsınız. O konunun yapılması ve yapılmaması konusunda ve taraflardan sadece bir tanesinin dediği olur. Ya nefsiniz galip gelecektir ya da ruhunuz. İkisi de vücudun kumandanı olan akıldan talepte bulunurlar. Akıl beyninize kumanda ederek sizin vücudunuzu kullanan
bir güçtür, bir kuvvettir. Allah'ın bir nimetidir. Akıl, muhakeme, hafıza, idrak, zeka ve bizatihi akıl gibi birçok fakültelerden oluşur. Evrenseldir, kainat şumuldur. Herkesle mutlak olarak irtibat halindedir. Herkesin vücudunu akıl kullanır. Ve herkesle ayrı ayrı meşgul olabilir. Nasıl Allah Teala bizleri, hepimizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmışsa, her yaptığımızdan biz daha onu yapmadan evvel haber oluyor, alıyor da bize müsaade buyuruyorsa, biz ondan sonra her şeyi vücuda getirebiliyorsak, Allah Teala'nın dizaynında da aynı şey söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

akıl bütün fakülteleriyle emrinizde gibi görünmesine rağmen aslında hepimiz onun emrindeyiz. Çünkü karar merceği akıldır. Bir taraftan nefsimiz akla müracaat eder. Allah'ın yasak ettiği bir konuda veya emrettiğinin yapılmaması istikametinde talepte bulunur. Aynı anda ruh da harekete geçer. O da Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmemesi konusunda akıldan talepte bulunur. Burada aklı hangi ortamda şuur kazandığı önemlidir. Şuur da aklın insandaki fakültelerinden bir tanesidir. O zaman hangi şartlarda akıl acaba insanda şuur kazanıyor? Eğer bir toplumda Allah'ın bütün emirleri yasaklanmışsa, yasak ettikleri de serbest bırakılmışsa, akıl buna göre şuurlanmıştır. O zaman bu vücutta nefsin talepleri hakim olur. Akıl, nefsten ve ruhtan gelen birbirine zıt istikamette talepleri değerlendirir ve genel olarak nefsin taleplerini uygun görür ve fizik vücut onları yapar. Veya kişinin davranış biçimlerinde hakim olan emirleri farklı bir yapılanma sebebiyle akıl yerine getirir. Yani öyle bir statü düşünün ki orada Allah'ın bütün emirleri büyük bir zevkle uygulanıyor. Akılda fizik vücudun zevk aldığı o Allah'ın emirlerinin yerine getirmesi işlemlerine alışık bir statü kazanmış. O zaman nefsin talepleri hep bunların dışındaki talepler olacaktır. Akıldan geçer not olamayacaktır. Fizik vücut onları yapmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bu dizayn içerisinde insanoğlunun ulaşabileceği statü mutluluğu yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala ruhu mutluluğun sembolü olarak yaratmıştır. Ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yaratmıştır ruhumuzu. Ruhun tekamülü yoktur. Zaten standartların en yükseğiyle donatılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de işlemek istemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demiştik ki ruh tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Gerçekten daha güzeli yoktur ruh için. Zaten en güzelle donatılmıştır. %100 hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek özelliklerin sahibidir.
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek özelliklerin sahibidir. Bu sebeple mutluluğun gerçek temsilcisidir. Bir insan bir gün o noktaya ulaşabilirse, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir insan olursa, ona huzursuz edecek hiçbir şey kalmayacaktır. Allah'ın yasaklarına riayet ediyorsa, o istikamette de onu rahatsız edecek olan hiçbir şey kalmayacaktır. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan bir insandır. Öyleyse iç dünyamızda neden mutsuzuz? Çünkü nefsimiz var, çünkü ruhumuz var. Bu ikisi birbiriyle devamlı kavga halinde. Kavga varsa veya kaos varsa veya savaş varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizin en güzele yönleneceği bütün standartlarda iç dünyanızdaki denge konunun merkezidir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu dengenin bozulması söz konusudur gibi görünür. Dengeyi sağlayan nedir? Gece ile gündüzdür. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi geçerse o kadar gündüz kelimesi geçmiştir. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Bir noktadan aynı uzaklıkta olan artı ve eksi iki kutbu gösterir Kur'an-ı Kerim. İkisine de eşit haklar tanımıştır Allah-u Teala. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın söylediği işaret, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani kıyamda tutarak, zıddıyla ayakta tutarak, bir başka ifadeyle zıddıyla dengeye getirerek bir denge içinde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğun yaşanması söz konusu olmalıdır. Hepiniz için saadet, mutluluk müessesesi, bu dengenin giderek Allah'ın ibresinde, Allah'ın tarafında ağırlık kazanmasıdır. Hayata sağ kanadınız, ruhunuz. Baştan aşağı hasletlerle dolu Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir görüntü. Sol tarafınız, ruhunuz, affedersiniz, nefsiniz. İçerisi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itiraz eden, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir yapı. Bir başka ifadeyle nefsiniz karanlıklarla temsil edilir. %100 afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu olan bir nefsin sahibisiniz. Ruhunuz da %100 hasletlerle doludur. Hasletlerse nurdurlar. Pırıl pırıl aydınlıktırlar. Ruhun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır. Nefsin kalbi ise kapkaranlıktır. Nefste ve ruhta kalbi vücuda kan pompalayan, sonra da kirlenen kanı akciğerlere gönderip temizleyen bir eme basma tulumu olarak düşünmeyin sakın. Birinde sadece afetlerin toplandığı, diğerinde sadece hasletlerin toplandığı bir kalp söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbiniz
nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu kapkaranlıkken onu %100 faziletlerle dolu hale getirmelisiniz. %98 fazilet, %2 rahmetten oluşan bir nurlar demeti haline getirmelisiniz. Ne demek istiyoruz? Mutluluk mu istiyorsunuz? O zaman sözümüze kulak verin. Mutluluk sizdeki karanlıkların azalması, nurların da artması yoluyla tecelli eder. Hayata herkes eşit şartlarda başlar. Ruhu %100 aydınlıktır, nefsi %100 karanlıktır. Hiç ışık yoktur ruhunda, nefsinde. Ruhu ise hiç karanlık olmayan bir varlık olarak insanoğlu bu dünyaya ulaşır. Görevi nefsinin bütün afetlerini yok etmektir. Ruhunda hiçbir değişiklik yapmayacaktır. Yapması da mümkün değildir. Zaten ruhu kendisine ait değildir. Allah'ın ruhudur. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve nefaha fihi ruhihi." Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte tam bizim kimliğimizi aksettiren, şu anda nasıl görünüyorsak tam o görüntüde olan ruhumuz aslında bizim fizik vücudumuzun şeklini %100 almasına rağmen o biz değiliz, bize ait değil. Allah'a ait bir emanet. Ve Allah Teala emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmemizi emreder. İlk emanet ruhumuzdur. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti göklere, dağlara, yerlere teklif ettik. Onlar emaneti kabulden kaçındılar, yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi diyor. O insan ki diyor, cahil ve zalimdir. Eğer bir insanın zalim olması sebebiyle ve cahil olması sebebiyle emaneti yüklendiğini düşünürseniz, burada akıllı bir karar olmaz. Neden? Zalimse neden ruh gibi bir emaneti yüklensin de devamlı kavgaya girsin? Cahilse neden alim olan bir müesseseyi kabul etsin? Allah Teala'nın bu ayette bizlere ulaştırmak istediği mesaj, nefsimizin fizik vücudumuzla birlikte ev sahipliği durumunda olmasıdır. Ev sahipliği yapmasıdır. Yani ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücut değildir. Fizik vücutta daha evvel mevcut olan nefstir. Nefs ve fizik vücut beraberce ruha ev sahipliği etmektedirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizle ruhunuz arasındaki dizaynı bir denge unsuru olarak düşünün. Ne demek istiyoruz? Ruhunuz %100 aydınlık, pırıl pırıl bir güneş gibi, ruhunuz %100 karanlık, yıldızsız bir gece kadar, ışıksız bir ormanda, yıldızsız bir gece ne kadar karanlıksa, nefsinizin kalbi de o kadar karanlık, zifir karanlık. Ne oldu? Biri tam aydınlık, öteki tam karanlık. Denge unsuru var. Yani sıfırın 100 ötesindeki bir aydınlık ifade ediliyorsa, sıfırın 100 altındaki bir karanlık söz konusu.
İkisi birbirini sıfır noktasına itibaren dengeliyor. Bu denge daha sonra otomatik bir bozulma ile bozulur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu derhal işitir ve görür. O kişi üzerinde Allah rahim esması tecelli eder. Kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişiyi gören, işiten, idrak eden bir hale getirir ve mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine iman yazılır. Başının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Devrin imamının ruhunun oraya gelişinin arkasında o vücutta görev alması söz konusudur. Devrin imamının sonsuz sayıda ruhu vardır. Aslında hepsi zaten, hepsi Allah'ın ruhudur. Bizim şeklimizde olmasına rağmen o ruhun bize değil Allah'a ait olduğunu hiç unutmayın. Sadece şekli size aittir. Yoksa ruh Allah'ın ruhudur. Bize burnumuzdan Allah Teala ruh üfürmüş doğarken. Herkes için geçerli bu. Biz diyor insana ruhumuzdan üfürdük. İşte böyle bir ortamda ruhumuz vücudumuzdan mürşidimize ulaştığımız zaman ayrılır. Ana dergâhta yerini alır. Hedefi Allah'a ulaşmaktır. Allah'a mutlaka ulaşacaktır. O kişi 6 aylık ömrü varsa hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bizzat Allah'a ulaştıracaktır. Eğer ömrü yetmezse kişinin, ölüm yazılmışsa, o zaman yolda da ölse kişi, yani ruhu Allah'a ulaşmadan da ölse, mürşide ulaşmadan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse kişi mutlaka cennete girer. Burası 1. kat cennettir. 14. basamakta mürşidine ulaştıktan sonra ölürse 2. kat cennete girer. Ama yaşarsa 6-7 aylık bir ömrü varsa, 5-6 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani nehir denize kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle su kendisini vücuda getiren suya ulaşmıştır. Allah'a ait olan Allah'ın üfürdüğü ruh kendi aslına, Allah'a geri dönmüştür. Bizdeyken bizi temsil eder ama Allah'a aittir. Hiçbir zaman ruh bize ait değildir. Bizi en açık temsil eder eden şey fizik vücudumuzdur. Adem oğullarından olan fizik vücudumuz. İnsan. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ruhunuz vücudunuzdan ayrılmaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe size zaten bir tekamül de söz konusu olmaz. Ne yapsanız mutlu olamazsınız. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mürşidinize ulaştınız. 14. basamaktasınız. Mürşidinize tabi olduğunuzda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki vücudu terk et. Çünkü senin yevmü talağın geldi. Yani Allah'a mülaki olma günü. Mülaki olmak, ulaşmak demek, ilka olmak demek. Allah'a mülaki olma gününde de Allah Teala yevmü talak diyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmak için vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Bütün ruhlar Allah'ın ruhudur ve Allah'ın ruhunun bir parçasıdır.
Bu ruh mürşidine kişi tabi olduğu zaman vücudu terk eder. Ve hangi dergaha tabi olduysa o dergaha ulaşır. Kısa bir süre orada kaldıktan sonra ana dergaha, yani devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşır. Eğer kişi devrin imamına tabi olmuşsa zaten ruhu derhal orada yer alır. Arka sıralarda yer alır. Henüz Allah'a doğru yola çıkamamış olan kesimde yer alır. Bir süre ana dergâhta bulunup oradaki standartlara sahip olma imkanı verilir ruha. İşte sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan ayrılınca denge büyük ölçüde bozuldu demektir. O kişinin sadece nefsi var, nefsi de %100 afetlerle dolu. Öyleyse kişi çok kötü bir durumda. Sabahtan akşama kadar işlediği şeyin sadece günah olması lazım. İşte öyle olmuyor sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala onun tedbirini almış. O muhteşem dengenin korunabilmesi için Allah Teala sizinle şeytanın ve şeytanların arasına bir perde çekiyor. Sizi aslında mutsuz yapan şey hep şeytanın verdiği telkinlerdir. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi devamlı içinizden size telkin eder. Veya emrettiği şeyleri yapmamanızı devamlı telkin eder. Ama ister emirler cephesinden bakın, ister nehirler cephesinden, hedefi sizi sadece huzursuz etmektir, sıkıntıya sokmaktır, mutluluğu size asla yaşatmamaktır. Kendisi her zaman mutsuzdur. Gideceği yeri de biliyor, cehennemin en alt katı, bu hiç değişmeyecektir. Bu sebeple insanlardan ne kadar çok insanı baştan çıkartırsa, Allah'ın yolundan alıkoyarsa, Allah'ın yolundan saptırırsa, iblis o kadar mutlu bir varlık hüviyetinde yaşar. Bütün gücüyle insanların mutsuzluğu için çalışır. İşte sevgili kardeşlerim, iblis her halükarda bu standartlardadır. Sadece insanı mutsuz etmek için var olan bir şeytanla, çok şeytanla insan ilişkisinin gerçek mimarı. İblis şeytanların en üst noktasında olan şeytandır. Yoksa sonsuz sayıda şeytan yaşıyor. Her insan etrafında bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı Allah'ın yolundan sizi saptırmaya çalışan, devamlı size tesir etmeye çalışan bir şeytan. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki bir tarafta ruhunuz var %100 aydınlık, bir tarafta nefsiniz var %100 karanlık. Denge kurulmuş, ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ama ruhunuz mürşidinize ulaşıp da vücudunuzu terk ettiği zaman sadece karanlıklar içinde bir insan olursunuz. Bu karanlıklara şeytan tesir edebilse sizi çok kötü noktalara ulaştırabilir. Ama Allah Teala ne yapıyor? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, gerçek bir dilekle dilemişse, Allah onu mutlaka işitir, bilir ve görür. Allahü Semiül Alim diyor. Allah işitir ve bilir. Allahü Basirül Bil İbad, Allah kullarını görür. İşte sizi gören, işiten ve bilen Allah Teala ruhunuzu
Allah'a ulaştırmak üzere harekete geçer ve mürşidinize ulaştığınızda ruhunuz devrin imamının emri üzerine, görevi devralmak için geldiği emri üzerine vücudu terk eder. Onun dışında hiçbir kuvvet ruhu vücuttan çıkmaya icbar edemez. Mecbur edemez. İşte ruh vücuttan ayrıldığı zaman birçok dinlerini bilmeyen insan ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür derler. Oysa ki bütün insanların ruhunu Allah Teala hayattayken kendisine istiyor. Mesela şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ruhumuz bundan 30 sene evvel falan Allah'a gitti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki ne zaman ki mürşidimize ulaşıp Allah Teala bizi mürşidimizi sevdirerek taviyetimizi gerçekleştirir. Devrin imamının ruhu derhal başımızın üzerine gelir ve bizim ruhumuza der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmü talakın geldi. Vücudu terk et. Ben burada görev yapacağım. Ve devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yerini alır. Ne olur alırsa cinler size saldıramaz. Şeytanlar da saldıramaz. Size hiçbir şey yapamazlar. Hangi süreç içerisinde? Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu durduğu sürece. Peki ruhunuz vücudunuzu terk etti. Bu durumda nasıl oluyor da şeytan biz insanlara bir şey yapamıyor? Bir şey yapamazdan muradımız size tesir etmesi değil, size büyü yapamaz, size hüddam yapamaz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerinde olduğu sürece zülmani ilimler size işlemez, size tesir etmez. Hiçbir şekilde bir büyü, bir hüddam müessesesi, yani cinlerin üzerine saldırılması size bir zarar vermez. İşte insanlar akıl etseler, Allah'a ulaşmayı dileyecekler, sonra da mürşitlerine ulaşacaklar ve şeytanın ve insanların büyü yoluyla kendilerine zarar vermesini önleyecekler. Ama bilmiyorlar. Bu yüzden milyonlarca cinli insan var yeryüzünde. Milyonlarca şeytanın işkenceden işkenceye dolaştırdığı insanlar, huzursuz, mutsuz, her şeylerini kaybetmiş zavallı insanlar. Şeytanın ve onun cinlerinin, onunla iş yapan süfli cinlerin size zarar vermemesinin temelinde tabiyetiniz yatar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. Ve de tabi olduğunuz zaman başın üzerine devrin imamı gelir. Ruhunuz da Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinizin içine ise iman yazılır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesine başlayabilmeniz kalbinizin içine imanın yazılmasına bağlı. İşte mutluluk buradan başlar. Çünkü bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhu Allah'a ulaştırma mutluluğu buradan başlar. Yoksa gerçek anlamda kalın çerçeve içinde genel mutluluk Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren başlar. Neden?
Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi sünne kısmıştır. Kısarsa ne olur? Şeytan size tesir edip de negatif şeyleri, Allah'ın yasak ettiği şeyleri size söyleyemez, sizi onlara iştahlandıramaz. Başka ne yapamaz? Bunun tersini de yapamaz. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanıza da mani olamaz. Yani şeytanın sizin üzerinize negatif veya pozitif açıdan bir işlevde bulunması, bir tesir yapabilmesi bu noktadan itibaren artık mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala şeytanla ilişkinizi bir perdeyle kesmiştir. Ne zamana kadar böyle devam eder? Şeytan size en ufak bir tesirde bulunamaz. Gene saldırır ama yapabileceği hiçbir şey yoktur. Üzerinizde tesir icra edemez. Ne zamana kadar ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar?

21. fasıllarda ruhunuz Allah'a ulaşır. Bunların her birisi ayrı bir basamaktır. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine asla müsaade etmez. Bu Allah'ın sözüdür. Bütün Allah'ın yoluna çıkan insanlara Allah Teala mutlaka bu yardımı yapar. Şeytanın onları engellemesini kesin şekilde men eder Allah Teala. Şeytan onlara hiçbir şey yapamaz. Ne zamana kadar yapamaz? O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar. Ulaştıktan sonra durum nedir? Ulaştıktan sonra tekrar kapılar açılır. 14. basamak, 7. basamaktan itibaren, 14. değil, 7. basamaktan itibaren kişi mutluluğu yaşar. Hatta 7. basamak, 3. basamak demek olduğu için 7. basamak dedik. Aslında 3. basamaktan başlar. Allah'a ulaşmayı denediğiniz andan itibaren Allah'ın koruması altındasınız. Şeytan size tesir edemediği için ruhunuzun Allah'a ulaştırılacağı 21. basamağa kadar hiçbir sıkıntı, huzursuzluk yaşamazsınız. Çünkü şeytanın sizin üzerinizde sizi huzursuz edebilmek için o istikamete sizi kandırabileceği hiçbir imkanı yoktur. Çünkü size direkt olarak tesir edemez, ulaşamaz, sözlerini ulaştıramaz. Negatif bir tesir icra edemez. Ulaştırdığını düşünseniz bile bunların size tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız 3. basamaktan 21. basamağa kadar. Ne zaman ki 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır, derhal Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu ansa 22. basamaktır. Siz fena fillah'tasınız. Yani Allah'ın zatında fani olanlardan birisiniz. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşidinize ulaşmadan evvel %2 fazıl birikimi gerçekleşir. Bundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimi yaşayacaksınız. İlk %7 nur birikiminde ne olur? Allah Teala kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesinin manyetik alanıyla siz zikir yaptığınız zaman, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah göğsünüzden kalbinize nur yolu açmıştır. Onu takip ederek kalbinize ulaşır. İşte bu nurlar sizin mutluluğunuzu sağlayacak olan son derece önemli Allah'ın nimetleridir. Fazıllar ve rahmet nurları, rahmet nurlarıyla salavat nurları bir dörtlü oluştururlar. Birinci ikili rahmetle faz, ikinci ikili rahmetle salavat. Bunlar göğsünüze gelirler, Allah'ın açtığı yarıktan geçerler, kalbinize ulaşırlar. Kalbinize Allah imanı yazmıştır. İman, Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekmeye başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Mutluluğunuzun da simgesi budur. Her katta %7 nefsinizin kalbindeki nurlar artacaktır. Bunlar evvelce Allah'ın yoluna girmeden evvel ruhun yaptığı görevi yaparlar. Yani sizin yanlışları işlemenize mani olmaya çalışırlar. Ve güçleri arttıkça mutluluğunuz artar. Öyle ki ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman siz

Nefsinin kalbi yarıdan fazla %51 Allah'ın nurlarıyla donatılan birisi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %49 fazla birikmiştir, 7 defa %7. %2 de rahmet nuru oluşmuştur ondan evvel. Böylece nefsinizin kalbi artık fazılların hakimiyetinde, Allah'ın nurlarının hakimiyetinde, çoğunluk nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerine itaat ediyor. Azınlıkta itaat etmek istemiyor. İşte böyle bir ortamdan sonra zikir adı verilen işlevle Allah Allah Allah Allah diyerek ya sesli bir şekilde ya sessiz bir şekilde Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurlarını davet edersiniz. O nurlar kalbinize ulaşır. Ve kalbinizde bütün güzellikleri yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzellik en güzel standartlarda ruhunuz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olana kadar yaşanır. Ondan sonra ne olur? Allah'ın sözü buraya kadardır. Sözü, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala, söz vermiş, mutlaka yerine getirir. Mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında işitir, bilir ve görür ve ona derhal rahim esması tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin ruhunu, o kişinin 5-6 aylık hayatı varsa mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte böyle bir ortamda, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ortamda koruyucu perdenin kalktığına şahit oluruz. Artık şeytan sizi boy hedefi haline getirir. Sizi ulaştığınız yerden Allah'ın zatına ulaştınız ya, oradan düşürebilmek için elinden gelen bütün gayreti bıkmadan, usanmadan gösterir. Fena halde içerlemiştir size. Siz nasıl olur da ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız? Nasıl olur da o mutluluğu yaşarsınız? Şeytanla beraber mutsuz ve huzursuz bir insan olmanızı ister o. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar 5-6 aylık bir süredir bu, dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? Çünkü şeytanla ilişkiniz %100 kesilmiştir. Size o süre içinde telkinde bulunamaz. Bulunamazsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neticede bu ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadardır. Ulaştırdıktan sonra koruyucu kalkan üzerinizden alınır. Şeytan size tesire tekrar başlar. İşte burada sevgili kardeşlerim bir şeye çok dikkat etmelisiniz. Zikrinizi arttırmalısınız. Ve %51'den adım adım yukarıya doğru giden bir trend olmalı. Yukarıya doğru. Bunu gerçekleştirebilirseniz o zaman düşmezsiniz. Çok az da olsa bir kısım insanlar Allah'a ruhlarını ulaştırdıktan sonra yavaş yavaş gevşek bir hüviyet alıyorlar ve de adım adım zikirlerinden uzaklaşıyorlar. Bunlar nadir insanlar. Hiçbir zaman %1'i normal statüde dergahlarda aşamazlar. Ama böyle de olsa bu tarzda misaller çok. İnsanlar zikirlerini azaltmaya başlıyor. İşte azaltma yozlaşmanın başlangıcıdır. Mutluluğun mutsuzluğa dönüşmesinin de başlangıcıdır. Ve insanlar o istikamette devam ettikleri zaman o yaşamakta olduğunuz mutsuzluk, mutluluk tamamen yavaş yavaş mutsuzluğa doğru dönüşür. Neticede tamamen mutsuz bir insan olur kişi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey son derece açıktır. Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz. En az
6 aylık bir süre dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Mutluluğunuzun devamını mı istiyorsunuz? Öyleyse vuslattan sonra da, ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra da zikrinizi arttırmaya devam edin. Nasıl siz 33 bin zikre kadar çıktınız sıfır zikirden, ondan sonra daimi zikre doğru devam edin. Eskisi kadar hızlı olmasın, yavaş yavaş olsun. 33 bin zikir 35 bine çıksın, 37 bine çıksın. Yavaş bir gelişme de olsa siz eminsiniz. Eminelerde muhafaza ediyorsunuz. Düşmezsiniz Allah'ın yolundan. Ama zikrinizde azalma başlamışsa, zikrinizi ihmal ediyorsanız, işte orada büyük probleminiz var sevgili kardeşlerim. Çünkü bu ihmal sizin ayağınızın kaymasına sebebiyet verebilir. Dünyadaki en büyük pişmanlıkları yaşarsınız o zaman. Allah'a günlerce, gecelerce yalvarırsınız sizi tekrar hedefinize ulaştırsın diye. Ama treni kaybettiniz. Tekrar ulaştırması için sizin Allah'a ulaşmayı tekrar dilemeniz gerekecektir. Ve sonuna kadar bir yolculuğa daha gireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikte olduk. Nefsinizin kalbindeki afetleri nasıl yok edeceğinizi söyledik. Bunun adı zikirdir. Allah'tan gelen nurlardan, özellikle fazıllar, nefsinizin kalbine yerleşerek nefs tezkiyesi olayını gerçekleştirirsiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize her şeyden evvel sevmeyi öğretti. Biz de size öğretebildiysek ne mutlu bize. Allah'ın bize öğrettiğini biz de size öğretmiş oluruz. Ey benim sevgili kardeşlerim, insanların kalplerini birbirine bağlayan sevgiden ötede bir şey yoktur. Sevmek bütün dostlukların anahtarıdır. Bütün kilitlerin açılacağı tek bir odak noktası var. Onun adı sevmek. Sevgi üzerine bütün kilitler açılır. Sevgi anahtarı bütün kilitleri açar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi seviyor. Allah insanları sever. Onlara ruhundan üfürmüştür. İşte o ruh var ya, Allah'ın üfürdüğü ruh, o sevginin bir temel işaretini taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan beraberliğimizde bir güzelliğin daha Allah ile konuşmaya başlar başlamaz bizi sardığını, yakaladığını ve süratle kalbimizde büyüdüğünü hissederiz. Büyüyen bir sevgi halesi. Sevmenin vücuda getirdiği bir güzelliğin canımıza, kanımıza, damarlarımıza işlediği bir bütün. İşte sevgi üzerine kurulan bir dünya. Ya Allah'ın tarafındasınız, sevgi dolu bir dünyada yaşarsınız, huzur içinde olursunuz, gerçek anlamda dostlarınız olur, seversiniz ve sevilirsiniz. Ya da şeytanın hakim olduğu bir dünyada yaşar insanlar, onlar sevemezler. Onlar nefreti öğrenirler. Onlar öfkelenirler, kızarlar. Nefslerinin bütün afetleri ayaktadır. Faaldir. Devamlı onları tesir altında tutmaya çalışır. Onlar birbirlerini sevemeyen insanlar olarak yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, işte bunun için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz ki siz sevenler canibindesiniz. O zaman belki siz de aynı şeyi söylüyorsunuzdur. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Her şey gerçekten çok güzel. Eğer sevgi dolu dünyada yaşıyorsanız, siz etrafınızdaki insanları seviyorsanız, onlar da sizi seviyorsa, ki sevginin karşılığı her zaman sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar için sadece iki taraf var. Allah'ın tarafında olmak veya olmamak. Allah'ın tarafında olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir daireye adım atmaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen adam, dileyen kişi bu konuda ilk adımı atmıştır. Artık o dünyanın içinde olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dünyasında. Bu talebin kalpten olması şartıyla. Anlar mısınız? Derhal anlaşılır. Çünkü Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen bir kişinin bu noktadan itibaren mutlu olmaması mümkün değildir. Ama kişi, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum." diye bir laf etmişse, ama burası kalbi aynı şeyi söylememişse, dilinen söylenmişse, o zaman dilinen tarifi mümkün olan bir şey çıkar ortaya. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyle dilemiştir, kalbiyle değil. Allah katında bunun bir hükmü yoktur sevgili kardeşlerim. Allah kalbinize bakar. Kalbinize. İşte o kalp var ya, o kalp. Her şeyin Allah'la ilişkileri dizayn eden her şeyin bütününü ifade eder. Allah sever. Ve Allah-u Teala'nın sevgisine paralel olarak sizler de Allah'ı seversiniz. Allah'ı sevip sevmediğinizi nasıl mı kontrol edeceksiniz? Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seviyorsunuz. Hele size düşman olanları da affedebiliyorsanız, sevebiliyorsanız, o zaman haydi haydi bu dairenin içindesiniz. Her şey o zaman size de çok güzel görünür. Sizi mutlu eder. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için olursunuz. Allah için yaşarsınız. Allah için herkese kucağınızı açarsınız, kollarınızı açarsınız. Başkaları sizin düşmanınız olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Size en büyük kötülükleri edenleri de Allah-u Teala'nın affetmesi için Allah'a duada bulunursunuz. Ya Rabbi onları bağışla. Onlar bilmiyorlardı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel onun karşısında olan bütün zavallılara aynı şeyi söylemiştir. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Allah'ı bilmeyen bir insan mutluluğu hiçbir zaman bilemez sevgili kardeşlerim. Onlar için mutluluk mümkün olmayan bir beteridir. Mutluluğu yaşayabilenler ancak ve sadece Allah'ın dostlarıdır. Kalplerini Allah'a çevirmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan herkesi sever. Onun kalbinde sadece sevgi vardır. Ona düşman olanları da Allah-u Teala'nın affetmesi için dua eder. Aynı şeyi söyler. Ya Rabbi, onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, kalplerini Allah'a döndürmeyen insanlar, sizin kalbinizin Allah'a dönük olduğunu nereden anlayabilirler ki? Onlar belki bir hayat boyunca, bir ömür boyunca bu güzelliği hiç yaşayamayacak olan zavallılardır. Bu dünya adı verilen gezegende bir hayat yaşarlar. onları sadece cehenneme götürecek olan bir hayat. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Allah'a dost olmayanlar Allah'a ulaşmayı dileyemezler. Dilemeleri söz konusu değildir. Ah. Hele şu kahvemden bir yudum alayım dedim sevgili kardeşlerim. Bizim buradaki kardeşlerimiz de bu kahveyi çok güzel yapıyorlar. Benim bir kabahatim yok. Sevgili kardeşlerim, sevmek üzerine konuşuyorduk, öyle değil mi? Öylesine müstesna bir olay ki bu. Öylesine güzel ki. Mükafatı mutlaka gelir. Eğer siz severseniz, mutlaka sevilirsiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmek, bunun en zor şartıdır. Sizden nefret edenleri de sevmek. Niçin seversiniz? Çünkü onlar da insan olarak yaşamaktadırlar. Onların da nefsleri vardır ama ruhları da vardır. Ve sevgili kardeşlerim, Allah dostlarının karşılarındaysa, Allah dostlarının karşısındaysalar, o zaman ruhlarını Allah'alaştırmış olmaları da mümkün değildir. Onlar yaşarlar dünya üzerinde. Bir bitki gibi, bir ağaç gibi, bir ot gibi. Ama dünyadan kâm alamazlar. Dünyadan kâm almak, dünyadan zevk almak, huzuru ve mutluluğu yaşamak, bu Allah dostlarının muhtevası içinde olan bir husustur. Allah dostları, Allah'ın dostu olmayanların, şeytanın dostu olanların taşıdıkları muhtevadan farklı bir dizaynın sahipleridir. Onlar Allah'ı sevenlerdir. Bir, onlar Allah tarafından sevilenlerdir. İki, onlar başkalarını da sevenlerdir. Üç, onlar başkaları tarafından da sevilenlerdir. Dört, onlar kendilerine düşman olanları da sevenlerdir. Ama düşmanları tarafından sevilmeyenlerdir. Beş ve altı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarına düşman olanlar bir hacet namazını kılıp Allah-u Teala'ya sorsalar, ya Rabbi, bu nice bir kişidir? Onun kişiliği nedir? Seninle alakası nedir? Gerçekten bir ilgi çemberi içinde mi? Senin dostun mu? Hacet namazını kılıp da boy abdesti alıp, hacet namazını kılıp da bunun cevabını almamak mümkün değildir. Mutlaka cevap alınır. O zaman o kişi Allah'ın dostlarına karşı işlediği yanlış davranışları, hataları affettirmek için Allah-u Teala'ya karşı hemen harekete geçer. Sabahlara kadar Allah-u Teala'ya dua eder kendisini af buyurması için. Ne olmuştur? O Allah'a yöneldiği için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah da onun kalbine sevgiyi koymuştur. Allah sevgisi demek, Allah dostlarını da sevmek demektir. Onlar Allah sevgisiyle yeşerecek olan bir ağacı temsil ederler. Her biri ayrı bir ağaç. Ve Allah sevgisiyle yeşerir yapraklar, yemyeşil, pırıl pırıl bir yeni dünya kurulur. Ve o kişi etrafındaki insanları, eskiden nefret ettiği insanları sevmeye başlar. İşte burada çok açık bir gerçek çıkar ortaya. Demek ki Allah'ın yolunda olmayan insanlar için başkaları belki o kişi için düşman olarak görünür. Ama Allah'ın yolunda olan kişi kimseyi düşman edinemez. O kimseye düşman olamaz. Ama ona düşman olanlar çok olur. Bütün Allah'ın dostları şeytanın dostları tarafından sevilmeyecektir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir dizayndır. Ne zaman ki o insanlar görüş açılarını değiştirir de Allah ile bir ilişki kurabilirlerse, ki bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir, o zaman yeni bir dünyada yaşamaya başlarlar. Mutluluğun kapısından içeri girerler. Zemin kata. 7 tane kat tırmanacaklardır. Ne zamandan itibaren? Allah onlara mürşit sevgisi verecek. Hacet namazı kıldıklarında mürşitlerini gösterecek. O mürşidi mutlaka onlara sevdirecek. Ve onların mürşitlerine tabiyetini sağlayacaktır. Tabiyetin arkası ruhun hemen vücuttan ayrılmasını ifade eder. Vücuttan ayrılan ruh ne olur? Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Önce birinci gök katına kadar çıkabilir. Sonra ikinciye, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına, yedinci katın yedi tane alemine birer birer ulaşacaktır bu ruh. Aynı seviyede olan, aynı noktada Allah'ın yoluna girmiş olan diğerleriyle birlikte. Sevgili kardeşlerim, kim Allah-u Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası o kendi gayretiyle bana ulaşmaz. O sadece bana ulaşmayı diler, ben onun içine mürşit sevgisi veririm. Onu mutlaka mürşidine ulaştırırım. Hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösteririm. Mürşidi ona sevdiririm. Onu mutlaka mürşidine ulaştırırım. Tabiyetini sağlarım. Ve böylece onun ruhu da, mürşidinin ruhu nasıl vaktiyle Allah'a doğru yola çıkmışsa, onun vücudundan da ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. O zaman aynı şarkı söylenmeye başlar. Ya Rabbi, her şey bu kadar güzel miydi bu dünyada? Neden daha evvel böyle bir şeyi bilmedim, yaşayamadım? Neden bu güzelliği tatmadım? Bunca sene ömrümü beyhude geçirdim. Senin güzelliklerini yaşayamadan. İşte Allah'a doğru yola çıkan bir kişi bunları düşünür. Ve her geçen gün Allah ile ilişkisi biraz daha artar. Her şey çok mu güzel der? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, mutluluğun merkezinde sevgi vardır. Mutluluğun merkezinde nefret vardır. Allah'ın yolunda olanlar sevginin mümessilleridir. Şeytanın yolunda olanlar nefretin mümessilleridir. Onlar birbirinden nefret ederler. Onlar başkalarına zarar vermekten çekinmezler. Onlar bunun arkasından her yaptıkları kötü davranışın bedelini bir azabı dünyada çekmek suretiyle zaten öderler. Ama yetmeyecekler. Eğer aklını başına toplayamazsa ve Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ve sevgili kardeşlerim, sonsuz bir azap onları beklemektedir. Ne mutlu siz sevgili kardeşlerimize, hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hacet namazını kıldınız. Allah-u Teala bizi gösterdi size. Gelip bize veya bulunduğunuz yerdeki bizim bir yetkilimize tabi oldunuz. Tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Gördünüz ki 7-8 aylık bir devre içinde ruhunuz Allah'a ulaştı, mutluluğunuz arttı, arttı, arttı. Geri kalanları başaramadınız düşünelim. Ne yazar? Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa mürşidine tabiyet mutlaktır. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah onu mutlaka bir mürşide ulaştıracaktır. O mürşid onun mürşididir. Bundan sonra ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kim ulaştıracaktır? Allah ulaştıracaktır. Ve sanki o kişi bunu başarmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandıracaktır. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisinde. Ancak bundan sonra dik yokuş başlar. Çünkü fizik vücudun teslimi günün yarısından çok fazla daha zikri gerektirir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar muhteşem bir olay değil mi? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, gerçek anlamda Allah-u Teala'dan dilemiş bütün gönlüyle. Sonra hemen ölmüş. Bu kişi cehenneme gitmiyor. Ama hiçbir fiili yok. İnancı da o noktaya kadar zaten negatifti. O noktada değişmiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş kalbi bir dilekle. Kalpten olup olmadığını en iyi bilen Allah'tır. Kalbi dilek söz konusuysa bu kişi mutlaka birinci kat cennete girer. Yaşamışsa, yaşıyorsa Allah ona mutlaka bir mürşidi, onun standartlarına uygun olan bir mürşidi sevdirecektir. O mürşit sevgisi onu o mürşide ulaşmaya mutlaka götürecektir. Tabiyet ikinci kat cennetin sahibi olmayı gerektirir. Ruh vücuttan ayrılmıştır, diğer ruhlara katılmıştır. Ve 7 tane gök katını onlarla birlikte birer birer aşacaktır, aşacaktır, aşacaktır. 7. katta 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden sonra Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla yükselecektir. Allah illiğindedir. İlliğine yükselecektir. Ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah o ruhu ona üfürmüştü. Ruh şimdi ne oldu? Kendisini üfüren Allah'a tekrar geri döndü. Arkasına ne bıraktı? Arkasına cennetlik birisini bıraktı. O kişi eğer ruhunu Allah'a ulaştıramadan hemen Allah'a ulaştırmayı dilediği zaman ölseydi, birinci kat cennetin sahibi olacaktı. Mürşide tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaşmadan evvel ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Ama bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüş. Fizik vücudunu teslim edemeden ölmüş. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölmüş. Sevgili kardeşlerim, birinci kat cennet olsa ne yazar? Cennet, cehennem değil. Cehennemdeki azap müesseselerini inşallah hiç görmezsiniz sevgili kardeşlerim. Gönlün böyle bir azaba sizin kalp gözüyle ulaşmanızı istemiyor. Dayanmanız güç olurdu. Orada her çeşit azap tatbik ediliyor sevgili kardeşlerim. Değerli insanlar, cehennemdeki azabı görseler ve bilseler Allah'a ulaşmayı dilemekte hiçbir saniye bile bekleyemezler. Düşünün sevgili kardeşlerim, bir tek talep. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talep bir insanı mutlaka cehennemden cennete ulaştırır. Kalptense bu dilek mutlaka birinci kat cennetin kişi sahibidir. Yeter mi? Yetmez. Eğer yaşarsa mutlaka Allah-u Teala ona mürşid sevgisi verecektir. Bu kişi mürşidine mutlaka ulaşacaktır. Ulaşmaması söz konusu değildir. Allah sevgisi, mürşid sevgisini ona veren Allah'tır. Mutlaka mürşidini sevecek, mutlaka ulaşacağı bir yerde olacak mürşid, mürşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirdiği andan itibaren ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir zaman ruhun Allah'a ulaşması için yeterlidir. Sonuç mu? Ulaşmadan sonra bu kişi ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içinde mutlu olmak mı? Hiç de zor değil. Sadece Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından, ruhunu sana ulaştırmış evliyalarından birisi olayım. Böyle bir talep sevgili kardeşlerim, eğer kalpten yapılmışsa Allah-u Teala tarafından kabul görmemesi mümkün değildir. Kalpten yapılıp yapılmadığını nasıl anlarız? Eğer arkadan bizde bir mürşit ihtiyacı oluşmuşsa, bir mürşit arayışı içine girmişsek, kalbimizden, içimizden bu geliyorsa, bir mürşide tabiyeti mutlak olarak iç dünyamız istiyorsa, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemişizdir. Mutlak olarak dilemişizdir ki böyle bir iç dünyamız değişiklik gösterebilsin. Ve de Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide mutlaka Allah-u Teala bizi ulaştırır. Eğer biz ulaşmayı diliyorsak Allah-u Teala'dan yardım alırız, mutlaka ulaşırız. Tabiyet ikinci kat cenneti garanti eder. Tabiyette ne olur? Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkan ruhların arasına biz de katılırız. Sonuç, 7-8 ay daha ömrümüz varsa mutlaka ruhumuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ama biz ulaştırmışız gibi Allah Teala bizi mükafatlandırır. Üçüncü kat cennetinde sahibi kılar. Öyleyse niyet bir dilek. Nasip cennet saadeti. Sadece bu dilek sebebiyle Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dileği kalpten yapan bir kişi ölse mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mürşidine tabi olmak onun için kaçınılmaz bir ihtiyaç olacaktır. İç dünyası bütünüyle ona emredecektir. Hacet namazını kılacaktır, mürşidini soracaktır, görecektir. Tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa o kişinin ruhunu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Üçüncü kat cennet ve ruhun Allah'a ulaşmasıyla vücuda gelen dünya mutluluğu. Evvela o 7-8 aylık yolculuk sırasında duyulan dünyadaki en büyük mutluluklar. Sonra da mutluluğun devamı. O ulaşma devresindeki mutluluk bir daha dünya hayatında yaşanamaz. O nevi şahsına münhasır çok özel bir zaman parçasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyenler yaşayabilir. Ve unutamaz. Bir ömür boyu o 7-8 aylık devre unutulamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek muhtevayı en güzele ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah'ın istediği tek bir şey var. Bir tek şey. Allah bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratır. Onlara serbest irade verir. Herkes serbest iradesiyle kendisi seçer mutluluk yolunu veya mutsuzluk yolunu. Şöyle de söylemek mümkün. Ya mutluluk yolunu seçer ya da seçmez. Seçmezse o kendini mutsuz olmaya mahkum etmiştir. Onda Allah sevgisi, mürşid sevgisi oluşamayacaktır. O Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İşte İslam'ın 5 şartına indirgeyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret 5 tane şarta indirgeyenler bu mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek ve tabiiyet buna ilave edilirse bu tabiiyetin arkası tabiiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanacağı için o kişinin vuslatına sebebiyet verir. Ruhunu Allah'a vasıl etmesine vuslat denir. Vasıl kelimesi ve vuslat kelimesi aynı kökten gelir. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vuslat da ulaşmak demek. Ulaşma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor insanlardan? Sadece insana ruhundan üfürmüş. Burada Allah Teala'nın bir muradı yok mu? O üfürdüğüm ruh senin değil diyor. O üfürdüğüm ruhu ben sana bana tekrar ulaştırman için üfürdüm. Eğer bunu yapmazsan manevi gelişmeyi takip edemezsin. Manevi gelişmeyi tahakkuk ettiremezsin. Vücuda getiremezsin. Eğer bana ulaşmayı dilersen iç dünyada bir talep bulacaksın. Mürşidini benden sorma talebi, hacet namazını kılacaksın ve evvela boy abdesti alacaksın. Boy abdestiyle hacet namazını kılacaksın ve o gece yatacaksın. mürşidini bizden dileyerek yatacaksın diyor Allah Teala. Ve kişi bunu yaparsa, eğer gerçekten kalbi bir dilekle Allah Teala'yı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. Ne olur? Olacak şey bellidir. O mürşide tabi olacak. Ve ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen cereyan, mürşitler kanalıyla bütün devrelerde var olan o nesne, bütün devirlerde birinden diğerine geçen, mürşitten müride geçen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den son insana kadar ulaşacak olan öyle bir dizayn. Daha önce Hz. İsa tarafından bu gerçekleşmişti. Ondan önce en önce Hz. Musa tarafından bu gerçekleşmişti. Sevgili kardeşlerim, bilelim ki asli unsurları incelediğiniz zaman dinlerin olmadığını, sadece bir tek dinin Hz. İbrahim'in Hanif dininde olduğunu görecektiniz. 7 Safa ve 4 tane Teslim. Nereden çıkardık bunu? Tevrat'ı inceledik. 7 Safa ve 4 tane Teslim'i gördük. İncil'i inceledik. 7 Safa ve 4 tane Teslim'i gördük. Kur'an-ı Kerim'i inceledik. 7 Safa ve 4 tane Teslim'i tespit ettik. Bunları biz mi tespit ettik? Hayır, Allah bize gösterdi. Bizim kendimize ait olan bir gücümüz yok sevgili kardeşlerim. Allah Teala neyi yaptırırsa onu yapabiliriz. Neyi öğretirse onu söyleyebiliriz size. Ama bunları yaşadık ve kardeşlerimize Kur'an'daki 7 Safa ve 4 Teslim'i, İncil'deki 7 Safa ve 4 Teslim'i ve Tevrat'taki 7 Safa ve 4 Teslim'i verdik. Kardeşlerimiz Hristiyanlara ulaştılar. Onlara ispat ettiler İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i. Sonra Musevilere ulaştılar. Onlara da Tevrat'tan 7 Safa ve 4 Teslim'i öğrettiler. Eğer Allah Teala bize Tevrat'tan ve İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i öğretmiş olmasaydı, bugün bu Amerika'daki Museviler de Hristiyanlar da 7 Safa ve 4 Teslim'den haberdar olmayacaklardı. Allah Teala bizi haberdar etti. Onların kitaplarından ayetleri verdi. Kardeşlerimiz burada onlara ulaştılar. Hristiyanlara da, Musevilere de. Burada Norfolk'ta tam bir beraberlik kuruldu. Hristiyan kardeşlerimizle ve Musevi kardeşlerimizle bir arada olduk. Onlara kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i ispat ettik. Ve düşmanlık kalmadı. Aramızda çok ciddi Allah-u Teala'nın indindeki en güzel dostluğu içeren bir beraberlik kuruldu. Sevgili kardeşlerim, dostluk Allah ile birlikte olmanın bir mükafatıdır. Ve hepinizi bu güzelliğin muhtevasında yaşamaya ehil görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de ulaşın sevgili kardeşlerim. Dilerlerse mutlaka Allah Teala onlara da mürşitlerini gösterecektir. Mutlaka ruhlarını onlar da Allah'a ulaştıracaklardır. Böylece Allah'a ulaşmayı dilemek onları birinci kat cennete, mürşitlerine tabiyet ikinci kat cennete, onların ruhlarını Allah'a ulaştırması, daha doğru bir ifadeyle Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştırması, onlara üçüncü kat cenneti mutlaka temin edecektir. Cehenneme gitmekte olan insanlara, bunlara sahip olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, cehenneme gitmek mecburiyetinde olan insanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar, onları kurtarmak hepinizin vazifesidir. Onlar bilmiyorlar ama siz öğrendiniz. Onlara onların kitaplarından bunları öğretmekle vazifelisiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz güzelliklere ulaştırmasını, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun 712. kuruluş yıldönümü. 27 Ocak 2011. Osmanlı İmparatorluğu, Cihanşumul Osmanlı İmparatorluğu, adaletin ve Allah'a yaklaşımın sembolü olan Osmanlı İmparatorluğu. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'a en yakın insan topluluğunu temsil eder. Yüzlerce yıl süren Osmanlı İmparatorluğu'nun dizaynına baktığımız zaman Allah'ın hep önde olduğunu görürüz. Hangi padişah gelmişse mutlaka onunla beraber bir lala olurdu. O Allah'a en yakın insanlardan biri olurdu. Görevi neydi? Görevi çocukluktan itibaren padişah namzedini Allah'a yaklaştırmak. Tasavvuf Osmanlı'nın bel kemiğiydi. İnsanların çok büyük bir kısmı tasavvuftandı. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyordu. Her caminin bir hocası söz konusuydu. O çevredeki bütün insanlar o caminin hocasına çok açık bir şekilde itaat ederlerdi. Bütün camilerin yanı başında mutlaka bir para konulacak yer olurdu. Oraya parası olanlar mutlaka para koyarlardı. Paraya ihtiyacı olanlar da oradan alırlardı. Burada bugünün gözleriyle oraya baktığımız zaman bugün yaşanması çok güç bir olayla karşı karşıyayız. Oradan para alanlar sadece kendilerine lazım olduğu kadarını alırlardı. Geri kalanını tekrar oraya koyarlardı. O gün elinde başkalarına vermek üzere parası olanlar mutlaka oradaki deliğe, taştaki deliğe paralarını koyarlardı ve hiç eksik olmazdı para. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı güvenin bütününü temsil ediyordu. İnsanlar Allah'a dünyadaki en yakın insanlardı. Belki ayrı tarikatlar ama asker bir tarikatın, Bektaşi tarikatının sahibiydi. Saray erkanı bir başka tarikatın sahibiydi. Halk çeşitli tarikatların sahipleriydi. Ama herkes tarikattandı. Tarikattan olmak Osmanlı'da bir şerefti. Hala öyle olması lazım diye düşünüyoruz. Tarikat demek insanı Allah'a teslim eden bir tarik, bir yol demek. İşte bugün de çeşitli tarikatların varlığını görüyoruz. Bu çeşitli tarikatlar Allah için çalışıyorlar. Allah için varlar. Tıpkı

tarikatlar ayrı ayrı grupların hedef aldığı tarikatlarda ve her tarikatın başında o tarikatın bir piri mutlaka mevcuttu. Saraya baktığımız zaman sarayda özellikle devleti idare edecek olan görev almak alacak hüviyette olanların özel bir eğitime tabi tutulmaları söz konusuydu. Mutlaka bir pir, bir mürşit onları terbiye ederdi. Sevgili kardeşlerim, her açıdan Osmanlı ibret alınacak bir ülkeydi. Bir devletti, bir kuvvetti. Allah'a en yakın insanların, dünyada Allah'a en yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğü temsil ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu 1299'dan bu tarafa büyük görevler üstlenmişti. Dürüstlük, doğruluk, Allah'a yakınlık Osmanlı'nın temel göstergeleriydi. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı tarikatların içinde bulunmak hiç kimse için bir farklılık ifade etmiyordu. Hepsi Allah için çalışıyordu. İnsanlar için Osmanlı dediğimiz zaman adaletin en büyük ölçülerde tezahür ettiği bir devlet söz konusuydu. Osmanlı ülkenin birçok yerlerinde kervansaraylar kurmuştu. Bu kervansaraylar yolcuların veya geçim sıkıntısı çekenlerin kalabilecekleri 3 ay süreyle mutlak olarak yemek, yatmak ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ücret alınmayan muhteşem dizaynı içeriyordu. Çevredeki zeytinliklerden alınan, o zeytinlerin satılmasıyla alınan para kervansarayların devamını temin ediyordu. Üç aya kadar bir süre herkes kervansarayda kalmak imtiyazının sahibiydi ve kervansaraylar hiçbir zaman insanların giremeyeceği kadar kalabalık olmadı. Sadece ihtiyacı olanlar oraya gittiği için. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince dürüstlüğün, Osmanlı deyince hidayetin, Osmanlı deyince Allah sevgisinin en büyük boyutta yer aldığı bir devir aklımıza geliyor hep. Bütün insanlar için Allah Teala hedefler tayin eder. Herkesin ne zaman, nerede öleceğini

Teala zamanın başında bilir. İşte doğumdan ölüme kadar geçen süreç içinde yaşamak. Bu yaşam Allah'a ne kadar yakınsanız sizi o kadar mutlu eder sevgili kardeşlerimiz. Osmanlı mutlulukların en üst noktasını yaşardı. Hiç kimse Osmanlı'da aç kalmazdı. Mutlaka onların gıdasını temin edecek olan yerler her zaman hazırdı. İnsanlar çalışmaktan yılmazlardı. Her mesleğin kendisine has bir tebaası vardı. Bütün insanlar ayrı ayrı pirelere de olsa hepsi tabiiyeti yaşarlardı. Osmanlı'nın Müslüman halkı çok büyük bir yüzdeyle tasavvuf erbabıydı. İşte bu tasavvuf müessesesi tabi olan bir insanın ruhunun mutlaka vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru yolculuğa çıkmasını temin ettiği cihetle hepsi Allah'ın yolundaydılar. Ve yola çıkan ruh o kişinin manevi çalışmalarıyla tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'a ulaşırdı. Ne olurdu? Bu insanlar ermiş evliya olurdu. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Neleri ermiş? Ruhları ermiş. İşte Allah'a ölümden sonra mutlaka dönecek olan ruhu ölümden sonra değil, bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. İşte o herkesin kolayca gerçekleştirebileceği ama bütün insanları cehennemden kurtarıp mutlaka üçüncü kat cennete kadar ulaştırabileceği bir müesseseydi. İnsanların tabi olduktan sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktı ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölecekti. Eğer yaşar da Allah'tan mürşidini sorar, mürşidine ulaşırsa, ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölürdü. Zaten yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşırdı. Onlar da üçüncü kat cennetin sahibi olurdu. Sevgili kardeşlerim, bu bütün Osmanlı için bir muhteva teşkil ederdi. İslam kesimi bunları mutlak olarak gerçekleştirmekle vazifeli sayardı kendisini. Ve de zaten Allah-u Teala ne diyordu? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah-u Teala da mutlaka sözünü tutuyordu ve Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanları ruhen Allah'a ulaştırıyordu. Allah-u Teala ruhunun bir emanet olarak verildiğini söylüyor ve ruhunu geri istiyor. Allah'ın istediği bu dünya hayatında ruhu Allah'a teslim etmek. Allah'ın istediği fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhun arkasından. Allah'ın istediği nefsi Allah'a teslim etmek.
Allah'ın istediği iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar geçen safhalar 7 ayrı muhteva taşıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik vücudun teslimi 4, muhlis olmak 5, nefsin teslimi 5, nefsin teslimi 6, muhlis olmak 7, iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslimlere baktığımız zaman ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini görüyoruz. İşte Osmanlı'da aşağı yukarı herkes tasavvuf mensubuydu. Çeşitli tarikatlar çeşitli grupları oluşturuyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanlar her şeyi en güzel şekilde dizayn edebilirler. Yeter ki Allah'ın emirlerine itaat etsinler. Allah'ın emirlerinin muhtevasında kalsınlar. İnsanlar için Osmanlı İmparatorluğu boyunca hep mutluluk söz konusuydu. Adaletsizliğe toplum müsaade etmezdi. Sevgili kardeşlerim, her açıdan dünyanın ilgisini çeken ve hayran olunan atalarımızdı Osmanlılar. Dürüstlükleri üzerine kitaplar yazılmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf müessesesinin birer erbabıydı. Halktan birisi bir dükkana giriyor ve dükkandaki dükkan sahibiyle konuşuyor. Bana diyor bir defter ver. Bir defter satın alıyor. Bakkal da diyor ki ne yapacaksın o defteri diyor. O zat diyor ki ben bu deftere Allah'ın evliyasını yazacağım, velilerini yazacağım, velilerin ismini. Adam defteri veriyor, diyor ki beni de yaz. Dükkandan çıkan adama kasap sesleniyor beni de yaz diye. Manav sesleniyor beni de yaz diye. Esnafın her birisi arkadan sesleniyorlar beni de yaz diye. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Hiçbirisi orada değildi. Bu iki kişi konuşurken, defter alırken, defteri sahibinden alırken, ötekiler orada değildi. Ama hepsinin aynı anda haberi oluyor. Allah-u Teala haber veriyor onlara. Ve birer birer dükkanlarından çıkıp arkasından bağırıyorlar beni de yaz diye. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bizim atalarımızdı. Onlar Allah'a en yakın insanlardı. Allah'a yakın olmak gerçek anlamda bir mazhariyettir. Allah'a yakın olmak mutluluğun temelidir. Hani bir laf var ya, ne kâ küfte, o kâ ekmek.
ne kadar Allah'a yakınsanız o kadar mutlu olursunuz. Ne kadar Allah'a yakınsanız negatif faktörlerden Allah sizi o kadar uzaklaştırır. Sevgili kardeşlerim, insanlar içki içerler, orada bir şeyler beklerler, mutluluk. Halbuki mutluluğun yolu içki içmekte değil ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu Allah'ın yolunda olmakta. Kim Allah'ın yoluna girerse o kişi mutluluğu mutlak olarak yaşar. Peki her Allah'ın yoluna girdiğini zanneden kişi girmiş midir? Hayır. Allah'ın yoluna girenler kendileri hissederler, yaşarlar. Hayattan zevk almaya başlamışlardır. Namaz kılmak onlar için bir doyumsuzluktur, bir zevktir. Zikir yapmak, daimi zikre kadar ulaşan bir güzel muhtevayı onları sevdirmiştir. Onlar başkalarına yardımı severler. Onlar Allah için yaşarlar. Onlardan kimseye zarar gelmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, Allah Teala tarafından Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenin kalbini mutlak olarak %51 oranında temizler. Bu Allah'ın sözüdür. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bunu yapacak ki kişi nefs tezkiyesini yapsın. Yani nefsinin kalbi %49 artı 2, %49 rahmet, %2'de fazl birikimiyle %51 nur birikimine ulaşsın. Yani nefsinin kalbinin yarısından fazlası nur olsun. Bu herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi bunu açık ve kesin bir şekilde ispat ediyor hepimize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, Allah için yaşamak, Allah için hedefe gitmek, bunların hepsi Allah'ın bir nimeti. Allah Teala ne istiyor bizden? İstediği şey bizim Allah'a teslim olmamız. Neden acaba dinimize İslam dini deniyor? İslam kelimesi silim kökünden gelir. Teslim kelimesi de silim kökünden gelir. İşte İslam kimdir İslam? Allah'a teslim olan kişi İslam'dır. Nesini teslim etmiş? Allah'a ruhunu teslim etmiş. Sonra daha öteye geçmiş, fizik vücudunu teslim etmiş. Sonra daha öteye geçmiş, nefsini teslim etmiş. Sonra muhlis olmuş. Sonra iradesini de Allah'a teslim etmiş. İşte bunlar teslimin yukarıya doğru giden kademelerde sıralanmasıdır. Ama görülüyor ki İslam tam ismine uygun olarak teslimlerden ibarettir. Öyleyse bunlarda, bu teslimlerde ruhun teslimi meselenin başlangıcıdır. Fizik vücudun tesliminde kişinin ruhun teslimindeki %51 nur birikimine zaten sahip olmuştu kişi. Burada fizik vücudun tesliminde bu rakam %51'e ulaşır. Nefsin tesliminde %100'e ulaşır. İradenin tesliminde aynı %100 devam eder ama muhteva değişir. Bir kişinin
iradesini Allah'a teslim etmesi, Allah tarafından idare edilmeye başlaması demektir. Allah tarafından yönetilmeye başlaması demektir. O kişi kendinden bir şey yapamaz. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi kendinden bir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Allah ona ne yaptırırsa sadece onu yapabilir ve bu onun için doyulmaz bir zevktir. Neden zevktir? Çünkü nefsinde hiç afet kalmamıştır. Allah'ın idaresinde olmak ise, Allah'ın yaptırdıklarını yapmak ise, her an Allah ile ilişkide olmak demek. Allah ne yaptırırsa onu yapmak, Allah ne söyletirse onu söylemek. Sevgili kardeşlerim, her devirde bunu gerçekleştirebilen insanlar mutlaka vardır. Kıyamete kadar da olacaktır. Bütün insanlar için varılması lazım gelen hedef budur. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Safalar, dört tane teslimi oluşturacak olan safalar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun ruhu Allah'a ulaşamaz. Birinci teslim gerçekleşemez. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah Teala ona mürşit sevgisi verecek. Kişi hacet namazını kıldığında mürşidini görecek. Mutlaka gösterir Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi talebini gerçek anlamda tahakkuk ettirememiştir. Yapması lazım gelen şey son derece basittir. Tekrar hacet namazını alacak, Allah'tan mağfiret dileyecek ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Ya Rabbi diyecektir, ben de mürşidimi istiyorum. Biliyorum ki ben mürşidime tabi olamazsam, benim ruhum sana ulaşamaz. O zaman ben ermiş evliya olamam. Ama ben çok istiyorum ermiş evliya olmayı. Onun için ey yüce Allah'ım, ben bu gece gene hacet namazını kılacağım. Gene sana soracağım. Kim benim mürşidim? İşte kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorarsa mutlaka neticede Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. O zaman yapması lazım gelen şey mürşidi nerede olursa olsun Hint'te, Yemen'de de olsa gidip onu bulmak ve ona tabi olmak. İşte kardeşlerim, Allah Teala insanlardan bir tek şey istiyor. İnsanların mutlu olmasını. İstediği o tek şey her an mümkün. Bütün insanlar için mümkün. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'a kendisini ulaştıracak olan birisini Allah'ın kendisine gösterdiğini görecektir. Ne yapacaktır? Mürşidinin kim olduğunu hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Boy abdesti alacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçek anlamda kalben Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala'nın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o zaman o kişi gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememiştir, dileyememiştir. Tekrar dilemesi gerekir hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp tekrar dilemesi gerekir. Ve gerçek anlamda kalben
Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mürşidini mutlak olarak gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir mutluluktur. Yaşamak bir huzurdur. Yaşamak bir sevgi selidir. Bu selin içinde boğulmak söz konusu değildir. Mutlaka o sel sizi dağlar aşırtıp Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o kadar basit ki Allah-u Teala'nın ifadesi, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana, sizin bana ulaşmayı dilemeniz yeterli diyor. Sizdeki bütün vasıfları ben bana ulaşabileceğiniz bir formasyona mutlaka ulaştıracağım. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Sizi bana ulaşacak bir vasıf kazandırarak bir yeni hüviyete sokacağım. Ve siz zikir yapmaktan zevk alacaksınız. Namaz kılmaktan zevk alacaksınız. Siz dünyada yaşayan insanların en mutlularından birisi olacaksınız. Çünkü bana doğru yola çıkmış olacaksınız. Böyle söylemiş oluyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Bir ömre değer. Ömür, Allah'ın dostuysanız, ardarda yaşayacağınız mutluluklar sebebiyle dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak sizi yaşatır. Ölene kadar huzur içinde yaşayıp gidersiniz. Herkesi seversiniz. İnsanlardan çok nadir insanlar sizi sevmezler. Onların da ne yazık ki kalpleri kapkaranlıktır. Allah'ın yoluna girmedikleri için, tasavvufu yaşamadıkları için. Onları sadece acırsınız sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey tam dinimizin ifadesi olan teslimdir. Önce bir insan ruhunu Allah'a teslim eder ki Allah Teala bunu garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu Allah'ın garantisidir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu husus tamamen gerçek anlamda yer almıştır. Sevgili kardeşlerim, dinler deyince her dinin sahibi diğer dinlerin sahiplerini küçümser. Hadi canım sen de, onlar kafirdir der. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize üç kitabında muhtevasını gösterdi ve üç kitaplı dininde de, yani indiriliş sırasıyla Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslimi Allah Teala bize teker teker göstererek yazdırdı. 7 safa ve 4 teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Öyleyse dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. İşte bu din bir başka adıyla İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. Neyin teslimi? Ruhun teslimi. Neyin teslimi? Fizik vücudun teslimi. Neyin teslimi? Nefsin teslimi. Neyin teslimi? İradenin teslimi. 4 tane teslim ama 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, 5.
Mucis olmak 6, iradenin teslimi 7. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de söylemez miydiniz acaba bu hedeflere ulaşmış olsaydınız? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye? Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne duruyorsunuz? Koşun. Allah'a koşun. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği o hedeflere koşun. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete girmenin yolu bir tek dilekle garanti edilmiştir Allah Teala tarafından. Eğer siz kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Allah sizi kendisine ulaştıracaktır. Bu konuda garantisi var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa da tekrar ederek El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Neyin niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor. Biz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, kim ne söylerse söylesin, bizler hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah bizi vücuda getirmiş ve de bizlere serbest irade vermiş. Dilediğiniz gibi davranın ama sonunda hesaba çekileceksiniz demiş. Bütün davranışlarınızda serbestsiniz demiş. Size akıl verdim. Sizi kendinizi idare edesiniz diye. Size akıl verdim. Sizi yaratan Rabbinizin sizlerden ne istediğini bilesiniz diye. Gerçekten bir insanın saadeti, huzuru, bir yaratık olan insanın onu yaratan Rabbinin kendisi için verdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkündür. Öyleyse bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrol altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım." Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış.
Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere, ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki, son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonda Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye düşünüyoruz. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Bu sesli zikirdir. Yani cehri zikir. Bir de bir insanın gene Allah kelimesini diye içinden söylemesi söz konusudur. Bu da sessiz zikirdir. Öbür taraftan bir insanın bunu hissettirmemesi hali, yani dilini de kımıldatmadan içindeki sesle, kalbindeki sesle, dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı. Ne dil kımıldıyor, ne bir ses çıkıyor. Fakat kişinin iç sesi Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız, sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten irademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam edilen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir.
buraya kadar bir problem yokmuş gibi görünüyor. Aslında problem bundan sonra başlıyor. Neden? Dinden murat, insanın dünya mutluluğunu yaşamasıdır. Dinden murat, insanın cennete girmek sonucuna ulaşmasıdır. Din bunun için konulmuştur. Hem dünya mutluluğunu insanlara sağlamak için, hem de ahirette, cennette olmayı temin etmek için. Allah'ın Kur'an standartları içinde insanlara ulaştırdığı emirleri dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman bakarız ki hep bu hedef gözetilmiştir. Allah biz insanlardan ne ister? Sadece bir tek şey ister, bizlerin mutlu olmasını. Şu dünyada mutlu olmamızı, bir de ölümden sonra cennette olmamızı ister. Herkesin cennete girmesini ister ama bir sözü var. Biz diyor insanlara irade verdik. Biz diyor insanlara akıl verdik. Aklını kullansınlar diye akıl verdik. İradelerini kullansınlar da şeytanın kendilerini düşürebileceği bütün tuzaklardan kurtulabilsinler. Şeytan bu kadar önemli mi? Bundan daha çok önemli. Çünkü bütün insanların, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğunun arkasında, gizli planda mutlaka şeytanı görüyoruz. Kim mutsuzsa, o sadece Allah'ın kurtuluş çetesini bilmediği için, nasıl mutlu olunacağını bilmediği için mutsuzdur. Şeytan herkese tesir etmeye çalışır. Devamlı konuşur. Ve hepimiz onun sesini düşüncemiz zannederiz. Sessiz sesle konuşur. Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün öğrenirsiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilersiniz. İşte bu kurtuluş reçetenizin tatbikata girmesidir. Cehennemden kurtuluş reçeteniz. Mutsuzluktan kurtuluş reçeteniz. Gerçekten bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ona ulaştırmayı dilediği zaman mutluluğa adımını atmıştır. Artık o insan mutludur. Herhalde şimdi bana birisi hop hop dur bakalım daha ne oldu, sadece Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Hemen mutluluk ne bu? Bu kadar kolay mı bu iş? Diyebilir tabii. Ama biz de deriz ki evet sevgili ve de aziz kardeşim, ben şimdi sana hop hop diyorum. Öyleyse biz Allah'ın reçetesini öğrenmekle kalmadık. O evvela bize yaşattı. O yaşantının o sonsuz huzurunu, o sonsuz mutluluğunu yaşamış olarak konuşuyoruz. Huzur içinde. Öyleyse bu huzur bir başlangıçta duyulur. Bir de sonda, başlangıçtaki kesintilidir ama sondaki ömür boyu devam eder. İki defa mutluluk söz konusu hayatınızda. Madde 1. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, yani kalbinden bir dilekle mutlaka kalpten olacak. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan sana ruhlarını ulaştırmayı dilemişler. Ulaştırmışlar. Dilekleri anda
Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Evliya olmuşlar. Yani veli olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah kendisine ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı onlar sadece dilemiş. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Allah da onun ruhunu kendine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Sadece tek bir şartı var. Bu dilek dudaklarınızın, dilinizin dileği olmayacak. Bu dilek kalbinizin dileği olacak. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbinizden. Eğer kalbinizden olmazsa zaten sonucu kendiniz görürsünüz. Ne demek istiyoruz? Kim kalbinden bir taleple Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, ne olur yani dilerse? Sevgili kardeşlerim, dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece diler. Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Peki, bu konuda bize örnek olacak bir topluluk var mı? Elbette bütün zamanlar için bu örnek sahabeden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan insanların yaşayacakları bütün zamanlar için bu örnek sahabedir. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hazreti Musa'nın etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların mutluluğu yaşayabilmesi bir talebe bağlı. Bu talebin kalbinizden olması lazım. Kalbinizde olmayan bir talebi Allah'a söylemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Yürekten istemeniz lazım. Hep o misali veririz. Bu yürek, kalpten istemenin muhtevasını anlatmak için. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkıyor. Bir kısım kişiler savaşa iştirak etmiyorlar. Biliyorsunuz bunlara münafıklar deniyor. Ve de savaştan döndüğü zaman bir münafık geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü beni bağışla. Ben burada işlerim vardı, çocuklarımı terk edemedim ve savaşa iştirak edemedim. Ama bu sefer, gelecek sefer mutlaka seninle birlikte savaşa geleceğim. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Birçok kişi bunu söylemiş. Allah Teala da böyle söylüyor. Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Öyleyse öyle bir dilekle dilemelisiniz ki bu kalpten bir dilek olmalı. İşte sahabe ne yapmış? Dilemiş. Dilemek demek ulaşmak demektir. 7-8 aylık bir zaman devresinde herkesin ruhu Allah'a ulaşır bu devirde. Bizim Allah'a ulaşmamız 1,5 yıldan daha uzun sürmüştü. Devirler yavaş yavaş değişiyor.
Zaman kısalıyor. Aradan geçen zaman devresi içinde bu devre 7-8 aylık bir zaman parçasına indi. Bundan çok daha kısa zaman içinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, herkes mutluluğu ister, öyle değil mi? İşte Allah Teala bize mutluluğun anahtarlarını verdi. Biz de sizlere sunuyoruz. Deneyin. Mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Öyleyse sağlama da sizin elinizde mi? Elbette. Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Ve de hayatınızda hiçbir değişiklik olmadı. Allah'a karşı daha çok sevgi duymadınız. Etrafınızdaki insanları sevmeye başlamadınız. İbadetler gene sizin için. Aman şu namazı kılayım da yakamdan düşsün, gitsin diye hala sizin için bir huzursuzluk kaynağı. O zaman bilin ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediniz. Şimdi birçok insan, çok kişiyle biliyorsunuz ki devamlı irtibat halindeyiz. Bize her gün yüzlerce telefon gelir. Sevgili kardeşlerim, onlara ilk sorumuz şu. Durumun ne? Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim mi, dilemedim mi? Bu gerçekten kalpten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misin diyor. Biz de soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmiyor musun gerçekten? Zikir yaparken zikir seni bütün boyutlarıyla sarıyor mu? Zikir yapmak güzel bir olay olarak yaşanmaya değer bir olay mı? Zikir yaparken mutluluğu duyuyor musun? Bunların hepsine, yo, hayır, hiç öyle bir şey hissetmiyorum diyenler için, hani o kurdun olayını anlatmak söz konusu olmalı.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurt tilkiye diyor ki, şu atı görüyor musun diyor. Ben şimdi diyor, o atın üzerine bir atlayacağım diyor. Boğazından yakalayacağım, atı yere sereceğim. Sonra diyor, beraberce yeriz. Ama diyor sen şimdi bana iyi bak diyor. Tüylerim diyor diken diken oldu mu? Tilki bakıyor. Yok diyor öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor gözlerim diyor çakmak çakmak oldu mu? Ona da diyor o da pek öyle çakmak çakmak görünmüyor diyor. Sanki eskisi gibi bakıyorsun. Peki diyor kuyruğum dimdik oldu mu? O da diyor hiç öyle görünmüyor eski şeklinde. Hadi canım sen de diyor senin bir doktora gitmen lazım. Ve kurt tam bir kurt gibi atlıyor atın üzerine. Ama at olayların farkında bir çifte de kurdu 5-6 metre yukarı attıktan sonra kurt bayılmak üzere yere düşüyor. Ve tilki yaklaşıyor yanına. Hah diyor tamam. Şimdi diyor gözlerin çakmak çakmak. Kuyruğun da dikildi. Tüylerin de diyor diken diken oldu. Tam diyor o durumdasın. Sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir olaydır ki bir insanı mutlaka hedefine ulaştırır. O hedef Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhu onun gerçek sahibine teslim etmektir. Hepiniz bununla vazifenizsiniz. Üzerimize defaatle farz kılmış Allah Teala. İrci'i ila Rabbike diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Rabbine rücu et diyor. Biliyorsunuz İslam'da intihar etmek kişiyi mutlaka cehenneme götürür. İslam'da intihar etmek kesin bir yasaktır. Aslında İncil'de de öyledir, Tevrat'ta da öyledir. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, eğer Allah Teala Rabbine geri dön diyorsa kime hitap ediyor? Bu Allah'ın bize üfürdüğü ruhumuzu Allah'ın geri istemesidir. Öyleyse böyle bir dilek bile bir insanı o kadar mutlu bir hale getirir ki kişi onu dilediği zaman etrafındaki her şeyin değiştiğini, artık mutlu bir dünyada yaşadığını hisseder. Bu 7-8 aylık devrede kişi gerçek anlamda mutluluğu duyar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onun bütün standartlarında artık değişiklik yapmayı gerçekleştirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi olarak gören gözleri irşat makamını irşat makamı olarak kabul etmeye başlar. İrşat makamının söylediklerinin, alimlerin söylediklerinden farklı olduğunu fark eder. Kendisini Allah'a davet eden bir muhteva söz konusu. Ve sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel şekilde Allah Teala dizayn etmiştir. Bu kişi Allah Teala'nın yolunda mutluluğu yaşayacak.

dengeyi bu bütünüyle bozması lazım. Çünkü ruh %100 hasletlerle donatılmıştır. Mutluluğumuzu ruh yaşatır. Nefsimiz ise %100 afetlerle donatılmıştır. Mutsuzluğumuzun simgesidir. Ve nefsimizin dediklerini yaparsak hayat boyunca mutsuzluğa hep geçeriz. Hiçbir zaman huzursuzluktan, sıkıntıdan kurtaramayız kendimizi. Ama insanoğlu bir dengeyle yaratılmıştır. Nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu da %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemeyen bir özelliktedir. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özelliktedir. Kısaca iki düşman kardeş içinizdedir. Bu sebeple devamlı içinizde harp vardır. İki taraf da kendi söylediğinin gerçekleşmesini ister. Ve içinizde hep savaş olduğu için insanlar da bu açıdan hep huzursuzluğu yaşar. Çoğunlukla nefs galip gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenir veya emrettikleri işlenmez. Her ikisinin de arkasından kişi huzursuzluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah-u Teala onu bir koruyucu kalkanın içine alır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini Allah-u Teala önler. O kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Böyle olunca kişinin Allah'ın güzelliklerini gerçekleştirecek olan emirlerini yerine getirmesi mümkün değil. Ama tam tersi oluyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılınca kişi Allah'ın kontrolüne giriyor. Ve Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesir icra etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın ilişkisini kesiyor kişiyle. Böyle olunca kişi bu dünyadaki birinci mutlu devreyi yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren ruhu vücudundan ayrılmasına rağmen yani bütün Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarını işlemeyecek sistem onu terk etmesine rağmen bu kişi mutluluğu yaşayacak. Çünkü Allah Teala onun şeytanla ilişkisini kesiyor. Böylece afetler var ama ölü, tesirsiz, kişiye tesiri yok. O kişi namaz kılarken, namazı kılmazken büyük bir zevk olarak namazı yaşamaya başlıyor. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissederken kendisini orucu muhteşem bir şekilde tutuyor. Zekat verirken, içi titrerken, huzursuzluk duyarken, bu parayı neden ben başkasına veriyorum, ben kendi ihtiyacımı için harcarım diye düşünürken huzurla sevgiyle veriyor, bundan büyük mutluluk duyuyor. Ve özellikle zikir yaparken en büyük mutluluğu yaşıyor. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın başlangıç devresindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir zaman içinde bir muhteşem dizaynı içerir. Bu süre içerisinde kişi zikir yapacaktır. Zikir yapınca o kişinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu fazıllar ruhun hasletlerinin bir benzeridir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diler, isterler. Yasak ettiği fiilleri de asla işletmek istemezler. Buna mani olurlar. Öyleyse kişinin nefsinin kalbi

adım adım bu nurlarla dolmaya başlar. Öyle ki kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ruhen ulaşır. İkinci defa %7 nurda ikinci gök katına ulaşır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ama her seferinde nefsinin kalbinde karanlıkların, afetlerin yerine %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsinin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 nur olan birisi haline gelmiştir. Geri kalan, kalbinin geri kalan kesimi hala karanlıktır ama denge kurulmuştur. Eşitlik bu kişinin lehine, %1 farklı bu kişinin lehine değişmiştir. Eşitlik sağlanmıştır başlangıçtaki. O nefsin kalbindeki bütün afetlerin mevcudiyetine karşılık ruh Allah'a ulaştığı için karşılığında hiçbir kuvvet yokken Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kırarak yok ederek o kişiye dünyadaki en mutlu bir hayatı yaşatmıştır 7-8 ay boyunca. Belki 9-10 ay boyunca bu kişi çok büyük mutluluğu yaşamıştır. Allah onu mutlu kılmıştır. Şeytanın müdahalesini de bütünüyle önlemiştir. Bu noktada şeytan müdahale ettiği zaman yalnız nefsin afetlerine müdahale edebilir. Onları kullanabilir. Bu ise ancak dengeyi sağlar. Şeytan o kişiye %100 hatalar yaptıramaz. Kişi yarı mutlu bir dünya hayatını devam ettirir. Ama buna karşılık kişinin çok büyük bir kazancı olmuştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur insanoğlu. 14. basamakta mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu muhteva içerisinde nefsinin afetleri yarı yarıya azaldığı için mutluluğu %51 oranında dünya saadetini yaşayan birisi haline gelir. Bu kişi böyle devam etse ömrü boyunca hep dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı zikir seviyesinde devam etse ve öldükten sonra kıyamet günü mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer hem de üçüncü kat cennete. Ama böyle olmuyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insanlarda farklılıklar oluşuyor. Yavaş yavaş bir yozlaşmanın başlaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapıyor ve birçok insanda da bunu başarıyor. Onlar vuslata ulaştıktan sonra tekrar oradan düşüyorlar. Mutlulukları tekrar mutsuzluğa dönüşüyor. Kim o noktadaki zikir seviyesini koruyabilirse o kişi ömür boyu şu dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan birisi olacaktır. Bunun ötesinde kıyamet gününde mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar güzel, bu kadar kolay. Bir dilek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, bütün insanları Allah'ın cennetine sokmak için yeterli. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onlar cehenneme girerler. Dedikten sonra bu yoldan düşenler, onlar cehenneme girerler. Öyleyse Allah Teala bir dilek karşılığında, bir Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında bir insana üçüncü kat cenneti garanti ediyorsa, bir hiç karşılığı
O kişinin her yaptığını Allah yaptırıyorsa, ibadetler açısından ona bütün ibadetleri zevkli bir hayat olarak yaşatıyorsa, kişiler o ibadetleri yapmaktan zevk alıyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil mi? Bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı, üçüncü kat cennet, bir talep karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla aydınlanmış durumda. Bir ömür boyu bu böyle devam edebilir. Allah'ın bu büyük lütfundan kişi istifade edebilir. Herkese kapıları açmış ardına kadar, buyurun diyor. Vaat olunduğunuz cennet işte bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala sizleri çok seviyor. Ve bu sevgisinin ışığı altında Allah sizlere sesleniyor. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. İşte bir insanın mutluluğunun temelindeki ilk Allah'a doğru atılan adım bu adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen, dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse hiç endişesi olmasın ki mutlaka ruhu Allah'a ulaşır, Allah tarafından ulaştırılır. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok edilir Allah Teala tarafından. Ve o kişi mutlaka saadetli yaşar. Yarı yarıya dünya saadeti ama üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, sevmek öylesine güzel bir şey ki, Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarına karşı sonsuz sevgilere ulaştırsın dualarımızla, eklerimizle, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, henüz dilemeyenlerin dilemelerini Allah-u Teala'dan niyaz ederek, herkesin bu dilekle Allah'ın cennetine ulaşmasını niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah-u Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti. Sevmek. Hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde. Eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki, onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda, yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs, eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs
kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, İşte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere, onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, işte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek,
onun problemlerine çözüm getirerek şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak, sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah-u Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak, sonsuza kadar alevlerin içinde fizik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama
cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Vukalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak, delecek kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi, cehennemde suyacaklar su bulunmadığı için onlara ikram verileni, ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak. Tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler. Sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız, Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah-u Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire 10 değil, bire 100 değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacakmışsınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah-u Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek. Hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi. Ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşid, irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu
irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah-u Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar, mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, eka, züht, usünler, ullelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı yaşayacaksınız.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salâh makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah-u Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayı ve ehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak yani kainatın en üstün varlıkları olarak, Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve Allah Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık. Ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi, onun içine onun içine üfürdüm. Min dendaneki ruhihi, benim ruhum. Ona benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela Musevilere unutturmuş Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiiyeti, böylece ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşad olmayı ve irşada memur ve mezun kılınmayı hepsini unutturmuş. Bunlar her ne kadar İslam'ın 7 safhası diye geçerse de terminolojide aslında Tevrat'ta da 7 safha ve 4 teslim var ve Hazreti Musa'ya tabi olanların hepsinin bu 7 safha ve 4 teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de 7 safha 4 teslim var. Hazreti İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de 7 safha ve 4 teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için bir şeye tabiyeti ve o kişinin ruhunu
Allah'ın kendi zatını ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş, gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, Ya Rabbi, bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak, bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam, ben öyle olduğunu düşünüyorum, dilediğimi düşünüyorum, ne olur eğer bu sadece bir zansa, henüz ulaşmayı dilemediysem, bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naciz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Münibine ileyhi ve kânû yettekûn diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enîbü ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim, ruhuna teslim et, 22. basamak. Fizik vücudunu teslim et, 25. basamak. Nefsini teslim et, 27. basamak. İradeni teslim et, 28. basamak, 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor, bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar, bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak, senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an-ı Kerim ve mutluluk. Mutluluğun Kur'an-ı Kerim'le ilişkisi %100'dür. Eğer mutluluk açısından Kur'an-ı Kerim'i değerlendiriyorsanız, biliniz ki Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. İki, bir mutluluk reçetesidir. Mutluluk kılavuzudur. Rehberidir. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş bir mutluluk müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Evvela bir davetle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Bu davet mutluluğa davettir. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşın. Üzerinize farz kıldım diyor bunu Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşması. Öyleyse bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerinizi devreye almalısınız. Bu müessese Allah'a ulaşmak. Allah Teala bütün insanların mutluluğun son aşamasına kadar ulaşmasını istiyor. Yani dünya saadetinin bütünü cennetlerinde 7. katı, hem cennet saadetinin bütünü hem dünya saadetinin bütünü %100'ü. Öyleyse saadetler cennet saadeti ve dünya saadeti olarak ikiye ayrılıyor. Kur'an-ı Kerim neden bir mutluluk davetiyesidir? Çünkü Allah Teala ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi ve irşada ulaşmanızı üzerinize farz kılıyor. İrşada ulaştığınız zaman zaten iradeniz de Allah'a teslim edilmeye hazır hale gelecektir. Ve iradenizi de Allah'a teslim etmek üzerinize takva açısından farzdır. Bir bütün olarak Allah Teala ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimini emrediyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah Teala tarafından garanti ediliyor ve üzerinize farz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennet. Üzerinize farz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci kat cennet. Üzerinize farz. İrşada ulaştınız. Altıncı kat cennet. Üzerinize farz. Ve altıncı kat cenneti elde ettiğiniz zaman

ve düşündükleriyle Kur'an arasındaki ilişkiyi herkes kendi açısından değerlendirip kalbinin bir köşesine koymuştur. Ne zaman bizim sözlerimiz, ki Kur'an'ı yansıtır sadece, o kardeşlerimizin kafalarındaki düşünceye aykırı olursa, onlar doğruyu araştırmak yerine bize kızmayı tercih ediyorlar. Olur mu böyle, olur mu diyoruz biz de onlara. Sevgili kardeşlerim, evvela dinleyin. Sizin bilmediğiniz hakikatlerden bahsediyoruz. Öyleyse Allah Teala insanı mutlu olsun diye yaratmıştır demişsek, bunun arkasında Allah vardır, bunun arkasında onun indirdiği son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre Allah Teala bunları koymuşsa, hepsini üzerimize farz kılmışsa, irademizin teslimi de irşada ulaştığımızdan sonra otomatik olarak gerçekleşen bir vakaysa, o zaman Allah Teala bu hedeflerin hepsine ulaşmamızı üzerimize farz kıldığına göre 7 kat cennetin 7'sine de ulaşmamızı farz kılmış olmuyor mu? Öyleyse bizden istediği şeyi ne olarak vasıflandırabiliriz acaba? Eğer Allah Teala 7. kat cennete ulaşmamızı üzerimize farz kılmışsa, demek ki cennet saadetinin bütününün hepimiz tarafından yaşanmasını istiyor. O zaman Kur'an-ı Kerim bu hedeflere bizi yönlendiriyorsa, üzerimize farz kılınıyorsa bu hedeflere ulaşmak, Allah Teala'nın hedefinin her hedefe ulaşarak onun da o safhanın da mutluluğunu yaşamaya ehil olmamız. Müessesesi olduğu anlaşılmıyor mu? Bu cennet açısından. Ya dünya açısından olay ne? Dünya saadeti de 7 etapta elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. cennete ulaşırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, ulaşırsınız ama dünya saadetiniz başkalarından farklı değildir. Allah Teala'nın farzı gereği o sizi irşat makamına ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirdiğiniz zaman 2. kat cennetin sahibi olursunuz. Ama dünya saadetinizde henüz bir değişiklik yoktur. Nefsinizde en ufak bir hareket oluşmamıştır. Ama ne zaman ki tabiyetiniz tahakkuk etmiştir, o noktadan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bu nefs tezkiyesi sizi 14. basamakta muhtevasını alacaktır ve nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atma ameliyesi, nefs tezkiyesi, afetleri dışarı atma ameliyesi, yerine ruhunuzun hasletlerine paralel faziletleri nefsinizin kalbine, fazıları yerleştirme müessesesi 14. basamakta başlar. O noktaya kadar nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi oluşmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde bir nefs kademesi ilerleyeceksiniz. Nefse emmaredesiniz. Nefsinizin kalbinde %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman nefse emmare tamamlanır. Ruhunuz, sizden irşat makamına ulaştığınız zaman ayrılmış olan ruhunuz, 1. gök katına ulaşır. 2. bir %7 nur birikimiyle

ikinci gök katına ulaşır. Nefsi levvamedesiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler %16 azalmıştır. %14, 2 defa %7 fazıl, %2 de rahmet birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, üçüncü gök katında ruhunuz, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Ve nefsi mülhimedesiniz. Bir defa daha %7 fazıl birikimi, fazıllar %28 oldu nefsinizin kalbinde. Mutmainneye ulaşırsınız. Yani Allah'ın verdiklerinin size yettiğini, artık açgözlü olmadığınızı göreceksiniz. Nefsi mutmainne de. Öyleyse nefsinizin kalbinde %28 fazıl, %2 rahmet birikimi var bu noktada. Mutmainsiniz. Allah'ın size verdikleri ne kadarsa onunla mutmainsiniz. Nefsinizin kalbinde %30 nur birikimi var. Henüz nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aşmadı. Öyleyse dünya mutsuzluğunuzda afetler nefsinizin kalbinde %70'i işgal ediyor. %30'u fazıllarla rahmet. Ve devam ediyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci gök katında. Nefsi radiyesindesiniz. Allah'tan razı oluyorsunuz. Beşinci defa %7 nur birikimi oluştu nefsinizin kalbinde. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da sizden razı oluyor. Altıncı gök katındasınız. Yedinci defa %7 nur birikimi, nereye ulaştınız? Tezkiye kademesine ulaştınız. Nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u fazıllarla gitti. %2'si de nefsinizin kalbine girip yerleşen rahmet nurlarıyla gitti. Nefsinizin kalbinde nurlar %51 ile duruma hakim oldular. Mutluluğunuzun iki faktörü var. Birisi ruhunuzun hasletleri, ikincisi nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri %51 oranında yok oldu. Afetlerin dizayına bakarsak ne görüyoruz? Afetler, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün emirleri mutlaka yapmak isteyen bir yapıyla yaratılmıştır. Ruhunuzun hasletleri ise tam bunun zıttı olan bir müessesedir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Bununla huzur duyar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin %51 nurla dolduğu noktada ne görüyoruz? Orada %51 nurun
oluştuğu yerde nefsinizin kalbindeki hakimiyet şeytandan Allah'ın nurlarına geçmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. İnsan ve cin şeytanlardan size tesir edebilecek olan alan %50'nin altına düşmüştür. Artık nurlar nefsinizin kalbinde duruma hakimdir. Ruhunuz mu? 7. defa %7 nur birikiminde tezkiye noktasında Allah'a ulaşır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bu nokta Allah-u Teala'nın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu içerir. Allah'a ulaşmanız ve aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzerinize, ki ikisi de aynı hedefi içerir. Neden? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır sözü var. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek de, Allah'a ulaşmayı dilemek de, Allah'a ulaşmak da farz. Zaten hepsi aynı farzı içerir. Neden aynı farzı içerir? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu ayet-i kerime gereğince Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmak demek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların o kişiye tesirini Allah bütünüyle Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren örter, önler. Kişi şeytanın, tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezî neştenevut tâgûte en yâbudühâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî." Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tâgûta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an şeytanın kul olmaktan iştinab ettiğini, kurtulduğunu ve Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Kullarımı müjdele ifadesiyle. Kullarım diye hitap ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese o artık şeytanın kulu değildir diyor, benim kulumdur diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız iş bu kadar. Ondan sonraki bütün şartları Allah dizayn etti. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren Allah sizin üzerinizde bir koruyucu unsur geliştirdi. Allah'ın ilahi iradesi sizin iradenizi
vesayetine aldı, kontrolüne aldı. Cüz'i iradeniz ilahi iradenin kontrolünde. İlahi irade ise şeytanın üzerinizdeki fonksiyonlarını yok etti. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren ilahi irade sizi üçüncü basamaktayken kontrolü altına aldı. 21. basamakta nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak ruhunuzu kendi zatına ulaştırdı. Ondan sonra da ruhunuzu kendi zatında yok etti. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Bu makam fena filah makamıdır. Velayetin, Allah'ın dostu olmanın, evliyalığın birinci makamıdır. Ve ayet-i kerimede Allah'ın buyurduğu gibi Allah Teala bunu söylüyor size. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah'a mutlaka ulaşacağınızı bilin diyor. Arkasından da müminleri müjdele diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a mutlaka ulaşacağını Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi de teyit ediyor. Ve bir müjdeyle sonuçlanıyor konu. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz husus açık ve kesin. Allah Teala bütün insanlar için onu söylüyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onlara sesleniyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'a ulaşacağınızı bilin diyor. İşte böyle bir noktaya ulaşmanız sadece bir dileğin neticesidir. İfade açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek biliyorsunuz takva sahibi olmaktır. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ileyhi ve yettekun, ona ulaşmayı dile, ona Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Burada da Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Takva sahibi olun diyor emir, yani bana ulaşmayı dileyin ve böyle yaptığınız takdirde, bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka bana ulaşacağınızı da bilin. Ondan sonra diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kullarımı müjdele diyor. Tıpkı Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesindeki gibi. Yani bana ulaşacağınızı dilediğiniz andan itibaren benim kulumsunuz diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi bu noktaya kadar geldik. Ruhunuzu Allah'a, Allah ulaştırdı. Siz sadece size düşenleri yaptınız. Size düşenlerin tamam olması da gene Allah'ın üzerine vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak size çok zor gelen müesseseler olacaktır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için bunların hepsi büyük bir kolaylıkla, zevkle yerine getirebilir. Hepsi zevkle yerine getirilecektir.
Çünkü Allah'ın iradesi o kişiyi kontrol altına almıştır. O kişi bütün ibadetlerini severek, zevkle yerine getirecektir. O kişi mutlaka hacet namazını kıldığı zaman Allah'ın mürşidini gösterecektir. Tabiyeti gerçekleşecektir kişinin. O zaman ne olacaktır? Kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Kul hiçbir şey yapmıyor. Her ibadetini Allah'ın ona verdiği güçle büyük bir zevkin içerisinde yerine getiriyor. Kendisini zorlaması gerekmiyor. Allah onu kendisine ulaştırmaya söz vermiş. Öyleyse Allah'a ulaşması bir insanın iki taraflı bir müessesidir. Bir, Allah'ın yaptıkları, iki, kulun yaptıkları. Allah ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Gözleri, kulakları, kalbi ve görme, işitme, idrak etme hastalarını açar. İdraki önleyen müesseseyi alıp, idraki sağlayan bir müesseseyi yerine getirir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Kalbindeki küfrü alır, ikinliği alır. Ve kişiyi huşu sahibi yapar. Böylece bu kişi irşat makamına kalbinde bir sevgi duyarak ulaşır. Ve Allah-u Teala onu 14. basamağa ulaştırmıştır. O noktaya kadar bütün ibadetlerini zevkle yapmıştır. Bundan sonra da aynı olay devam edecektir. O kişi için dünya bir mutluluk dünyasıdır. Allah'ın ibadetlerini zevkle yerine getirmektedir. Sonra mı? Sonra nefs tezkiyesi başlayacaktır anlattığımız gibi. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Nefsinin kalbinde %50'den fazla temizlik oluşacaktır. Faziletler nefsinin kalbine %51 yerleşecektir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar. Bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki bize dilekte bulunun. Bana ulaşmayı dileyin. Geri kalanını diyor bana bırakın. Ben sizi bütün ibadetleri seven bir insan haline getireceğim. Ben getireceğim. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. İbadetlerden sizi hoşlandıracak olan benim diyor. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu dilekle Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşacağını Allah garanti ediyor. Bilin ki diyor mutlaka bana ulaşacaksınız. Ondan sonra da o kişiyi kulu yapacağını garanti ediyor. Öyleyse ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Allah-u Teala size irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdi. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbinde değişiklik yok. Ama ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Afetler nefsinizin kalbinden gittiler. Davranış biçimlerinizin %50'si size mutluluk verecek olan bir hüviyete dönüştü. %51'i, daha azı 49'u da hala inatlarında ısrarlı. Ama dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Size Allah bunları sağladı. Öyleyse şimdi duralım, başlangıçta söylediğimiz hususa gelelim. Zincirin halkalarını birbirine bağlama zamanı. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Allah-u Teala hepimize ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz diyor gideceğiniz yer cehennemdir. Dilemezseniz dünya saadetini asla yaşayamazsınız. Nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesi oluşmadığı için.
Onun için diyor, bana ulaşmayı dileyin diyor. Bu benim emrim diyor. Bu emri kim yerine getirirse onu üçüncü kat cennetime ben çıkartacağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım. Ulaştıracağım gün, ulaştırdığım gün o üçüncü kat cennetimin sahibidir. Ve onun nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini o kişinin temizleyebilmesi için ona bütün ibadetleri, özellikle zikri ben sevdireceğim ve bunu yapacak mutlaka. Yapmaması mümkün değil. Ve mutlaka ben onun nefsinin kalbinde %51 nuru oluşturacağım. Böylece dünya saadetinin de yarısını garanti ediyorum diyor Allah Teala. Ve emir veriyor bize. Cennet saadetinin yarısı için, cennet saadetinin üçüncü katına kadar ve dünya saadetinin yarısı için Allah garanti veriyor. Birinci emir, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştığı yerde dünya saadetinin de yarısı vardır. Cennetin üçüncü katı, bir de üçüncü kat cennet, üçüncü cennet alemi ve dünya mutluluğunun yarısı. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Dilek farz mı? 12 defa farz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ve Allah'a ulaşmayı dilememiz 12 defa üzerimize farz. Her takva sahibi ol dediğinde Allah Teala bu farzı bir defa daha pekiştiriyor. Çünkü takva sahibi olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Allah Teala farz kılmış mı takva sahibi olmamızı? Kılmış. Allah Teala Allah'ın kulu olmamızı farz kılmış mı? Kılmış. Zariyat 56'da ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte söylediğimiz Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi, takva sahibi olup da Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacaklarını garanti ediyor ve kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşanlar Allah'ın kulu oluyorlar. Ve Allah Teala ben bütün insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Ve kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kulum kılarım diyor. Kendime ulaştırırım. Öyleyse farz mı üzerimize Allah'a kul olmak? Farzsa, bu farzı gerçekleştiren de Allah'sa, bu farz bize bunu gerçekleştirmek, dünya saadetinin yarısını, cennetin üçüncü katını, üçüncü kat cenneti, cennetin üçüncü alemini sağlıyorsa, üçüncü kademedeki cenneti sağlıyorsa ve bu bir farz ise, Allah Teala da bizi 12 defa bu farzı gerçekleştirmek için davet ediyorsa, bu davet bize mutluluğu sağlıyorsa, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Hem Zümer 23'e göre Allah Teala kullarımı müjdele ediyor, hem de Bakara 223'e göre kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala bizi niçin yaratmış? Kul olalım diye Allah Teala'ya. Kul olmak neyi sağlayacak? Mutluluğu sağlayacak. Son kulluk, irademizi Allah'a teslim ettiğimiz noktada mutlulukların en büyüğüne ulaşacağız. Şimdi şu noktaya kadar olan muhtevaya beraberce bakalım. Eğer Allah Teala bizi Allah'a ulaşmaya davet etmiş de bunu üzerimize farz kılmışsa, daveti
yerine getirdiğimiz anda, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda, şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu oluyorsak ve mutluluğumuz burada başlıyorsa, birinci kat cennet, ve Allah-u Teala üçüncü kat cennete kadar garanti etmişse, dünya saadetinde yarısını bize garanti etmişse, o zaman Kur'an-ı Kerim evvela davet açısından bir mutluluk davetiyesi değil mi? Kul olmamız farz kılındığına, kul olmaksa bize üçüncü kat cennetle birlikte dünya saadetinin yarısını garanti ettiğine göre Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi değil mi? Allah-u Teala bunu garanti ettiyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil mi? Bir dilekle, bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin mutlaka yarısının Allah-u Teala tarafından garanti edilmesi. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Bir saadet garantisi değil mi? Allah-u Teala bunu garanti ettiğine göre. Ne diyor? Kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ötekileri ulaştırmam diyor. Ve bu da üzerimize 12 defa farz kılınmış. Peki ne oldu şimdi? Ne çıktı ortaya? Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah-u Teala Allah'a kul olmamızı üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi. Çünkü Allah-u Teala takva sahibi olmamızı üzerimize farz kılmış. Takva sahibi olmanın da başka bir alternatifi yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Bunları gerçekleştiren mutlaka bu hedefe ulaşacaksa, dünya saadetinin yarısından fazlasına ve üçüncü kat cennetin sahibi olacaksa, garanti ediyorsa Allah-u Teala bunu, Kur'an-ı Kerim demek ki aynı zamanda bir mutluluk garantisi. Peki, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesi, saadet rehberi, mutluluk rehberi. Neden? Çünkü bunu nasıl yapacağımız, nasıl gerçekleştireceğimiz bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de gözler önüne serilmiş. Evvela ilk ayırım Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Birilerinin gideceği yer mutlaka cehennem, diğerlerinin gideceği yer mutlaka cennet. Reçete böyle başlıyor. Ya bana ulaşmayı dilersin diyor, seni kurtuluşa ulaştırırım, ya da dilemezsin, o zaman sen seçtin cehennemi diyor. Ben seni cehennemime atmak istemem ama formülleri koyarım diyor ortaya. Herkes dilediğini seçer, serbest iradesinin gereği olan dilediğini seçer. Onun seçtiği hedef onu ya cennete ya da cehenneme ulaştırır diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlara hidayete ulaştırırız. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Dileyen Allah'ın yolunu seçer, hidayete ulaşır, dileyen seçmez, dalalette kalır diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu muhtevada ne yapmamız lazım geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatmıyor mu? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım geldiğini anlatmıyor mu? Anlatıyorsa o bir rehber. İşte insanlar, işte söylediklerimizin sesinden haberleri yok. Kur'an'ı bilmiyorlar. E peki bilmiyorlarsa, tatbik etmiyorlarsa sonuç ne olacak? Sonuç cehennem, sonuç dünyada huzursuz bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim isimli Allah-u Teala'nın o son şeriat kitabını kainatı kıyamete kadar uyulması lazım gelen bir şeriat olarak Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'i
Ta ezelden başlıyor tatbikat. Kıyamete kadar devam edecek. Bu şuna mı indirmiş? Bu standartlarda indirmiş. Sonuç ne? Sonuç açık ve kesin bir sonuç. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden evvel. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberidir. Rehber açık ve kesin olarak işaretini veriyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz diyor. Rehberliğim bunu ifade ediyor diyor size. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Böylece Kur'an-ı Kerim rehberiniz olacak. O zaman diyor müjdelenirsiniz. Bana ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz sizi ikaz ederler diyor. Biz Resullerimizi göndeririz diyor bütün kavimlere. Nezirlerimizi göndeririz diyor. Hem nezir kullanmış hem Resul kullanmış. Müminleri, Allah'a ulaşmayı, amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler ve diğerlerini, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah'a ulaşmayı dileyin diye uyarsınlar diye diyor. İfade bu. Şimdi bakıyoruz bir taraftan Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde, bir taraftan da Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine bakıyoruz. Her ikisinde de aynı şey var. Zümer 71'de Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Cehennemin kapısına gelen, cehenneme girecek olanlara cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri derler ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyerek sizi uyaran Allah'ın sizden olan Resulleri gelmedi mi? Size gelip de sizi uyarmadılar mı? Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, cehenneme sürülürler diyor zümre zümre o insanlar. Onlara cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi bununla uyarmadılar mı? İşte muhteva bütün boyutlarıyla ortada. Biz de bugün bu uyarıyı yapıyoruz. Bununla mükellefiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Sizin iradeniz söz konusu. Serbest iradenizle karar vereceksiniz. Dilerseniz Allah'ın farzına, 12 defa üzerinde farz kıldığı hususa riayet edeceksiniz. Dilemezseniz etmeyeceksiniz. Ama dilerseniz cenneti ve dünya mutluluğunu seçmiş olacaksınız. Dilemezseniz cehennemi seçmiş olacaksınız. Eğer bunu bugünkü din öğretisi sizlere vermiyorsa sevgili dinleyiciler, izleyiciler ve bu konudaki ikaz görevimizi yapıyorsak o zaman neden bize kızdığınızı açıklayabilir misiniz? Sizin söylemediğinizi ama Allah'ın söylediklerini ve sizleri de kurtaracak olan şeyleri söylediğimiz için bize öfkelenmeniz, iblisin sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü göstermiyor mu sevgili izleyiciler? Herhangi bir üniversitede bu söylediklerimizi duyabilir misiniz? Bir düşünün bakalım. Hidayet müessesesinin tamamen ortadan kaybolduğu bir günde yaşıyor dünyada verilen bu gezegen. Hidayet ortadan kaybolmuş. Allah Teala buyuruyor innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır.
hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu bugüne kadar bilmiyordunuz. Hidayeti doğru yol olarak öğretmişlerdi size. Allah Teala bize öğretti de biz de size öğretiyoruz. Hidayetin doğru yol kelimeleriyle ifade edilemeyeceğini, hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması olduğunu size anlatıyoruz. Sizin kurtuluşunuz için. Öğrenemezseniz, tatbik edemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Hala anlamıyor musunuz sizin için var olduğumuzu? O zaman iblisin sizin tarafınızdan bizi bir düşman gibi mütalaa edilmemiz, mülahaza edilmemiz, şeytanın üzerinizde nasıl bir tesir icra ettiğini anlatmıyorum sevgili kardeşlerim. Bize kızanlar, sizlere söylüyorum. Bu söylediklerimizi başka bir yerden duyduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bu söylediklerimizi bildiğinizi iddia edebilir misiniz? Peki Kur'an-ı Kerim size diyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. O zaman bu sözlerimiz sizi kurtuluşa ulaştıracak sözler değil mi? Başka bir ifadeyle hidayete ulaştıracak sözler. Hadi gelin beraber bakalım. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala ikaz ediyor hepinizi. Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dunya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun." Aranızda Arapça bilenler de var. Ne söylediğimi anladılar. Öyleyse biz de Türkçesini söyleyelim. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Hiç kimse bu ifadeyi ölmeyi dilemek olarak değerlendiremez. Çünkü Kur'an-ı Kerim intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu kesinleştirmiş. Öyleyse Allah Teala hiçbirimize öl emrini vermiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani şu dünya hayatının maddi cephesi onlara alakadar eder. Manevi cephesi alakadar etmez diyor Allah Teala. Ve onlar bu sebeple dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onları doyuma ulaştıracak olan şey dünya hayatıdır diyor. Yeter mi? Gene yetmez. Son sözü ard arda iki tane ihtarla geliyor. Birinci ihtar, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugüne kadar böyle bir şeyden haberiniz bile yoktu. Sadece bize kızanlara sesleniyorum. O zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar değil misiniz? Bilmiyorsanız bunu, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, size bu öğreti öğretilmediyse,
bu öğretiyi bilmeyen herkes Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafil addediliyorsa, siz de o gafillerin içindeyseniz, size kurtuluşu öğreten, başka yerden duyamadığınız kurtuluşu öğreten bize hangi sebeple kızdığınızı söyler misiniz? Makul bir sebep gösterebilir misiniz? Bitmedi. Onların gideceği yer diyor Allah-u Teala, bize mülaki olmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Cehennemdir diyor. İşte bu hakikatlerden haberdar olmayan sizleri, o cehennemden kurtulacak olan ayetleri sizlere söyleyen biz, nasıl oluyor da hepinizin düşmanlığını çekiyoruz üzerimize? Fark etmiyor musunuz bunu? Şeytanın sizi nasıl negatif olarak etkilediğini fark etmiyor musunuz? Allah'ın bütün uyarıcıları için iblis aynı şeyi yapmıştır. Her devirde insanların büyük kısmı mutlaka onlara düşman olmuştur. Bilinçsiz bir cehalet düşmanlığı. Neden bu kelimeyi kullandım, haklı mıyım? Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bize ulaşmayı dilemeyenler bizim ayetlerimizden gafildir. Gafil olan kişinin cehalette olması söz konusu değil mi? Allah'ın ayetlerinden gafil olan kişi Allah-u Teala tarafından alim sınıfına konulabilir mi? Konulamaz. Öyleyse sizlere mutluluktan bahsediyorum. Mutluluğa ulaşmanın elifi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Başkaları olamaz. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala tarafından siz dilediğiniz anda işitilir, bilinir ve görülür. Ve Allah-u Teala kalbinizdeki bu talep üzere sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu dünya saadetinin yarısını, cennet saadetinin üçüncü katını size mutlaka bahşeder. Eğer siz daha öteye geçmeyi dilerseniz, Allah'a tevekkül ederseniz, madem ki Allah-u Teala garanti verdi bana, beni Allah'a ulaştırmak üzere ruhumu, öyleyse bu garantiyi veren Allah-u Teala, ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem, onu da gerçekleştirir. Böyle bir imanın sahibi olduğunuz zaman, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Bu dördüncü kat cenneti ifade eder. Dünya saadetinin %80'inden fazlasını ifade eder. Daha sonra daimi zikre ulaştıracak Allah-u Teala size, eğer öyle bir dileğin sahibi olursanız ve bunu gerçekleştiren, bu ikisini gerçekleştiren Allah-u Teala bunun için gerçekleştirdi. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Ve inandım ki Allah mutlaka, ben bu dileğin sahibiysem, beni ruhumun teslimine, fizik vücudumun teslimine ulaştıracaktır. Öyleyse ben daimi zikre ulaşmak konusunda da Allah-u Teala'ya tevekkül edeyim. Bu tevekkül beni mutlaka, Allah-u Teala beni bu tevekkül üzerine, bu inancım üzerine mutlaka daimi zikre ulaştıracaktır. Bu inancın sahibi olan herkes daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişi, beşinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin %100'üne de sahiptir. Nefsinde afet yoktur ki iç dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki dış dünyasında mutsuzluk oluşsun. Nefsinde afet yoktur ki Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde eksiklik olsun. Nefsinde afetler yoktur ki yasaklar cephesinde Allah'ın emirlerini yerine getiremesin. Hiçbiri mümkün değildir o noktada. Kişinin dünya saadeti %100'e ulaşmıştır. Daha sonra bu kişi
irşada ulaşacaktır. İrşada ulaştıktan sonra da Allah onu iradesinin teslimiyle bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah teslim alacaktır. Ve daimi zikri artık zikir adını almayacak, tesbih adını alacaktır. Sevgili kardeşlerim, acaba anladınız mı beni? Acaba size anlatabildim mi? Bir düşünün söylediklerimi. Neden bunları başka yerlerden duyamadığınızı, hiçbir üniversitenin neden bunları öğretmediğini ve yedi safanın yedisinin de üzerinize farz olduğunu bir düşünün. Mutluluk üzerinize farzdır. Çünkü bütün kademelere ulaşmanızı Allah-u Teala açık ve kesin şekilde emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat, Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Neyin niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor. Biz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, kim ne söylerse söylesin, bizler hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah bizi vücuda getirmiş ve de bizlere serbest irade vermiş. Dilediğiniz gibi davranın ama sonunda hesaba çekileceksiniz demiş. Bütün davranışlarınızda serbestsiniz demiş. Size akıl verdim, sizi kendinizi idare edesiniz diye. Size akıl verdim. Sizi yaratan Rabbinizin sizlerden ne istediğini bilesiniz diye. Gerçekten bir insanın saadeti, huzuru bir yaratık olan insanın onu yaratan Rabbinin kendisi için verdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkündür. Öyleyse bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrol altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım." Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış.
Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki, son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonda Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye düşünüyoruz. Zikir,

Dilini de kımıldatmadan, içindeki sesle, kalbindeki sesle, dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı. Ne dil kımıldıyor, ne bir ses çıkıyor. Fakat kişinin iç sesi Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız, sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten irademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam edip gelen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir. Buraya kadar bir problem yokmuş gibi görünüyor. Aslında problem bundan sonra başlıyor. Neden? Dinden murat insanın dünya mutluluğunu yaşamasıdır. Dinden murat insanın cennete girmek sonucuna ulaşmasıdır. Din bunun için konulmuştur. Hem dünya mutluluğunu insanlara sağlamak için hem de ahirette cennette olmayı temin etmek için. Allah'ın Kur'an standartları içinde insanlara ulaştırdığı emirleri dikkatle yerli yerine oturttuğumuz zaman bakarız ki hep bu hedef gözetilmiştir. Allah biz insanlardan ne ister? Sadece bir tek şey ister bizlerin mutlu olmasını. Şu dünyada mutlu olmamızı, bir de ölümden sonra cennette olmamızı ister. Herkesin cennete girmesini ister ama bir sözü var. Biz diyor insanlara irade verdik. Biz diyor insanlara akıl verdik. Aklını kullansınlar diye akıl verdik. İradelerini kullansınlar da şeytanın kendilerini düşürebileceği bütün tuzaklardan kurtulabilsinler. Şeytan bu kadar önemli mi? Bundan daha çok önemli. Çünkü bütün insanların, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğunun arkasında, gizli planda mutlaka şeytanı görüyoruz. Kim mutsuzsa o sadece Allah'ın kurtuluş reçetesini bilmediği için, nasıl mutlu olunacağını bilmediği için mutsuzdur. Şeytan herkese tesir etmeye çalışır. Devamlı konuşur. Ve hepimiz onun sesini düşüncemiz zannederiz. Sessiz sesle konuşur. Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün öğrenirsiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilersiniz. İşte bu kurtuluş reçetenizin tatbikata girmesidir. Cehennemden

Kurtuluşa çetiniz. Mutsuzluktan kurtuluşa çetiniz. Gerçekten bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ona ulaştırmayı dilediği zaman mutluluğa adımını atmıştır. Artık o insan mutludur. Herhalde şimdi bana birisi hop hop dur bakalım daha ne oldu, sadece Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Hemen mutluluk ne bu? Bu kadar kolay mı bu iş? Diyebilir tabii. Ama biz de deriz ki evet sevgili ve de aziz kardeşim, ben şimdi sana hop hop diyorum. Öyleyse biz Allah'ın reçetesini öğrenmekle kalmadık. O evvela bize yaşattı. O yaşantının o sonsuz huzurunu, o sonsuz mutluluğunu yaşamış olarak konuşuyoruz. Huzur içinde. Öyleyse bu huzur bir başlangıçta duyulur. Bir de sonda, başlangıçtaki kesintilidir. Ama sondaki ömür boyu devam eder. İki defa mutluluk söz konusu hayatınızda. Madde bir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, yani kalbinden bir dilekle mutlaka kalpten olacak. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan sana ruhlarını ulaştırmayı dilemişler. Ulaştırmışlar. Dilekleri anda Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Evliya olmuşlar. Yani veli olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah kendisine ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı onlar sadece dilemiş. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Allah da onun ruhunu kendine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Sadece tek bir şartı var. Bu dilek dudaklarınızın, dilinizin dileği olmayacak. Bu dilek kalbinizin dileği olacak. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbinizden. Eğer kalbinizden olmazsa, olmazsa zaten sonucu kendiniz görürsünüz. Ne demek istiyoruz? Kim kalbinden bir taleple Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, ne olur yani dilerse? Sevgili kardeşlerim, dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece diler. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Peki, bu konuda bize örnek olacak bir topluluk var mı? Elbette bütün zamanlar için bu örnek sahabeden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan insanların yaşayacakları bütün zamanlar için bu örnek sahabedir. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hz. İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hz. Musa'nın etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların

insanlar da bu açıdan hep huzursuzluğunu yaşar. Çoğunlukla nefs galip gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenir veya emrettikleri işlenmez. Her ikisinin de arkasından kişi huzursuzluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah-u Teala onu bir koruyucu kalkanın içine alır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini Allah-u Teala önler. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Böyle olunca kişinin Allah'ın güzelliklerini gerçekleştirecek olan emirlerini yerine getirmesi mümkün değil. Ama tam tersi oluyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılınca kişi Allah'ın kontrolüne giriyor. Ve Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesir icra etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın ilişkisini kesiyor kişiyle. Böyle olunca kişi bu dünyadaki birinci mutlu devreyi yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren ruhu vücudundan ayrılmasına rağmen, yani bütün Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarını işlemeyecek sistem onu terk etmesine rağmen bu kişi mutluluğu yaşayacak. Çünkü Allah Teala onun şeytanla ilişkisini kesiyor. Böylece afetler var ama ölü, tesirsiz, kişiye tesiri yok. O kişi namaz kılarken, namazı kılmazken büyük bir zevk olarak namazı yaşamaya başlıyor. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissederken kendisini, orucu muhteşem bir şekilde tutuyor. Zekat verirken, içi titrerken, huzursuzluk duyarken, bu parayı neden ben başkasına veriyorum, ben kendi ihtiyacımı için harcarım diye düşünürken, huzurla, sevgiyle veriyor, bundan büyük mutluluk duyuyor. Ve özellikle zikir yaparken en büyük mutluluğu yaşıyor. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın başlangıç devresindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir zaman içinde bir muhteşem dizaynı içerir. Bu süre içerisinde kişi zikir yapacaktır. Zikir yapınca o kişinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu fazıllar ruhun hasretlerinin bir benzeridir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diler, isterler. Yasak ettiği fiilleri de asla işletmek istemezler. Buna mani olurlar. Öyleyse kişinin nefsinin kalbi adım adım bu nurlarla dolmaya başlar. Öyle ki kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ruhen ulaşır. İkinci defa %7 nurda ikinci gök katına ulaşır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ama her seferinde nefsinin kalbinde karanlıkların, afetlerin yerine %7 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsinin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 nur olan birisi haline gelmiştir. Geri kalan, kalbinin geri kalan kesimi hala karanlıktır ama denge kurulmuştur. Eşitlik bu kişinin lehine, %1 farklı bu kişinin lehine değişmiştir. Eşitlik sağlanmıştır başlangıçtaki. O nefsin kalbindeki bütün afetlerin mevcudiyetine karşılık ruh Allah'a ulaştığı için

karşılığında hiçbir kuvvet yokken Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kırarak yok ederek o kişiye dünyadaki en mutlu bir hayatı yaşatmıştır 7-8 ay boyunca. Belki 9-10 ay boyunca bu kişi çok büyük mutluluğu yaşamıştır. Allah onu mutlu kılmıştır. Şeytanın müdahalesini de bütünüyle önlemiştir. Bu noktada şeytan müdahale ettiği zaman yalnız nefsin afetlerine müdahale edebilir. Onları kullanabilir. Bu ise ancak dengeyi sağlar. Şeytan o kişiye %100 hatalar yaptıramaz. Kişi yarım mutlu bir dünya hayatını devam ettirir. Ama buna karşılık kişinin çok büyük bir kazancı olmuştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur insanoğlu. 14. basamakta mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu muhteva içerisinde nefsinin afetleri yarı yarıya azaldığı için mutluluğu %51 oranında dünya saadetini yaşayan birisi haline gelir. Bu kişi böyle devam etse ömür boyunca hep dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı zikir seviyesinde devam etse ve öldükten sonra kıyamet günü mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer hem de üçüncü kat cennete. Ama böyle olmuyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insanlarda farklılıklar oluşuyor. Yavaş yavaş bir yozlaşmanın başlaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapıyor ve birçok insanda da bunu başarıyor. Onlar vuslata ulaştıktan sonra tekrar oradan düşüyorlar. Mutlulukları tekrar mutsuzluğa dönüşüyor. Kim o noktadaki zikir seviyesini koruyabilirse o kişi ömür boyu şu dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan birisi olacaktır. Bunun ötesinde kıyamet gününde mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar güzel, bu kadar kolay. Bir dilek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, bütün insanları Allah'ın cennetine sokmak için yeterli. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onlar cehenneme girerler. Dedikten sonra bu yoldan düşenler, onlar cehenneme girerler. Öyleyse Allah Teala bir dilek karşılığında, bir Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında bir insana üçüncü kat cenneti garanti ediyorsa, bir hiç karşılığı o kişinin her yaptığını Allah yaptırıyorsa, ibadetler açısından ona bütün ibadetleri zevkli bir hayat olarak yaşatıyorsa, kişiler o ibadetleri yapmaktan zevk alıyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil mi? Bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı, üçüncü kat cennet, bir talep karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla aydınlanmış durumda. Bir ömür boyu bu böyle devam edebilir. Allah'ın bu büyük lütfundan kişi istifade edebilir. Herkese kapıları açmış ardına kadar buyurun diyor. Vaat olunduğunuz cennet işte bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri çok seviyor. Ve bu sevgisinin ışığı altında Allah sizlere sesleniyor.
ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. İşte bir insanın mutluluğunun temelindeki ilk Allah'a doğru atılan adım bu adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen, dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse hiç endişesi olmasın ki mutlaka ruhu Allah'a ulaşır, Allah tarafından ulaştırılır. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok edilir Allah-u Teala tarafından. Ve o kişi mutlaka saadeti yaşar. Yarı yarıya dünya saadeti ama üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, sevmek öylesine güzel bir şey ki, Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarına karşı sonsuz sevgilere ulaştırsın dualarımızla, eklerimizle. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, henüz dilemeyenlerin dilemelerini Allah-u Teala'dan niyaz ederek, herkesin bu dilekle Allah'ın cennetine ulaşmasını niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla birlikte sizlerleyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha hal ve harekattan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir hal üzere bulunurlar. Bu hal devamlı değişiklik gösterir. Kişi bazen üzüntülüdür, bazen sevinçlidir, bazen ne üzüntülüdür, ne de sevinçlidir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bu nimeti en güzel şekilde değerlendirmek lazım. En güzel şekilde değerlendirmek nasıl olabilir? Ancak bir tane yol var, tek bir yol. Allah için yaşamak. İnsanlar ya kendileri için yaşarlar ya da nadirattan Allah için. Allah için olanlar Allah'ı önde tutanlardır. Allah için yaşayanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeye gayret edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dilek varsa insanın içinde, ruhunu teslim etmek, veçini teslim etmek, yani fizik vücudunu teslim etmek, nefsini teslim etmek ve iradesini teslim etmek. Bunların her biri daha üst, daha üst, daha üst merhaleleri gösterir. Allah yolundaki gayretleriniz hep bu merhaleleri hedef olarak almalı sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını istiyoruz. Ama hepiniz mutluluğun ayrı bir noktasındasınız. Herkes kendi gayretinin semeresini alır Allah-u Teala'dan. İşte o zaman kendinize sormanız lazım gelen bir sual geliyor. Sual: acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Aslında başka insanlar için yaptığınız her güzel davranış Allah için yaptığınız bir güzel davranıştır. Çünkü Allah Teala sizin insanlara faydalı olmanızı, onları mutlu etmenizi ister. Ve de Allah-u Teala'nın size vereceği mutluluğun ölçüsü de budur. Kimi hangi ölçüde mutlu ettiniz, siz de o kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse elinizde çok büyük bir imkan var. Herkesi mutlu etmeye çalışırsınız, herkesinki kadar Allah-u Teala'dan mutluluk alacağınız cihetle her gün daha çok insana mutluluk vermek isteyen bir noktaya gelebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, Allah-u Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğunuzun gerçekleşmesi ise sizin başkalarını mutlu etmenizdir. Böyle bir dizayn içerisinde insanlara en güzeli vermek sizin için bir görev ve zevk olmalıdır. Niçin görev? Onların mutluluğu için. Niçin zevk? Çünkü onlara vereceğiniz mutluluğun her biri kadar
Siz de mutlu olursunuz. Öyleyse ne kadar çok insana mutluluk verebilirseniz gün boyunca, siz de onların toplamı kadar mutlu olursunuz. Konunun başında sevmek var. İki ayrı kanat. Nefret etmek ve sevmek. Birisi sevmek, birisi nefret etmek. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytanın size vermek istediği onun en büyük hedefidir. Nefretle bırakmayacaktır. O insanlara zarar vermenizi de isteyecektir. İnsanlar çeşitli kademelerde bulunurlar. Şeytanın yanında olanlar, Allah'ın yolunda olup da yedi safhadan birine o anda onun içinde bulunmakla iştirak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mürşitlerine tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, nefslerini Allah'a teslim edenler, etti beş, muhlis olanlar, altı, iradesini de Allah'a teslim edenler, yedi tane grup oluşturuyor insanlar. Hangi insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar. Yedi tane safhanın içindedirler, herhangi birindedirler. Ötekiler bunların hiçbirinde değillerdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara öyle bir tuzak kurmuş ki, bu mutlulukların hepsini unutturacak bir tuzak. İslam'ın beş şartının insanlar için yeterli olduğunu İslam alemine kabul ettirmiş. Diğerleri çoktan yollarını kaybetmişler. Ama İslam alemi de sonunda yolunu kaybetmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş tane şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hiç kimse paçasını cehennemden kurtaramaz. Cehennemden kurtulabilmenin yolu tek bir kapıdan girilen bir yukarıya doğru açılan dehlizi gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun ilk kapısıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, ki Allah Teala bunun kalben olup olmadığını en iyi bilendir. Sonra ölürse bu kişinin kıyametten sonra gideceği yer öldükten sonra gideceği yer onun durumuna denk bir hüviyet taşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse, dilemeden evvel ölmüşse, bu kişi için ne yazık ki kurtuluş söz konusu olmuyor. Birinci kat cennete girebilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, cennetin bir diğer ölçüsü bir insanın sevaplarının günahlarından fazla olmasıdır. Bu matematik endekstir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gideceği yer Allah'ın cenneti. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer Allah'ın cehennemidir.
Sevgili kardeşlerim, matematik ölçümleme bu kadar basit. Öbür taraftan 7 safa dizaynına göre olaylara baktığımız zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüşse bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yaşıyor, mürşide tabi olmuş. Sonra ölmüş. İkinci kat cennet. Eğer mürşide tabi olarak kişi ibadetlerini yerine getirirse ki tabiyet mutlak olarak yerine getirmesini sağlar. Neden? Çünkü Allah devreye girmiştir. Kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidini Allah'tan sormuş. Allah'ın mürşidini göstermiş de o kişi mürşidine ulaşmış. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmış ve tabi olmuşsa tabi olduğu anda ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Hiçbir şey yapmadı. Sadece bir tabiyet. Tamam. O kadar günahları var. Allah Teala bir dilekle o günahların hepsini örtüyor. Yani kişiyi sevapları daha fazlaymış gibi cennetin birinci katına alıyor. Bu kişi yaşasa mutlaka mürşide tabi olmak gereğini Allah Teala ona kalbine verecektir. O kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini mutlaka görecektir. Ve o mürşide ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyet gerçekleşmişse bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Tabi olmuşsa ruhu mutlaka vücudunu terk edecektir. Bunlar alternatifsiz olan olaylar sevgili kardeşlerim. Tek bir sonuç var. O sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Bu noktada ölürse birinci kat cennete gider. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi hüviyetindedir. Ruhunu bu kişinin Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Bir başka cepheden olaya baktığımız zaman bu kişinin üçüncü kat cennete ulaştığı noktada bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Yani o kişinin nurları günahlarından fazladır. Bu kişi 7 katlık bir yolculuk yapmıştır ruhen Allah'a doğru. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat. Bu 7 tane katın her birinde Allah'tan dereceler kazanmıştır. 7 kere %7, %49 eder. Allah Teala o kişinin kalbine %7'den 7 defa nur vermiştir. Başlangıçta da %2 rahmet nuru gelmiştir bu kişiye. Mürşidine tabi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. %2 rahmet nuru, geri kalan 7 kere 7, 49, %49 fazıl Allah'a doğru tabiyetten sonra yola çıkmasıyla tahakkuk etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki o insanları kurtarmak için her zaman hazırdır. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi bir tek dilekle mümkündür. Ya Rabbi, ben ruhumu sana
ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmamı gerçekleştirmekte bana yardım et. Kişi bunu söylemese bile Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte olay bu kadar açık ve net. Dilemiş kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demiş. Eğer bunu demişse bu kişi cehennemden kurtulmuştur. Mutlaka birinci kat cennete bu kişi girer. Bir tek dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İki şekilde oluşur bu. Ya kişi dil olarak söyler bunu ama umurunda bile değildir. Gerçek anlamda iç dünyası bir dileğin sahibi değildir. Dili söylüyor sadece. O kişinin bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Ama eğer kalbi Allah'a ulaşmayı diliyorsa ki kişi bunu çok net olarak hisseder. O zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölse, aynı gün ölse, diledikten hemen sonra ölse bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Eğer kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazı kıldığı zaman mürşidini ona mutlaka gösterecektir. O mürşidi sevmesini sağlayacaktır Allah Teala. Ve de o kişi severek, isteyerek mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiiyetle birlikte ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Ruhların kafilesine katılacaktır. Kişinin o noktadan itibaren mutlaka kendine düşen görevleri ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar severek, isteyerek yerine getirmesi Allah-u Teala'nın o kişiye yardımıyla gerçekleşir. Allah'a gerçekten ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye mürşit sevgisi vermesi lazım. Verir, mutlaka kişi Allah'ın kendisi için seçtiği mürşide ulaşır, tabi olur. Ayrılan ruhu 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Kalbin bu merdiven basamaklarındaki muhtevası 7 basamaklı bir merdiven düşünün. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye diye 7 tane kademe gösterir. Nefsi emmare kişinin henüz yeterli bir bilgiye sahip olmadığı bir başlangıç devresidir. Şerri emreden bir nefsin sahibidir kişi. Bu kişi kısa zamanda nefsi levvameye ulaşacaktır. Bu nefsi emmare boyunca yaptığı zikir onu birinci kata çıkartabilir. Zemin kattan birinci kata. Kişi nefsi levvameye ulaştığı zaman, yani nefsini levmetmeye, kınamaya başladığı zaman bakıyor ki nefsi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını yapmak istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemiyor, yasaklarını gerçekleştirmek istiyor. O zaman kişi
Böyle yapmayı başardığı için de nefsi yasakları gerçekleştirdiği için de nefsini levmediyor, kınıyor. Bu kınamak devam ettiği sürece kişi Allah'a daha çok yaklaşacaktır. Ve mülhime kademesine ulaşacaktır. Allah'ın ilham verdiği birisi olacaktır. Ve bu ilhamı aldığı sürece kişi üçüncü kat cennetin sahibi olarak yaşayacaktır. Ölse kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Sonra kişi mutmainne kademesine gelir. Dördüncü kademe. Bu kişi Allah'ın kendisine ihsan buyurduğu güzellikler sebebiyle mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Bu onun dördüncü kat cennetin sahibi olmasını sağlar. Eğer bu noktadayken bu kişi ölürse.

Radiye 5. kademeyi gösterir. Allah'tan razı olmuştur kişi. Mardiye 6. kademedir. Mardiye kademesi. Burada da Allah o kişiden razı olmuştur. Ve 7. kademe tezkiye adını alır. O kişi nefsini tezkiye etmiştir. Yani nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Başlangıçta %2 fazıl nuru girer kalbe. Sonra %2 rahmet nuru girer. Sonra fazıllar girmeye başlar. Fazıllar %7, %7, %7, %7. 7 defa %7, 49'a kadar yükselir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla bu kişinin kalbi %7 kere 7, 49 artı 2, %51 nurla dolar. Bu noktaya kadar gelen bu muhteva Allah'ın herkese hediyesidir, nimetidir. Kişi sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bu 7 tane gök katını aşacaktır. Ve tezkiyeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese bunu karşılıksız verir, karşılıksız ikram eder. Bu Allah'ın lütfu keremidir. Kim bir dileğin sahibi olursa, yani ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi varsa, Allah-u Teala bu dilek kalpten alması kaydıyla mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini anlatabiliyor muyum acaba? Bunların hepsini Allah gerçekleştiriyor. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah onun kalbine gerekli talepleri ulaştırıyor. Ve kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde hep birer gök katı aşarak ruhen 7. kademede 7. gök katını tamamladıktan sonra, zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitetil müntahadan dike bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. İlliğinde olan Allah Teala'nın zatına. Sitetil müntaha iliğine ulaştıran yolun başlangıç noktası. Oradaki bir ağaç. Sidre ağaç demek. Münteha bu dünyanın Allah'a ulaşmak üzere oluşan yolu için dünyanın son noktası. Bu noktadan itibaren Allah'a giden yol, bu dünyanın dışında Allah'a doğru ulaşan yol. Bütün boyutlarıyla sahneye çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki gayretleriniz hangi seviyede? İşte bu gayretlerinizin seviyesine göre bu süreç uzar veya kısalır. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İnsanı kendisine, insana ruh üfleyerek yeryüzündeki Allah'a en yakın mahluk kılmış Allah-u Teala.
Cinler de emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kıdemelerini tamamlıyorlar. Kalpleri nurla doluyor. Ama sevgili kardeşlerim, ruhları yok. Allah'ın onlara üfürdüğü bir ruh mevcut değil. Bu sebeple ruhlarını Allah'a ulaştırmaları mümkün değil.

0: Sevgili kardeşlerim, bu bapta Allah-u Teala'nın bütün insanları çok sevdiğini söylememiz lazım. Bu sevgi insandan insana mutlaka değişir. En az sevdiğinden en son en çok sevdiğine doğru bir merdiven basamakları dizisi oluşur. Ama sonucu söylemek gerekirse Allah Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı sever. İşte onun için sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizi başka bir mahluk olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. Yani özelliğimiz var. Allah Teala biz insanlara ruhundan üfürmüş. Doğar doğmaz ruhundan üfürmüş. Ama cinlerin böyle bir ruha sahip olmadıklarını biliyoruz. Şeytanlar da cin tayfesinden, onların da yok. Sevgili kardeşlerim, onun için insan olarak yaratıldığınız cihetle Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Ve bu imkanı boşa çıkarmamalısınız, hedeflerinize ulaşmalısınız. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu herkes için mutlak geçerli olan Allah'ın bir vaadidir. Allah Teala bütün insanları kurtarmak ister. İnsanlar kendi seçimlerini Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde kullanırlarsa, onların cehennemden kurtulması mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi mümkün olmadığı cihetle hep şeytanın oyunlarına kurban olacaktır. Hep şeytanın dilediklerini gerçekleştirecektir. Çünkü nefsi ahvetlerle doludur. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. Ne demek bu? Çünkü o insanın mutlu, daha mutlu, daha mutlu olabilmesi ancak Allah'ın emirlerine riayet ederek zikir yapmak suretiyle nefsinin kalbindekileri temizlemesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi seviyor. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Elbette insanları Allah'ın sevmesi birbirinden farklı seviyeleri ifade eder. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü Allah Teala insanları aynı hüviyette yaratmamıştır. Herkes farklı bir dizaynda Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Ve Allah yolunda ilerlemek onların iradelerine bırakıldığı için farklı hüviyette olan iradeler farklı sonuçlara ulaşacaktır. Bu da insanlığın birbirinden farklılık özelliğine tam olarak uygundur. Nerede olursanız olun, insanlara dikkatle bakın. Her birinin farklı bir yapıya sahip olduğunu göreceksiniz. O kadar milyon insanın hepsi birbirinden mutlaka farklılık gösterir. İkizler bile farklılık gösterir. tam olarak birbirinin aynı olmazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılan biz insanlar, sadece bu açıdan bile Allah'ın en çok sevdiği mahluk olduğumuz cihetle ne kadar mutlu olsalar azdır. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Yani yaratıkların kendisine ruh üfürülen tek boyutu insan. Hayvanların da nefsi var ama ruhu yok. Cinlerin de nefsi var ama ruhu yok. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size öğrettiği, sizin için vücuda getirdiği en büyük nimet sevme hissidir. Bu hissinizi çok kullanın. Çünkü sevmek sizi yüceltir. Nefretse seviyenizi düşürür. Nefretin sahibi olan insanlar mutlu olamazlar. Nefretin sahibi olmak olan insanlar intikam almak isterler. Bu intikamlarını gerçekleştirdikleri zaman derecat kaybederler. Neyse, sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın açtığı kapılara dikkatle bakın. Her geçen gün Allah-u Teala'nın sizleri bir hedefe doğru yolunuza devam ettirdiğini bileceksiniz. Karar merci yine sizsiniz. Kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikredeceksiniz veya gene kendi kararınızla Allah-u Teala'yı zikretmeyeceksiniz. Kendi kararınızla Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz veya gene kendi kararınızla yerine getirmeyeceksiniz. İşte bunlardan pozitif olanı seçip onu gerçekleştirmek konusunda hayatınızı şekle sokarsanız, yaşarsanız hayatınızı, o zaman Allah'ın emirlerini daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede gerçekleştireceksiniz. Bu gerçekleştirme hususu bir kamil mürşide varmadan olmaz. Öyle söylüyorsunuz. Bir kamil mürşide varmadan olmaz diyor. Söylediği %100 doğru. Neden? Çünkü ruhunuzun Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli yolculuğun başlayabilmesi, bir başka ifadeyle ruhunuzun Allah'a varmak üzere vücudunuzu terk edebilmesi ancak tabiiyetinizle gerçekleşebilir. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez. Ruh dilediği anda vücudu terk eder. Onun için sözümüzü Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk etmez şeklinde ifade ettik. Ruh dilediği an vücuda girer, dilediği andan, dilediği anda vücuttan çıkar. Buna Hiçbir şey engel olamaz. Neticede tamamen ayrılacak ve kendisini ruh edinen Allah'ın zatına mutlaka dönecektir. Sonsuz hızla hareket halinde olarak Allah'a ulaşacaktır. İşte böyle bir müessesede insanın kendisine düşeni yapması asıl olandır. İnsanlar Allah'ı seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Daha çok seveceklerdir. Allah'a ulaşma dilekleri tahakkuk edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Mürşitlerini görmeden, ona tabi olmadan ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkacak kafileye katılması mümkün olmadığı cihetle mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğini duyacaklardır. Hacet namazını kılacaklardır. Allah'tan mürşitlerini soracaklardır. Gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insana Allah Teala'nın mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Belki ilk seferinde göstermez ama iki üçüncü hacet namazlarının neticesinde yatılan uykudaki rüyada Allah Teala mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen şey mürşide tabiiyettir. Zaten tabi olduğu anda büyük bir rahatlığın, huzurun kendisini kapladığını görecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki insan yalnız bir mahluk değil. Mutlaka başka insanların yardımına muhtaç. Yola çıkacak olanlar mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşitlerini sormak mecburiyetindedirler. O mürşidi Allah Teala mutlaka onlara gösterecektir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insanı Allah Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Buna sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sonsuz mutluluklar sizin olsun sevgili kardeşlerimiz.
1: Bu devlet efendimiz, öncelikle mübarek ellerimizden inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ziyaretli sohbetinize, zaferinizi, müdürümüzdeki dinleyici ve destekli öğrencilerimize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerimizden sonsuz hürmetlerimizi yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerine öperiz. Hepinize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ın sana ala Muhammed. Ben sırata müstakim sırata ezine el amte aleyhim gayrı mahzubi aleyhim ala talihan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim,
3: hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınızda, dizlerinizde ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Ellerinizle bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz mesafeyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanitin olmak zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanitin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız da Allah'ta olacak. Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Topuklarınızdan bileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze, yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani Allah'ı düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olur ya, o sizden çıkmak zorundan o bir şey çıkarken bütün geçtiği alanlarda tüylerinizi diken diken edecektir. O zaman çok net olarak hissedeceksiniz. Ve oraları düşündükçe vücudunuzun her noktasını oralarda bir serbest edeceksiniz. Karnınızda, göğsünüzde, ellerinizden başlayarak el bileklerinizde, dirseklerinize doğru giden bir şey hissedeceksiniz. Sizi terk etmekte olan bir şey. Sonra dirseklerinizden omuzlarınıza doğru yükselecek. Ve o sırada omuzlarınıza kadar gelmiş olan birleşecek onunla. Hissedeceksiniz. Zaten bir ayrılmanın dizaynını yaşayacaksınız. Sonra çenenize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza ne hissedeceksiniz? Alnınızdan yukarıya çıkacak ve başınızın üst noktasına itibaren terk ettiğini hissedeceksiniz.

Onu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başının üstünden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, sizde değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gelirseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur. Allah Allah'a varmayı dileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha, Allah'a ulaşmayı bilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı. Mürşide ulaşmak. Ne mürşide diyecek? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O yoksa mürşit de yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kainatın olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh, sizin vücudunuzun şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır, o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olmuş durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın

0: zatında ikna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman muhakeminizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsimin diyeceksiniz, değil Allah'a ulaşması, birinci gök katına bile çıkması mümkün değil. Zemin katta ancak ulaşabilir. Ruhum da Allah'taysa, o zaman ben nasıl kainatın oluyorum? Kainatın oluyorsunuz. Allah'ın bir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Vahdedebilir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Ve Allah sizi her zaman bekler. Her zaman her alemi kuşatmış durumdadır. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor, yani devrin imamı, derler ki Allah'a, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan, onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşır. Allah'ın nötrinoları, enerji partikülleri. İşte Allah sana her şeyi kuşatır. Odanızda televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin önünüzde bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülmani alemi de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmini hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır. Her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı. Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainatın olmanın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O, yüzüne varamayacağınız bir şeydir. ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra size geri gelmek için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını, düşündüğünüzde paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır ve başınızdan adım adım gözlerinize, burnunuza, çeninize, oradan göğsünüze, kollarınıza inecektir. Bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar inecek ve bütün vücudunuzu yeniden işgal edecektir. İşte o bir şey. Kainatın olmanızın tebelliği teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir, yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın, hareketsiz kalın. Elinizi öpmene çekin. Sonra üç defa ayetel kürsü okuyun. Ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. Kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın rızasındayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçünde de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak sizden bir şey. Orada, Allah'ta tüyleriniz diken diken içiniz ürperiyor. Ama umuyorsunuz. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın kainatın olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyde var olan, ezelden beri var olan, sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez, sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa gittiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel güzel edilmiş ki asırlar boyunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la beraber sahabe bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar. O sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz. Cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı bileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidine de tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslimleyeceksiniz. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslimleyeceksiniz. Beşinci kat cennetsiniz. Fizik vücudunuzda Allah'a teslimleyip de dördüncü kat cennetin sahibi olduğunuzda dünya saadetinin %90'ından fazlasına ulaşırsınız. Ama nefsinizi Allah'a teslim etmenizde saadetiniz %100'dür. Beşinci kat cennetlikler dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetiniz ise beşinci katına sahiptirler. İrşada ulaşanlar altıncı katına, altıncı kat cennete, Diyanet'in takvaya sahip olanlar, iradesinde Allah'a teslim edenler, yedinci kat cennetin sahibi olanlar. Daha ötesine yok. Sadece devrin imamı yedinci katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirdeki, bütün devirlerdeki devrin imamları, yani bütün nebilerle, bütün ülkelerdeki resimlerden, nebilerin olmadığı devrede devrin imamlarına seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala yine 7. katta 7-8. cennet oluşturmuş. Ama 7. katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanın ne için mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarmda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Ve bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük sevki, kanaatim almayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar büyük bir zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerimiz. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerinden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz, dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa, hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak geliyorsa, o emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o namazını zevkle kılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı ilk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle misin? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken aman şu dört tekit de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kâhetin oluyorsunuz, öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz, onunla birlikte oluyorsunuz. Evet, sonsuz uzaklıkta tamam. Ama ona kâhetin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada, yine tamam ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada. Allah'ta. Sır. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Mutluluk. Her yerinden mutluluk akmalı. Paçınızdan. Saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim, İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine gider ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam, Allah-u Teala da onun çok ötesinde, benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayran olmasınız ona? Nasıl yaşamasınız bu sonsuz güzelliği yudum yudum? Nasıl hatırlamazsınız vuslat gününüzü, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ilk günü? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bizim müritlik zamanımızda benim seyrisülükum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz
1: mutluluk devri. Dünyada sırf ve sükunun hakim olması. İkinci asıl saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey kulesine güzel, öylesine aydınlık ki, şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi olsun haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayağın olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın. Size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın. İnsanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan iki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadırlar. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacakaranlık. En çok nurları göreceğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, ister gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da yine göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel, sabah namazı daha girmeden öncekilerden. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözleriniz açık, iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz. Zannetmeyin ki bu gözlerinizi görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay. Öyle olmadığını kapatın gözlerinizi. Yine onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Seccadenizin renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılar da mavi olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi onurlarla mücehiz kıldı diye kalbini de onlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye. Size gök katlarını gösterdi diye. Bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükredeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu sevdiklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar, bunlara inanmazlar da, hani baklava yiyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışıyorsunuz ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın mirası, hayat, onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da, diğerini de. Öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından verilmiş. Anlamıyor musunuz dedi. Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutlu eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata öyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan favoriliğiyle nefsinin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet bu olayı dengeye alır. Netice 0-0, elde var 0'dır. Yani nefsinin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini nötr kılar. Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasretidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her hasrette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasretinizle bir afet ve onun zıttı olan hasret veya bir hasret ve onun zıttı olan afet, ikisinin toplamı da aynı eşittir. İsyan afetiyle itaat hasreti, nefret afetiyle sevgi hasreti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim. Nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki hasretlerin ortalamasının ikisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hissedilmez. Ama bir hasretin 1 puan olduğunu düşünün. Bu hasretin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasretin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasretin 7 puan olduğunu düşünün, onun karşısındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasretleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hiç sezelenmez ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerinin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasretiniz de var. Terazinin iki kefesi dengeli olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi ve tekinin de tam olarak yukarıya çıkması. Öyle mi? Hayır, değil. Aşağıda olan kefenin, onu aşağıda tutan afetlerinin birer birer yok edilerek yerine ruhun hasretlerinin geçmesi ve bu hasretlerin faziletiyle nefsinin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız o noktadan itibaren hangi başka insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın, sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım gelen şey ya daimi zikre ulaşmak ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını, güzellik ölçülerini her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel.
2: her şey ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim.
1: Bu güzellikleri bozabilen ve çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. O Nisan'la irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların irşat makamına ulaştığı bir ortam. Dikkat edin, sadece Resuller mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes irşad makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah-u Teala tarafından resmi vazifeli vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başınızın üzerine gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak, sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir insan dünyası diyor, sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmişti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ey Allah'ın Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu ismiyle hitap ederek iyi de demişsenin sonra bu Allah'ın yolunu ihmal ettiğini görür gibi. O da demiş ki katıya böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'ya duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra onlar zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'ı unutmuş. Neden sonra aklı başına gidip de yıllar sonra Peygamber Efendimiz sahasına gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah'ın Resulü ona Allah-u Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek aklı zerre içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın izniyle gereği olarak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, baharlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini, ondan yüce Rabbimizden Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de burada sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. Size doyum olmaz ama zaman dolar. Ve zaman doldu. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kasetini hepiniz alın. Sık sık dinleyin. Ne zaman sıkılırsanız mutlaka bu kaseti dinleyin. Bir ucundan mutluluğu en az bir parça mutlaka yakalarsınız. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla dileklerimizle El Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak üzere. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Hani şu herkesin hep peşinde dolaşıp da yakalayamadığı mutluluk. Sevgili kardeşlerim, sakın mutlulukla zevkleri birbirine karıştırmayın. Bir sarhoşun içki içtikten sonra sarhoş olmak hedefini yaşadığı süre belli bir süredir, birkaç saat. Onu zevk olarak telakki ediyorsa o onun bileceği şey. Ama sonra o biter. Aslında onun da zevk adı verilen bir tarafı var mıdır? Bilinmez. İradenin zayıfladığı, başkalarına ne kadar kötü davrandığını bazen insanların hatırlayamadığı bir sonuç çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, kısaca söylemek gerekirse Allah Teala neyi yasak etmişse yasak ettiği her şey mutlaka biz insanların aleyhinedir, zararınadır. O zararlı olduğu için Allah Teala onu bize yasak etmiştir. İradenin zayıflamasını ifade eder sarhoşluk ve zayıf irade anında her türlü suça meyledebilir insanoğlu. İnsan öldürmek bile o noktada zayıflamış bir iradenin karanlığı altında insanları normal kötü şeyleri yaptırabilir bir hüviyet taşır. Ona göre sarhoşun düşünce alanı İradi yapısı zayıfladığı için o yaptığının ne kadar büyük bir hata olduğunu farkına varmadan işler suçu. Ama suç suçtur, başkasına zarar verilmiştir. Sarhoşken de olsa, ayıkken de olsa başka bir kişi zarar dedi edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, zevk yaşanır ve geçer. Bir sinemaya giderseniz gerçekten çok güzel filmdir. Zevk alırsınız. Sonra o film biter. Bu mutluluk değildir. Bu o süre içinde yaşanan bir farklı duygu, bir zevk alıştır. Ama hepsi o kadar. Mutluluğa gelince mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Mutluluk iç dünyanızda da iç aleminizde de yani düşünce platformunuzda da dış aleminizde de başka insanlarla ilişkilerinizde de Allah ile olan ilişkilerinizde de sizi hep huzur içinde yaşatan bir müessesedir. Mutluluk bir uyum halidir. Eskilerin bu konuda bir tabiri var. Huzur. Huzur duymak. Bir insanın huzur içinde yaşaması, yani başkalarına kötülük yapmaması cihetinden onun vicdan azabı çekmemesi, onun hep çevresi

Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen bir güzelliği yaşaması hali kişinin. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, Allah için olmak, böyle bir muhteva taşır, mutluluğun ta kendisidir. Kişi artık Allah içindir. Kendisi için yaşamaz. Allah'ın verdiği emirleri mutlaka yerine getirmek, bunu mutlaka yerine getirir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işlememek. Ve Allah'ın emirlerini yerine getirmekten zevk almak, Allah'ın yasaklarını işlememekten zevk almak, huzur duymak, huzur içinde bir dünya hayatı tamamlamak, vicdanını sızlatacak olayları vücuda getirmemek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyamızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememişsek ve tabiatıyla mürşidimize ulaşmamışsak, ruhumuz Allah'a ulaşmak üzere bize henüz terk etmemiştir. Yani derunumuzda hem nefsimiz var hem de ruhumuz var. O nefs ki ölünceye kadar bizi hep iç dünyamızda kalarak, eğer onun üzerinde gereken tesirleri icra edememişsek, bize hep rahatsız eden bir hüviyet taşır. Nefs ömür boyunca insanla birliktedir. Peki vücuttan ayrılabilir mi? Ayrılabilir. Kim uykuya dalarsa, bayılırsa ve ölürse, üç halde de nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olur. Bunun dışında bir nefsani ayrılık, yani nefsin vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. İşte rüya dediğiniz olay, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yaşadıklarıdır. Tekrar vücuda dönecek ve rüya bitecektir. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. İşte Allah'ın yolu odur ki size mutluluğu işaret eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile bir olmak, beraber olmak, nefsinizin afetlerini yok etmek, ruhunuzu Allah'a göndermek, onun gerçek sahibi olan, döneceği yer olan Allah'a ve de mutluluğu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bütün insanlar için bir
mutluluk imkanı

her zaman vardır. Ve bu mutluluk Allah'ın üzerine vazife değildir. Allah bize düşeni yaptığımız takdirde bizi mutluluğa ulaştırır. O zaman görürüz ki her şey Allah'ın elindeymiş. Ama bizim liyakatimize paralel olarak veriyormuş. Öyleyse evvela şunu söyleyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi için mutluluk hiçbir şekilde vücut bulamaz. O kişi bir ömür boyunca hani rüzgarda sağa sola giden serseri yapraklar vardır ya, sonbaharda ağaçlardan kopar, rüzgar nereye götürürse oraya gider. İşte nefsinin afetlerin emrinde zavallı insanlar öyle bir hayat yaşarlar. Mutsuz, huzursuz, zevk zannettikleri bir şeyleri yaşayarak beyaz zehir kurbanları, içki kurbanları bu kategorinin içindedir. Onlar o yaşadıkları geçici şeyleri mutluluk addederler. Oysa ki bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Mutluluk devamlı, kesintisiz bir vetiredir, bir fenomendir. İnsana hayatı boyunca eşlik eder. Ah sevgili kardeşlerim, şu nefsinizin afetleri var ya, bir gün daimi zikre ulaşıp da onları bir yok edebilirseniz, o zaman siz bana anlatacaksınız mutluluğun ne olduğunu. Kesintisiz bir saadeti siz de yaşamaya başlayacaksınız. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu bir dünyada yaşamakta olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Bir gün siz de aynen böyle söyleyeceksiniz. Hele bir daimi zikre ulaşın. Allah Teala bütün kapıları açsın. Yerleri gökleri size göstersin. O zaman çok büyük bir mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Onun için buradasınız. Biz o mutluluğu size yaşatmakla mükellef olanız. Bütün bu dünyadaki bütün insanlar için olay budur. Hepsinden biz sorumluyuz. Onların ruhlarının zemin kattan Allah'a kadar yaptığı yolculukta mutlaka biz eşlik ederiz. Sevgili kardeşlerim,

Gök katları üzerinde yolculuk etmek Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Ve bütün insanlar böyle bir işlevi 7-8 ay içerisinde tamamlarlar. Önemli olan o hedefe ulaşabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi mutluluğa imzasını atmıştır. En azından bir süre için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal onun üzerinde rahim esması tecelli eder. Sonra onun görmeyen gözlerini irşat makamı olarak görecek şekilde dizayn eder. İşitmeyen kulaklarını irşat makamının irşada müteallik söylediklerini işitebilecek olan hüviyete getirir. Onun kalbini irşat makamının söylediklerinin anlaşılabileceği bir vasata ulaştırır. Bunların hepsi birer muhtevadır, birer sebeptir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kişiyi hazır hale getirir. Kimlerdir bu Allah'ın hazır hale getirdikleri? Ol kişilerdir ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte meydan herkese açık. Dileyin. Ya Rabbi deyin. Senin bunca ermiş evliyan var. Sana ermişler. Ruhlarını ölmeden evvel sana ulaşmışlar, ulaştırmışlar. Ben de onlardan biri olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbim beni de onların arasına al. Bu bir dua şekli. Bir başka dua şekli aynı yere götürür. Ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bana nasip kıl bunu. Bunca binlerce ermiş evliyan nasıl oluşmuşsa, ruhumu ben sana ulaştırmak istiyorum. Sana ulaştır beni. Ruhumun sana ulaşmasını temin et bana. Siz isteyin, Allah gerçekleştirsin. Allah Teala böyle söylüyor. İsteyeceksiniz, talep sahibi olacaksınız. Allah da talep sahibi olan kişinin talebini gerçekleştirecek. İşte mutluluk denen müesseseye bakıyoruz beraberce. İş dünyadaki mutluluk. Başlangıçta sevgili kardeşlerim nefsiniz var. %100 afetlerle dolu. Ruhunuz var. İkisi de içinizde. İki düşman kardeş. Beraber yaşamaya mahkumlar. Ama birinin evet dediğini öteki mutlaka hayır diyor. Böyle bu köfte varlar. Nefsinizin afetleri. Allah neyi emretmişse onlar mutlaka karşı çıkarlar. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmak isterler. İşte nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Başlangıç konumu bu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Ruhunuz Allah neyi emretmişse sadece onu yapmak ister. Bundan sonsuz haz duyar. Gene bu ruhunuz Allah neyi yasaklamışsa onu asla ve kat'a yani kat'iyen yapmak istemez. Tam Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek üzere bütün fonksiyonlar itibariyle cihazlandırılmıştır. Teçhiz edilmiştir ruhunuz. Tam
Allah'ın sizin üzerinizde görmek istediği vasıfların sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Allah'ın yasaklarını ise asla işlemek istemez. Öyleyse birinin evet dediğine öteki hayır diyecek. Çünkü nefsiniz de onun tam zıttı. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasakladığı her şeyi de mutlaka yapmak ister. İşte içinizdeki kavganın sebebi bu kadar. Birinin istediğini öteki mutlaka reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. İkincisinin istediğini de birinci reddetmek durumunda, yapısı ona göre dizayn edilmiş. Öyleyse kaçınılmaz bir kavgayı yaşayarak hayata başlarsınız. Aklınız başınıza gelip de, yahu ben neden bunu yaşıyorum? Bu kavgayı bitirmem lazım diye düşünebildiğiniz güne kadar bu böyle devam edecektir. Hep huzursuz ve mutsuz insan olacaksınız. Durun bakalım, daha iç dünyanızdasınız. İç dünyanızda bu kavga, bu kargaşa var olduğu sürece dış dünyanızda da kavga mutlaka var olacaktır. Bir defa nefsinizin egosu, gurur afeti, kibir afeti, başka insanlardan üstün olmak hedefine yönelik davranışlarda bulunacak. Başka insanlardan üstün olmayı hedefleyecek. Bunun için de etrafındaki insanların kendisine saygı duymasını isteyecek. Bunu onlara üstün olduğunu ispat etmek suretiyle gerçekleştirmek mümkündür. Bunun için de o kişi başkalarının indinde devamlı kendisinin üstünlüğünü kanıtlamak isteyen bir ukala olarak değerlendirilir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse layık olmadığı bir sevgiye, layık olmadığı bir saygıya gerçek anlamda ulaşamaz. Bir insan böyle bir müesseseyi başkalarını korkutarak, sindirerek, onlara kötü davranmak suretiyle elde etmeye kalkmışsa, bunun neticesinde ona karşı korku duyulur sadece. Korkunun oluşturduğu bir saygı normal bir olay değildir. Korku, saygıyı öyle bir saygıya oluşturabilir ki bu saygı bir sonucu vücuda getiremez. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizin ulaştığı yer mutsuzluktur. O kişi nefsinin kurbanı olmuştur. Nefsi onu yanlışlara, kötülere götürecektir. Ve ömür boyunca bir huzursuzluğu o kişi hep yaşayacaktır. İşte sağlıklı çözüm, kişiyi mutluluğa götürecek unsur, alternatifsiz bir tek çözüme sahiptir. Nefsin afetlerini yok etmek. Ne zaman nefsin afetlerinin yerine faziletleri, fazılları getirebilirseniz, o zaman siz erdemli, faziletli bir insan olmanın kapısını açmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun için de her şey bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak garanti eder. Gene o cennet mutluluğunun da
üçüncü kat cennetine kadar olduğunu garanti eder. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak söylüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan, o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'ın bir kişiyi kendisine ulaştırdığı noktada, bir kişinin ruhunu kendisine ulaştırdığı noktada, o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %51 nur oluşmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl, yani fazilet. Bu kişi buna bedavadan konmuştur. Allah insanoğlunu o kadar çok seviyor ki sevgili kardeşlerim, o insan adı verilen kainatın en üstün yaratığı, onun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey o kişinin saadeti. Bu saadetini başkalarıyla birlikte onların da mutlu olduğu bir ortamda yaşayabilmesi. İşte bu beraberliğin oluşamamasının arkasında herkesin kendisinden sorumlu olması dolayısıyla Allah'a ulaşmayı dileyememesi geliyor. Herkes dilemiyor. İnsanların bir kısmı diliyor. Bunlar da genellikle insanların azınlığı. Şimdiye kadar böyleydi. Ama sevgili kardeşlerim, bir son devreye girdik. Mutluluk çağının artık içindeyiz. Dünyadaki bütün insanların şeytanın hegemonyasından kurtulacağı ve bu dünyayı bir gül bahçesi haline çevireceği yeni bir dünya nizamına doğru yürüyoruz. Herkesin birbirini seveceği dostlukların, insanlar arasında hüküm ferma olacağı yeni bir devre, harplerin sona ereceği, insanların din kavgalarının, benim dinim aslında onların da diniymiş dediği gün sona ereceği ve o günler artık uzaklarda değil sevgili kardeşlerim. Bir yeni dünya nizamı kurulacak. Savaşların, harbin, katliamın sona ereceği, herkesin birbirini çok ama çok seveceği bir yeni dünya devresine girdik sevgili kardeşlerim. Hem de bu çağ hidayet çağıdır ve gelişme de başlangıç devresi de bitmiştir. Giriş devresi bitmiştir. Artık hidayet çağının gelişme noktasındayız. Ne ifade eder? Mutluluk ifade eder. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerine derhal rahim esmasıyla tecelli eder ve onun mutluluğu için bütün fonksiyonları eda eder. Görmeyen gözlerini görür hale getirir, işitmeyen kulaklarını işitir hale getirir, idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. O kişi tabiyetini gerçekleştirip de zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbinde. Mürşidine ulaşıncaya kadar nefsle ruh arasında devam eden kavga,
Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasretlerle dolu olduğu için ikisinin arasında cereyan ediyordu. Ama ne zaman ki ruh Allah'a doğru yola çıkar, kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olunca, o zaman kavga nefsin kendi içinde cereyan edecektir. İşte bu kendi içindeki kavgayı o kişinin kazanabilmesi için Allah'ın sonsuz yardımı gelir. O kişinin bu konuda hedefe ulaşması zikir yapmasına bağlıdır. Zikir yapmak da kişinin içinden gelecektir. Ve de eğer zikri sevmiyorsa Allah ona sevdirecektir. Kişinin zikri nefsinin kalbindeki Allah-u Teala'nın tabiyeti sırasında yazdığı iman kelimesinin etrafında fazılların evvela %2 rahmet toplanmıştır. O noktadan itibaren %100'e kadar fazıllar toplanacaktır. Ki kişiyi faziletli kılsın, fazilet sahibi kılsın. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle, fazıl rahmetle, salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin, kalbe yazılan iman kelimesinin zıt manyetik alanına sahip olduğu için yapışmaya başlar kalbin duvarına ve orasını işgal etmek başlamıştır. Karanlıklar fethedilecektir nurlarla ve nefsin kalbi aydınlanmaya başlar. İlk %7 nur birikimde kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına ulaşır. Her %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşarak %51 nur birikimiyle, %2 rahmet, %49 faziletle ruh Allah'a ulaşır. Mutlaka ulaşır. Eğer o kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama arkasından öldü. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Birinci kat cennet. 14. basamakta mürşidine tabi oldu ama ondan sonra da öldü. İkinci kat cennet onundur. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibidir kişi. Bu üç kat cennet Allah-u Teala tarafından herkese garanti edilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bu büyük hakikati öğrenecekler. Ve de tatbikatı bütün dünyada başlayınca dinlerin aynı din olduğu kesinleşecek. İnsanlar yahu biz birbirimizi, inananlar birbirine öldürmüş hep. Biz nasıl olmuş da başka dinden olan insanları kafir telakki etmişiz? Nasıl olmuş da onları öldürmüşüz diye insanlar hayıflanacaklar. Başka bir din olmamış ki sevgili kardeşlerim. Hep Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hep Adem Aleyhisselam'ın dini var. Hep Nuh Aleyhisselam'ın dini var. Hepsi bir tek din. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan ve mutluluğun şaikasına kadar yükselen bir din, kainatın tek dini. İşte ne olur? Bir gün daimi zikre ulaştığınız noktaya gelelim. Daimi zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi %100 fazıllarla, %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla doldu. Yani hiç afet kalmadı. Allah'ın emirlerine itiraz edecek, yasak ettiği hiçbir fiili ben işlemek istemiyorum diyebilecek olan hiçbir şey kalmadı kalbinizde. Kalbinizdeki bütün fonksiyonel muhteva sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, sadece yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir bütünü oluşturacak. Kavga bütün boyutlarıyla İç dünyanızda bitmiştir.
Böyle olunca içinizdeki kavga bitince dışarıdaki insanlarla kavganız da sona erecek. O noktada artık dış insanlarla olan ilişkilerinizde kavga oluşmayacak sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizler dört dörtlük bir mutluluğu yaşayacaksınız. Hayır, yalnız sizler değil, bütün dünya. Ve dünyada bir sulh ve sükun, bir bolluk ve bereket çağı oluşacak. İçinizdeki kavga, dışınızdaki kavga, ülkelerin birbiriyle olan kavgası, hepsi sona ermiş olacak. Dünyayı kendi menfaatleri için bir kan gölüne çevirenlerin hükümranlığı sona erecek sevgili kardeşlerim. Bu dünya adı verilen gezegende Allah'ın hükümranlığı söz konusu olacak. Bir başka ifadeyle dünyaya Allah kumanda edecek. İsteseydi bunu daha evvel de yapamaz mıydı? Yapardı tabii. Ama unutmayın, Allah Teala'nın kanunu önce liyakat, sonra mükafat. İşte öyle bir devreye ulaştık ki önümüzdeki günlerde insanlar Allah'a liyakatlerini ispat edecekler. Allah'ı ne kadar çok sevdiklerini, birbirlerini ne kadar çok sevdiklerini göstererek. Sevgili kardeşlerim, her insanın nefsinin kalbindeki afetlerin bittiği noktada düşmanlık da bitmiştir. Ve devrin imamına Allah kumanda edecektir. Dünyayı idare edecek olan da bu sebeple mutlaka sadece Allah olacaktır. Ve de tüm dünya o güne kadar hep savaşa harcadıkları milyarları artık sulh ve sükun için harcayacaklardır. Dünyada açlık diye bir olgu dünyanın hiçbir noktasında artık oluşmayacaktır. İnsanların birbirini öldürmesi, birbirinin malına, canına tecavüzü hiçbir şekilde vücut bulmayacaktır. Öyle bir dünyaya adımımızı atmış bulunuyoruz. Gelecek yıllarda Allah'ın bizim ağzımızdan sizlere söylettiği bu hakikatleri hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse hidayet çağının mutluluk müjdesini veriyoruz size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah
1: ve berekatuhu.
0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir olmak, beraber olmak, sizlerle olmak. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah-u Teala bütün insanları şu dünya adı verilen gezegende mutlu olsunlar diye yarattı. Mutlu olmalarının gerektirdiği her türlü vasıfla bütün insanlar donatılmıştır. Ve yapıları mutluluğu yaşamaya dönüktür. İnsanlar konuşurlar. İnsanlar birbirlerini dinlerler. İnsanlar söylenenlerden sonuç çıkarırlar. İşte şeytanın devreye girdiği yer burasıdır. İnsanların kendilerine söylenen şeylerden bir sonuç çıkarması noktası. Veya okudukları şeylerden veya gördüklerinden. Etrafımızda hep insanlar vardır. İnsanlar bizlerle konuşurlar. İnsanlar hayatımızın bir parçasıdır. Olmazsa olmaz bir parçası. Bir insan tek başına bir hiçtir. Tek başına kalsaydı ne kadar büyük problemlerle karşı karşıya olduğunu görecekti. Ama hamdolsun ki öyle değil. İnsanlar toplu halde yaşıyorlar. Herkes kendisine bir meslek seçmiş. Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir kader çizgisinde kişi yürüyor. İşte şu dünyada verilen gezegendeki bu hayatımızı gerçekten Allah'ın emrettiği hüviyette saadetle geçirmek de mümkündür. Kudursuz ve mutsuz bir yaşantıyla dünya hayatını sonuna kadar götürmek de söz konusu olabilir. İnsanların hepsi mutlu olmak isterler. Ama mutluluğun formülünü ve dizaynını bilmedikleri için hep mutsuzdurlar. Neden mutsuzdurlar? Çünkü nefsleri vardır. Bütün insanlar bir ruhtan, bir nefsten, bir de fizik vücuttan yaratılmışlardır. O nefs ki bünyesinde sadece insanları mutsuzluğa götürecek olan afetleri taşır. Bütün nefsler başlangıçta %100 afetlerle donanmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Bir de Allah'tan bize üfürülen bir ruhun sahibiyiz hepimiz. Doğuşumuzda Allah-u Teala mutlaka ruhu öfürür. Ah. Herkes bir ruhun sahibidir. Doğduğu andan itibaren nefsiyle beraber artık bir ruhu da vardır. Bir de fizik vücudu var. İşte muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada görünen şey, insanların ruhlarıyla nefsleri arasında Allah'ın bir denge kurmasıdır. Allah Teala bu dengeyi kurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların nefslerinde ne kadar afet varsa ruhlarında da o kadar haslet var. Birbirine tamamen zıt olan muhteva taşır ikisi. Nefsin öfke afetine karşılık ruhta sükunet vardır. Ruhun huzur hasletine karşılık nefsin mutsuzluk hüviyeti vardır. Biri hep huzur içindedir. Çünkü Allah Teala onu o huzurun sahibi olacak vasıflara donatmıştır. Yani ruhumuzu. Biri de hep huzursuzluk içindedir. O standartlarda yaratıldığı için. Bu konunun başlangıcındaki dengedir. Bütün insanlar bu denge içinde doğarlar. Nefslerinin kalbinde ne kadar afet varsa ruhlarının kalbinde de o kadar hasret vardır. Bir denge söz konusudur. Ama Allah-u Teala'nın bir muradı var. Bizlere emanet olarak verdiği ruhu geriye istiyor. Ruha diyor ki, irci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ivadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs! Bu nefsin dördüncü kademesidir. Radiyeten mardiyye. Allah'tan razı ol, radiye ve Allah'ın rızasını kazan mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Sonra ruha sesleniyor. Buraya kadar seslenişi nefse. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. Kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Her ne kadar herkes kendisine biz de Allah'ın kulu değil miyiz diye Allah'ın kulları arasında sayar. Oysa ki Allah'a gerçek anlamda kul olabilmek Allah'ın standartlarına bağlıdır. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Ne zamana kadar? Allah'a mülaki olmayı dileyene kadar. Bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe o kişi bütün hayatını şeytanın kulu olarak geçirir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala biz insanların sadece bu dünyada mutlu olmasını istemekle kalmıyor. O insanların kıyametten sonra cennete girmesini ve ebediyen orada mutluluğu yaşamasını da istiyor. Onun için bütün cennetleri insanlara hedef göstermiş. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Birinci kat cennet sizin olsun. Mürşidinize ulaşın, ona tabi olun. İkinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu bize ulaştırın. Üçüncü kat cennetin sahibi olun. Böyle diyen Allah Teala aynı zamanda buyuruyor ki bu üçünün de garantisi bizdedir. Bir tek dileğiniz bu konu için yeterli. Sadece ruhunuzu hayattayken bize ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Yapacağınız şey bu kadar. Geri kalan her şeyi biz yapacağız. Ruhunuzu bize ulaştıracağız diyor Allah Teala ve garanti ediyor bunu. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah yeştebi seçer. İleyhi ona kendisine men kişiyi yünip, münip olan, Allah'a yönelen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi Allah kendisine seçer. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı, Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve kendisine ona ulaştırır. Men kişiyi yünip, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesine bakalım. Orada bir sayfa daha açılıyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi dalalette bırakır. Dalalette olanları dalalette bırakır diyor, onlara karışmaz. Ama o dalalette olanlardan diyor her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanların bir Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi var. Bu mutlak kurtuluştur. Dilediği anda kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bir tek dilek. Sadece ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen kabul buyur Yüce Allah'ım. Beni de ermiş olan evliyalardan kıl. Beni de sana ulaşanlardan kıl. Böyle söyleyen bir kişi cenneti hak etmiştir. Ertesi gün ölse bu kişi bu dileğin sahibidir diye Allah Teala mutlak onu cennetine alacaktır. Bu iki ayet gereğince. Peki, daha ötesi var mı? Elbette Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştıracağına dair de garanti veriyor. Yetmez. Allah Teala o kişiyi, yani o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıp onu ruhun hidayetine vasıl edeceğini de garanti kapsamının içine almış. İnsanoğlu sadece dileyecek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. İşte böyle bir talep Allah-u Teala için yeterlidir. Bu talebin sahibi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ama ne zaman bu kişi Allah-u Teala'nın nasip ettiği ve kendisine hayret namazı kıldığı zaman gösterdiği mürşidine ulaşır da onun önünde tövbe ederse, bu tövbe onu mutlaka ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu tövbe sırasında bütün günahları örtülür ve sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonra bu kişi nefs tezkiyesinden bir müesseseye başlar, mürşidine tabi olmuştur. Zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine Allah-u Teala'nın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşmaya başlar. Allah o kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. Ve de Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine açılan manevi yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Bu muhteva içerisinde Allah Teala diyor ki biz o kişinin kalbine ulaşırız. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Allah Teala kişinin kalbinin içine imanı yazıyor. İman kelimesi o kişinin manevi hayatında son derece önemli bir şeydir. Çünkü iman kelimesi, kalbe yazılan iman kelimesi bir manyetik alanın sahibidir. Bu manyetik alan Allah'ın katından gelen, zikir yaptığı zaman gelen, göğsüne gelen, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşan nurlardan, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazılları kendisine çekebilecek bir özellik taşır. İşte nefs tezkiyesi denen olay böyle başlar. Kişinin kalbine ulaşan rahmetle faz nurları, rahmetle salavat nurlarının hepsi kalbin içine girer. Ama kalbin kendisine çektiği sadece fazıllardır. Rahmet nurları başlangıçta mürşide ulaşmadan evvel nefsin kalbinde %2 bir yer işgal edebilir. Bu Allah'ın Rahman esmasının o kişinin üzerinde tecelli ettiğinin işaretini taşır. Rahmet isimli nur nefsin kalbine %2 oranında girer. Bundan sonra gelecek olanlar kalbin müsaade etmesi ettikleri sadece fazıllardır. Fazıllar nefsin kalbine %7'lik gruplar halinde %7'ye her ulaştıkça nefsin kalbinde Allah'tan gelen fazıllar o kişinin ruhu Allah'a doğru çıktığı seyri sülük adlı yolculukta sadece bir gök katı yükselebilir. Bu yükselme o kişinin nefsinin kalbine, kalbindeki afetlerden %7'yi def eder, kapı dışarı eder ve yerine Allah'ın fazılları yerleşir. Ruh buna paralel bir seyirle zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne olmuştur ruh? Mürşide tabi olduğu zaman vücuttan ayrılmıştır. Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşmıştır. Devrin halifesi, devrin imamıdır. Ve de o dergâhtan yükselerek birinci gök katına kadar ulaşabilir ama orada kalır. İkinci kata yükselme yetkisini alıncaya kadar, birinci katta kadar çıkabilecektir. Ötekiler yukarı çıkacaktır. O bekleyecektir orada secde halinde. Onlar dönüşlerinde oraya ulaştıklarında 7. 6. 5. 4. 3. 2. katlardan sonra 1. kata geri döndüklerinde onlarla beraber tekrar dönüp ana dergâhtaki yerini alacaktır. Ana dergâhta herkesin ayrı bir yeri vardır. Hiç kimse başkasının yerini işgal edemez. Onarlık sıralar halinde dizilir. Sol tarafta sol kanat velisi, sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Birinci safta. Bu seyri sülük sırasında kemalat derecelerinde ileriye geçenler olursa onlar oradaki mesela 8. sıradan 7. sıraya, oradan 6. sıraya, oradan 5. sıraya geçebilirler tekamül seviyelerine göre. Genel çerçeve bu standartta devam eder. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu seyri sülük atlı yolculuğu tamamlayıp ruhlarını Allah'a ulaştırmalarıdır. İkinci katta %7 nur birikimi, üçüncü katta %7 nur birikimi, birinci kattakinin adına nefsin %7'lik, %2 rahmetten sonra %7 fızıl aldığı kademeye nefse emare deniyor. Kişinin, nefsinin kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri emrettiği, şerri emrettiği bir dizayn. İkinci gök katındaki ruha ait olan nefsin adı, nefsi levvamedir. Kendini kınamaya, levmetmeye başlamıştır. Üçüncü katta nefsi mülkime adını alır. Nefs burada Allah'tan da taktan da ilham almaya başlar kişi. Hem fücuru takva, hem takvası hem fücuru kendisine ilham edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dördüncü defa %7 nur birikimine ulaşan kişi nefsi mutmainededir. Yeterli görünür Allah-u Teala'nın verdiği her şey kendisine. Bu huzurum ve mutluluğun normal standartlara ulaştığı yerdir. Artık o kişi Allah kendisine neyi uygun görmüşse, ne kadar vermişse o eline geçen imkanın kendisi için yeterli olduğunu net olarak yaşar, idrak eder. Burası mutmainne noktasıdır. Kişi doyuma ulaşmıştır. Ondan sonra kişi Allah'tan razı olacaktır. Radiye, ruh, 5. katta. Ondan sonra Allah da ondan razı olacaktır. Mardiye kademesi, ruh 6. katta. Ve nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi, %49 yapar fazıl birikimi. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsin kalbindeki nurlar hakimiyeti ele alırlar. Başlangıçta o nefsin kalbinde %100 afetler vardı ve şeytan afetlere tesir edebildiği için o kişinin kalbinin %100'üne tesir etmekteydi. Ama bu noktada şeytanın tesir sahası %50'den daha aşağı düşmüştür. Artık şeytan mağluptur. Ve Allah'ın nurları o kişinin nefsinin kalbinde %51'i elde etmiştir. Ve Allah bütün insanlara bunu garanti etmiştir. Kim diyor Allah Teala bana mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve ona dünya saadetinin yarısından fazlasını mutlaka veririm. Bana ulaşmayı dilediğinde birinci kat cennetimin sahibi olur. Biz onu mürşidine ulaştırırız. Tabi olduğunda ikinci kat cennetimin sahibi olur. Ruhunu bana ulaştırdığında üçüncü kat cennetimin sahibi olur. Ve o ulaştırmaz, biz onun ruhunu kendimize ulaştırırız. Allah Teala bu konuda kesin kararlıdır. İnsanoğlunun

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? İstediği şey sadece bir tane sevgili kardeşlerim. O insanların, yani hepinizin mutlu olmasını, sizlerin mutlu olmanızı istiyor. Ve de bunun için bir tek dileğiniz kâfi. Hepiniz için Allah-u Teala hazır. Yeter ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizi o kadar çok seviyor ki, hepinizin mutlu olması için her şeyi yapar. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman neyiniz eksikse onu tamamlar Allah-u Teala. Ola ki o kişi namaz kılmayı sevmiyordur, Allah-u Teala onu sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyordur, onu sevdirir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan çok feci durumlara düşüyordur. Allah-u Teala yok eder bu negatif faktörleri. Oruç tutmak o kişi için bir zevk haline gelir. Unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Her şey onun elinde değil mi sevgili kardeşlerim? O hepimizin sahibi değil mi? Ve de istediği şey bizim mutluluğumuz değil mi? Mutluluğu bize net ve kesin şekilde ulaştırır. Öyleyse bu bizim iç dünyamızdaki değişim, bize ait enfüsi bir olay. Bir de mutluluğun afaki tarafı var. Başka insanlarla ilişkili kesimi. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkıp da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah'ın şemsiyesi altına girdiniz. Şeytanla ilişkinizi Allah-u Teala kesin olarak yok eder. Şeytanın artık üzerinizde hiçbir nüfuzu olmaz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala şeytandan sizi %100 muhafaza eder. Şeytan sizi sıkıntıya sokamaz, huzursuz kılamaz. Ta ki ruhunuzu Allah'a ulaştırasınız, ruhunuz Allah'ın zatında yok olsun. İşte başka insanlarla ilişkilerinizde Allah'a doğru yaptığınız bir yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü siz mutlusunuz, huzur içindesiniz, etrafınızda da huzur ulaştırırsınız sadece. Başka insanlarla her an berabersiniz. Ama bilin ki sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuza metaldar olur. Eğer siz etrafınızdaki herhangi bir kişiye bir güzel söz söylerseniz, onu mutlu edecek bir davranış gösterirseniz, onun bir eksiğini onu onore olarak, onu onore ederek giderirseniz, her birinde siz mutlaka Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşarsınız. Ruhunuz da nefsinize huzur verir. Etrafınızdaki herkese söyleyeceğiniz bir güzel söz, onu mutlu edecek bir davranış, ona bir hediye verme, herkese güzel sözler söylemek, herkesin gönlünü almak,

Her birisi sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan şeylerdir. Neden? Çünkü sizin başkalarını mutlu etmek üzere söylediğiniz bir güzel söz, bu sözün hak ettiği derecat Allah Teala tarafından size derhal onun kiramen katibi meleklerince tevdi edilir. Bu derecat kazanmanız. Ama sizin yaptığınız güzel davranışın karşısında Allah Teala sizin kalbinize huzur verecektir. Mutluluk verecektir. Ruhunuz da nefsinizin kalbine huzur verecektir. İşte bir ünite bir güzelliği sergilemeniz karşılığında iki ünite mutluluk size ulaştı. Kime hangi güzel sözü söylediyseniz, kimin kalbini kazandıysanız, kime bir yardımda bulunduysanız, bunun karşılığı size iki kat olarak Allah Teala tarafından ödenir. Düşünün ki bu etrafınızdaki her kişi için geçerlidir. İkinci bir kişiye bir güzel davranışta bulundunuz. Gene onun iki katını Allah Teala'dan mutluluk olarak aldınız. Allah Teala'dan ve ruhunuzdan veya o gitmişse başınız üzerindeki devrin imamının ruhundan. Öyleyse sevgili kardeşlerim, etrafınızda o gün 20 kişiyle karşılaşmışsınız. Her birinin kalbini fethetmişsiniz. Onlara güzel sözler söylemişsiniz. Her biri size bir mutluluk kapısı olmuştur. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı size Allah Teala ve ruhunuz tarafından geri döndürülmüştür. Bunun manası önünüzde apaçık ufuklar demektir. Herkesi mutlu etmeye çalışın ki mutluluk kazanasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bizim dergahımızda kavgalar yoktur? Neden bizim dergahımızda herkes birbirini sever? Çünkü onlar bu güzelliği yaşamışlardır. Bilirler ki etraflarında güzel davrandıkları zaman sadece onlar kendileri mutlu olacaklardır. Başkasını mutlu etmek onun için sizlerin temel hedefi olmalıdır. Onları mutlu edin ki Allah sizi mutlu kılsın. İmkanınız çok. Etrafınızda 20 kişi varsa her an ulaşabileceğiniz, her an karşılaştığınız 20 kişi, her birine bir güzel söz söyleseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Onları sevdiğinizi söyleseniz, her fırsatta bunu tekrar etseniz, hayır, bu üşütük falan demezler. Çok memnun olurlar. Daha güzeli, siz onlara verdiğiniz her mutluluğun iki katını kazanırsınız. Öyleyse etrafındaki 20 kişiye bu güzelliği hissettiren bir insan, her birinin 40 katı kadar derecat kazanmıştır, huzur kazanmıştır, mutluluğu yaşamıştır. Bunların her biri etrafındaki 20 kişilik bir toplumda, her biri etrafındaki herkese bu mutluluğu yaşatmak istediği zaman, herkes 20 kat mutluluk yaşayacaktır kendi verdiği mutluluğun birine verdiği, bir tek kişiye verdiği mutluluğun 20 katını yaşayacaktır. Bir de bir daha 20 katını yaşayacaktır. 40 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, işte görüyorsunuz ki mutluluk elinizde, elinizin altında. Etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk aracıdır. Ne olur onlara her konuda yardımcı olsanız, onların bir ihtiyaçlarını temin etseniz, onlara mutluluk sağlamak için özel bir gayretin sahibi olsanız, ne olur?
mutlu olursunuz. Hem de onları mutlu kılarak mutlu olursunuz. İşte bir toplumun yücelmesi bu standartlarda vücuda gelecektir. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir. Mutlu insanların yaşadığı yeni bir dünya nizamı kurulacaktır. Savaşların, kavgaların sona erdiği bir muhteşem dünya nizamı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutlu olması için her şeyi yaparız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. Ve de huzurlarınızdan sizleri mutlu görmek, daha çok mutlu görmek, en mutlu görmek ümidiyle huzurla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir açıklama konusunda Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı 316 sayılı bir basın açıklaması yayınladı. Adı da misyonerlik faaliyetleri. Yani başka dinlerdeki insanların İslam'daki insanları kendi dinlerine çekme gayretleri. Basın açıklaması şöyle sevgili kardeşlerim. Son günlerde sesli ve görsel basın ve yayın organlarında yer alan haber ve yorumlardan bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam dinine karşı, evvela şu noktaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam dinine karşı. Bizden bahsediyorlar. İslam dinine karşı olan da o bizmişiz. Acaba anlaşıldı mı? İnsanların Kur'an gerçeklerinden koptuğu bu noktada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı ve Kur'an'da bütün boyutlarıyla yer alan ve üstelik de farz olan İslam'ın bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da İslam alemi tarafından da unutulmuş olan 7 Safa 4 teslimine insanları davet ettiğimiz için şu yazılan yazıya bakın. İslam dinine karşı, İslam dinine karşı bir davu davranışlarda bulunan bizden bahsediyor adamlar. Biz İslam dinine karşıymışız. Diyanet İşleri Başkanlığı İslam dinini unuttuğunun farkında değil mi yoksa? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'ı 7 safhada mütalaa ediyor. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık İslam merdiveninin 3. basamağı. İkincisi, mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncüsü, ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 4. nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 5. muhlis olmak, 27. basamak, 7. irşat makamına iradeyi de Allah'a teslim ederek, iradenin teslimi ve irşat makamına tayin olmak, 7. safa. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini ayrı ayrı dizaynda birer birer açıklıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an'da farz olan bütün sahabenin yaşadığı bu 7 safa ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi bugün İslam alemi tarafından hele bizim sevgili Diyanet İşlerimiz tarafından tamamen unutulmuş durumda.
hem üzerimize farz, hem sahabe ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 7 Safa'nın 7'sini de yaşamışlar. Ve Kur'an ayetleri bunların yaşandığını kesinleştiriyor. Ve biz insanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı İslam'a çağırırken, o unutulmuş olan İslam'a çağırırken, meğer neler yapıyormuşuz, şu hale bakın. İslam dinine karşı davranıyormuşuz. Eğer İslam dini dediğiniz sizin İslam dininizse o bize alakadar etmiyor. Bize göre Kur'an'daki İslam dini vardır. Siz Diyanet İşleri Teşkilatı olarak İslam dinini tamamen unutmuş vaziyettesiniz. Allah Teala Allah'a ulaşmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Rum 30'da diyor ki, Habibim, vecihini hanif olarak dine ikame et. Dine doğrult. Yani dini ayakta tutmak üzere bir gayretin içinde ol. O hanif olarak dedikten sonra diyor ki, o hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. İşte kayyum olan din o dindir. Ezeli ve ebedi olan din hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne insanları yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar ulaşacak olan din sadece hanif dinidir. Yani Arapça adıyla İslam dinidir ve bütün insanlar bu fıtratla, hanif dinini yaşayacak olan fıtratla yaratılırlar diyor Allah Teala. Ne fıtrata değişiklik görebilirsin ne de dinde. Rum 32. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanif olduğunu, yani Arap diniyle, diliyle İslam olduğunu söylüyor. Bütün insanların İslam fıtratıyla, hanif fıtratıyla yaratıldığını söylüyor. Dinin asla değişmeyeceğini, değişmediğini söylüyor. Ve Allah'a ulaşmayı dile diyor. Allah'a yönel diyor ve böylece takva sahibi ol diyor. Ve Allah'a yönelerek müşriklerden olmaktan kurtul diyor. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kaç fırka dendiği zaman 73 diyor. Kaç fırka kurtulacak ey Allah'ın Resulü? Bir tek fırka diyor. Fırkayı Naciye. İşte bu ayette tek bir fırkanın kurtulacağını, onların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor. Dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor Allah Teala. Dilemeyenlerin takva sahibi olmadığını söylüyor. Biz Diyanet İşleri'nin bütün kademelerine ihtarlar gönderdik. Bu ihtarları niçin gönderdik? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek
üzerimize farz, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi, Allah'a yönelmişler mi? İşte Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ي نَجْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا فَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tağuta kul olmaktan iştinam ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar? Allah'a yöneldiler diyor. Çünkü sahabe Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlara müjdeler vardır, kullarıma müjdele diyor. Bütün sahabe ifade aynen geçerli. Tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı bugünün kültürüne göre görevlerini yapıyor. Tamam. Ama Kur'an'ın temel faktörleri sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nca değil, bütün İslam alemince kaybolmuş. Ve Allah-u Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de ne Diyanet İşleri Başkanlığı'na ne sizlere öğretemeyecektik. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Dilemişler. Allah Teala sadece bu ayette mi söylüyor Allah'a yönelmeyi? Hayır. Allah Teala buyuruyor ki وَتَّبِي سَب۪يهَا مَنْ اَنَا وَاِلَيَّ. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Ne olmuş? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yoluna sen de tabi ol diyor Allah Teala. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde. İki defa farz. Yetmez. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe diyor Allah Teala üzerinizde. Azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Demek ki üç tane ayet-i kerime, ki bundan başka daha birçok ayet-i kerime var, Allah'a yönelmenin bize farz olduğunu söylüyor. Allah'a yönelmenin farz olduğunu söylüyor ve bütün sahabe Allah'a yöneliyor. Peki Allah'a yönelirse bir insan ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemiş olur. İki, bunun neticesi nedir? Bunun neticesi mutlaka o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte Allah Teala bu konuya açıklık getiriyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, münib kelimesiyle, enib kelimesiyle, münibine kelimesiyle
ifade ediyor. Hep aynı kökten gelen bir kelime ve üzerimize farz. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki herkese soruyorum. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bir kısmınız bana evet cevabını veremezsiniz. Çünkü bizden başka hiçbir kaynaktan böyle bir haberin size ulaşması mümkün değil. Sadece bu kadarı bile, bu alıntıların Allah'ın göstermesiyle alındığı sizlere ispat edilmiş olmuyor mu? Bu kadarıyla bile. Daha Allah'a ulaşmayı dilemek kavramından haberdar değilsiniz. Öyleyse Diyanet İşleri'nin aziz mensupları, biliyoruz ki bir kısmınız hem bunları öğrendiniz hem Allah'a ulaşmayı dilediniz. Nereden öğrendiniz? İç dünyanızı samimiyetle, hayır onların duyması gerekmiyor. Siz samimiyetle söyleyin. Başka bir kaynak var mı?

Şimdi biz bunu söylüyoruz. Ve siz bunları bilmediğiniz için, hiçbir kaynaktan bu bilgi size ulaşmadığı için Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Öyle değil mi? Aksini iddia edebilir misiniz? Diyanet İşleri Teşkilatı'nın büyük kısmı, hepinize sesleniyorum. Öyle değil mi? Neden reddediyorsunuz sizin orada konferans vermemizi? Dilediğiniz sualleri bize sormak için imkan sahibi olacaksınız. Soracaksınız, bizi istediğiniz gibi sıkıştıracaksınız bir köşeye. Şu dini kendisine, kendi dinini yaymak için İslam'ı yok etmeye çalışan adama köşeye sıkıştıracaksınız, istediğiniz suali soracaksınız, cevap alacaksınız. Neden cesaret edemiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Siz insanları kurtarmakla vazifelisiniz. Vazifenizi yapıyor musunuz? Bakın bizi nelerle suçluyorsunuz. Bu konudaki cehaletinizi örtmek için bu bir vasıta değildir. Siz dininizi bilmiyorsunuz. Biz sizi Kur'an gerçeklerine çağırıyoruz. Yeni bir dine değil. Eğer biz bunları, bu sizi ve bütün insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bu ilmi bugün dünyada hiçbir üniversite öğretmiyorsa, sizler bilmiyorsanız kimden öğrenmiş olabiliriz? Hanginiz bana cevap verebilir? Neden karşımıza çıkıp da bizimle konuşmak cesaretini gösteremiyorsunuz? Size orada konferans verelim diye yazıyla müracaat etmedik mi? Ne kaybedersiniz ki? Söylediklerinizin yanlış olduğunu bütün dünya duymayacak mı zannediyorsunuz neticede?

Bu söylediğimiz şeylerin İslam dinine karşı olduğunu iddia ediyorsunuz. Daha konunun başındayız. Şimdi soruyorum size. Siz Allah'a ulaşmayı yeni dinlediniz mi? Eğer dilemediyseniz sadece ki dilemeniz mümkün değil. Bu yazıyı yazanların dilemiş olması mümkün değil. Hangi cesaretli kişi bunu yazdıysa biz onunla hesaplaşmak istiyoruz. Orada sizin huzurunuzda, hepinizin huzurunda. Ve hepinize Allah'ın bize öğrettiklerini öğretmek için. Şimdi size soruyoruz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre ve 32. ayet-i kerimesine göre sizler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu bültenini bize atan kesimi, sizler takva sahibi değilsiniz, öyle değil mi? Allah Teala diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takva sahibi değildir. Münibine ve ettekuhu diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Ve siz bu bühtanı bize atan, bizim üzerimize bu çamuru atan sizler şu anda şirktesiniz, farkında mısınız? Bu konunun muhtevasını bilmeyen cahil insanlara bu kadar çok palavrayı ard arda atan sizler bundan utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hiç utandırmıyor mu sizi sözleriniz? Şimdi bana hanginiz çıkıp da hayır biz şirkte değiliz diyebilirsiniz? Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin o 73 fırkanın 72 tanesini oluşturduğunu söylüyor Allah Teala. Hepsinin şirkte olduğunu söylüyor. Siz de dilemiyorsunuz. Muhtevayı bile bu yazıyı bize yalanların bilmesi mümkün değil. Bu yazı Diyanet İşleri Başkanlığı için bir utanç tablosudur. Bu yazı şirkte olanların, bu yazı takva sahibi olmayanların, takva sahibi olanlara ve hidayeti olanlara karşı bir hakaret gösterisidir. Bunun hesabını insanlar size ödetmeyecektir. Bunun hesabını size Allah soracaktır. Ne uğruna bu yalanları söylemek mecburiyetini hissediyorsunuz? Bize neden düşmansınız? Biz size ne yaptık? Hepinizi o unuttuğunuz İslam'a, Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Siz bize İslam dinine karşı diyorsunuz. Bu mu İslam dinine karşı olmak? Allah'a ulaşma dileği kavramını, Allah'a ulaşmayı bütünüyle unutmuş olan bir nesilsiniz. Ve bu Kur'an'dan unuttuğunuz hakikatleri, yalnız hakikatleri değil, farzları size öğretmekle vazifeliyiz ve öğretiyoruz. Öğretmiyor muyuz? Hanginiz şimdi iddia edebilirsiniz? Allah'a ulaşmayı dilemenin, Allah'a yönelmenin farz olmadığını hanginiz iddia edebilirsiniz? Siz böyle bir dileğin sahibi olmadığınıza göre dalalette olduğunuzu, takva sahibi olmadığınızı, şirkte olduğunuzu İnkar edebilir misiniz? Bir kelime söyledik galiba. Dalaletli olmadığınızı. Bu ayet-i kerimenin muhtevasında bu yok. Allah Teala diyor ki Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah onları kendisine ulaştırır. Bir defa daha söylüyorum, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlardan kim, o dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Siz Allah'a ulaşma dileğin kavramını bizden öğrendiniz. Onlar da öğrenenler, bu yazıyı yazanlar, bu kadarcık bile bir ilmin sahibi olmayan insanlardır. Bu utanç tablosunu nasıl kaleme aldınız? Nasıl müsaade ettiniz basında çıkmasına? Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı çökertmek demektir. Cehaletini bütün boyutlarıyla ortaya koymak demektir. Bizi buna mecbur ettiğiniz için biz bundan utanç duyuyoruz. Ama siz bu kadar bizi suçlayabildiğinize göre bu konuda cevap vermek mecburiyetinde bizi bıraktığınızın farkında mısınız? İslam dinine karşı biz ise size dininizi öğreten Allah'ın farzlarına, o unuttuğunuz farzlarına, bütün sahabenin gerçekleştirdiği farzlarına sizi çağıran biz İslam'a karşıyız ha, Kur'an'a karşıyız ha. Gerçekten bundan utanç duymuyor musunuz? Üç faktör oldu. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Dileyen bir kişi bu yazıyı yazamaz. Kaldı ki eğer böyle bir şeyden haberdar olduysanız size biz bir sual soracağız. Nereden öğrendiniz? Bizim dışımızda bunu söyleyen ikinci bir kişi var mı bu dünya üzerinde? Bizim söylediklerimiz sizi neden bu kadar korkutuyor? Neden bizden korkuyorsunuz? Allah'ın doğrularına çağırmak, Allah'ın Kur'an'ına çağırmak suç mu oldu? Bir suçlu gibi göstermeye çalışıyorsunuz bize. Sevgili kardeşlerim, sevgili Diyanet Camiası mensupları, güneş balçıkla sıvanmaz. Siz bu ifadeyi kullanmışsınız ama çok yanlış bir hüviyette kullanmışsınız. Öyleyse bize bu yazıları reva görenler, sizler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri gereğince bir takva sahibi değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dileseydiniz takva sahibi olacaktınız. İki, sizler hepiniz şirktesiniz. Bu yazıyı yazan türde olan içinizde kimler varsa Allah'a ulaşmayı dilemedikleri kesindir onların. Çünkü onlar bizi tanısalardı zaten ilk yapacakları şey Allah'a ulaşmayı dilemek olacaktı. Ve bu yazıları yazanların da karşısına dikileceklerdi. Siz ona nasıl bunu yaparsınız diye. Diyanetin adını kara çıkardınız. Diyanet İşleri Başkanlığı. Sizin için ne kadar güzel şeyler düşünmüştük. Özellikle yeni görevine başlayan Diyanet İşleri Başkanı için. O kadar güzel şeyler söylemişti ki hepsi boşmuş. Bu sözler onun da tasdikinden geçtiyse yazıklar olsun. Demek biz şimdi İslam dinine karşıyız ha? Ve bunu bize dalalette olan, bunu bize takva sahibi olmayan, bunu bize şirkte olan bir güruh söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kadarla kalmaz bu iş. Devam ediyorum. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde aynen şöyle söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَالرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَ اَنْ نُب۪يهَا
اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yiksibun. Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, yani cehennemdir diyor Allah Teala. Bu yazıyı bize reva görenler, sizler Allah huzurunda birer mahkumsunuz. Hem Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz, hem de gideceğiniz yer cehennem. Bir Diyanet İşleri Teşkilatı'nın bu kadar büyük bir hata yapması nasıl mümkün oluyor? Hala tüylerim diken diken oluyor. Bunları bize söyleten sizlersiniz. Sizin yaptığınız bu büyük hata, bunu bütün kamuoyuna duyurmayı bize vazife kıldı. Bunları size bu yaptığınız bu kadar büyük bir günahtan sonra hatırlatmak, bu Allah Teala tarafından bize verilmiş bir vazifedir. Siz bu ayetteki insanlar olarak, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler olarak dikkat edin, biz diledik diyemezsiniz. O zaman soracağız size, nereden öğrendiniz de dilediniz. Şu anda dünya üzerinde bunu bizden başka söyleyen kimse yok. Eğer bu öğreti Allah'tan alınmadıysa, o zaman bizim gibi iki kelime Arapçayı bir araya getiremeyen bir insan bunları nereden biliyor? Hiç düşünemiyor musunuz bu kadar? Ve sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'ın o unutulmuş, sizi hidayete erdirecek olan gerçeklerine çağırıyoruz. Aksini iddia edebilir misiniz? Biriniz çıkın da hayır deyin bakayım. Öyleyse sözlerinize dikkatle bakın. Biz her zaman sakindik. Ama siz bu kadar büyük iftiralar atınca bize bu sükunetin ihlali manasına geliyor. Siz bizi bu büyük günahınızla sizinle karşı karşıya getirdiniz. Şimdi biz kamuoyuna sizin cehaletinizi anlatmakla mükellefiz. Siz, Diyanet İşleri Teşkilatı, büyük kısmınız için konuşuyorum. Siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Ayetler bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan dahi haberiniz yok. Üzerinize farz olmasına rağmen ve bunları söyleyen, Allah'tan Allah'ın emrini alarak bütün insanlığı kurtarmak için hayatını adayan, 28 yıldır bu konuda gayret sarf eden bir insana İslam'a karşı diyebiliyorsunuz. İslam dinine karşı diyebiliyorsunuz. Bunu söyleyebiliyorsunuz. Hem de sözlerimizin yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Sevsinler. Hangisi yanlış acaba? O sizin öğrettiğiniz din anlayışı mı yanlış? İnsanları hiçbir şekilde cehennemden kurtaramayacak olan, dalaletten kurtaramayacak olan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtaramayacak olan, sizler zavallı kardeşlerim. Demek ki biz İslam dinine karşıyız ve yanlış söylüyoruz ha? Öyleyse sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başta olmak üzere hepsi yanlış yaptılar Allah'a ulaşmayı dileyerek. Daha konunun başındayız. Sonuna kadar gideceğiz. Beraberce. Öyle değil mi? Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini ispat ettik size.
Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Hepsi dalaletten kurtulmuş. Hepsi cehennemden kurtulmuş. Hepsi takva sahibi olmuş. Hepsi şirkten kurtulmuş. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar da değil. Gene bitmedi. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, siz şu anda inkar etmiş durumdasınız. Onlar bir, hüsrandadırlar diyor. İki, hidayette değildirler diyor. Bu kaseti size ibret olsun diye göndereceğiz. Teker teker incelemeden gene kaçacaksınız. Gene insanlara diyeceksiniz ki bunun söyledikleri bir şey ifade etmez. Ama bu sizi ne kadar küçültür. Farkında mısınız? Bu söylediklerimizi, şu ana kadar söylediklerimizi hanginiz inkar edebilirsiniz ki? Size Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. İçinizden, bizden bunları öğrenmeden önce bir kişi çıkıp da şunu söyleyebilir miydi? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Daha kavramın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öyleyse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yazının taraftarı olan kesimi, sizler hüsrandasınız. Sizler hidayette değilsiniz. Hadi bakalım şimdi çıkın karşımıza da biz hidayette değil, hidayette olduğunuzu ispat edin bize. Bu ayetlere aranızdan bir tek kişi çıkar da yalan diyebilir mi, yanlış diyebilir mi? Siz bize yanlış, söyledikleri yanlış diyerek aslında Kur'an-ı Kerim'i yalanlıyorsunuz. Biz sizi Kur'an'ın gerçeklerine çağırıyoruz. Kur'an'ın 7 safa ve 4 teslimine. Öyleyse sadece daha konunun başındayız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem değil mi? Bu söylediklerimi başka bir yerden öğrenemeyeceğinize göre sadece biz söylüyorsak size ve gönderdiğimiz insanlarla bunların hepsini size ifade etmişsek ve siz elinizin tersiyle onları itmişseniz ve buna rağmen bizi yalancılıkla suçlayabiliyorsanız, İslam dinine karşı olmakla suçluyorsanız, sizin İslam dininiz nasıl bilin ki? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler, sizin Allah'a ulaşmayı dilemekten haberiniz yok. Ve de saydığımız unsurların her biri üzerinizde dalalettesiniz, küfürdesiniz, hüsrandasınız, hidayette değilsiniz, takva sahibi değilsiniz, şirktesiniz, daha nerede olacaksınız? Şimdi söyleyin bakalım, bizim söylediklerimiz mi yanlışmış, yoksa sizin bilgileriniz mi yanlışmış? Şimdi söyleyin bakalım, Kur'an'daki İslam'a biz mi karşıyız, yoksa siz mi karşısınız? Bu söylediklerimiz hep Kur'an ayetleri. Biz Kur'an'ın dışında sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'ın o unutulmuş olan çehresini ortaya çıkarmakla vazifelendirildik. Dünyanın hiçbir yerinde bu öğreti olmadığına göre bu öğreti bütün insanları sahabenin izinde 7 tane safhaya götürdüğüne göre siz bizi nasıl olur da yalancılıkla İslam dinine karşı olmakla suçlayabilirsiniz? Öyleyse
ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir grup insan ve tavlun en hazin tarafı bu insanlar başkalarına din öğretmekle vazifeli. Yazıklar olsun. Siz mi öğreteceksiniz din insanlara? Onları cehenneme götürmek üzere mi? Bir faktör daha var, taraflı. Biz taraflıymışız. Hadi bakalım taraflarımızı tayin edelim. Allah Teala, bakalım siz hangi taraftasınız, biz hangi taraflıyız? Taraflı diyorsunuz bizim için. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı velillezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunnehum minen nuri ile zulümati. Allah amenu olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır ve tağut onları nurdan zulmete götürür. Amin olma vasfı insanların Allah'a inananlarını muhtevasına alır. Bu muhteva iki safhada Kur'an-ı Kerim'de yargılanır. Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'a inananlar, onların kurtuluşu mümkün değildir. Çünkü cehennemden kurtulabilecek olanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Zaten de kurtulmaları mümkün değildir. Oysa size göre bir insan Allah'a inanıyorsa o kişi mutlaka cennete girecektir, öyle değil mi? Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, sadece onlar kurtuluşa ererler. Bu mu yanlış? Yetmez. Bütün bunların ötesinde küfürdesiniz. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlar olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi bu ayet-i kerime demin söylediğimiz Rum suresinin 32. ayet-i kerimesindeki fırkalara ayrılanları ifade ediyor. Bir tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. Allah'a ulaşmayı dilediklerine göre Allah'a inanmamaları söz konusu olamaz tabii. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar bir tek fırkayı temsil ediyorlar. Geri kalan bütün fırkadakiler şirkte olarak gösterilmişti. Yani takva sahibi olmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Burada görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o 72 fırkayı temsil ediyorlar. Onlar kafirler. Sebe suresinin bu ayet-i kerimesine göre 20. ayet-i kerimesine göre müminlerse o tek fırkayı oluşturanlar. Başka bir iddianın sahibi var mı aranızda? Öyleyse sizler aynı zamanda küfürdesiniz. Bu yazıyı yazmak hakkımızda hiçbir incelemeye gerek görmeden bu yazıyı yazmak Allah karşısında
sizi ne kadar büyük bir sorumluluğun altına atıyor biliyor musunuz? Şimdi içinizden hanginiz bana biz tağutun dostu değiliz, tağutun kulu değiliz diyebilirsiniz? Sahabe ancak Allah'a ulaşmayı dileyerek tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Demin dedik Nimer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Sizler Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre hangimiz acaba Allah'ın kuluyuz? Hangimiz tağutun kuluyuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bir insan tağutun kulu olmaktan kurtulur. Siz böyle bir dileğin sahibi değilsiniz. Öyleyse sizler tağutun kullarısınız. Siz bu kadar pervasızca bize bunları söylemeye cesaret edebildiğinize göre bu cevapların hepsini de bizi söylemek cesaretine ulaştırdınız. Aslında biz böyle bir olaya hiçbir zaman girmek istemezdik. Ama buna bizi Allah'ın emriyle mecbur ettiniz. Ve taraflı diyorsunuz sözlerimize. Tağutun dostları, küfür kademesinde olanlar, alayette olanlar, hüsranda olanlar, şirkte olanlar, takva sahibi olmayanlar bize bunu söyleyebiliyor. Taraflıymış yazılarımız. Eğer tarafta muradınız Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine çağırmaksa, evet taraflıyız. O unuttuğunuz Kur'an'ı sadece size değil, bütün dünyaya öğretmekle mükellefiz. Belki bu sefer sözlerimizi dinlersiniz. Hiç ihtimal vermiyordunuz değil mi? Böyle bir ilmin sahibi birisi karşınıza çıkacak diye. Anlıyor musunuz şimdi bu ilmin kaynağının neresi olduğunu? Yetmez. İlmi hiçbir değeri olmayan. Evet. Sizin ilmin anlayışı içerisinde olan takımınızın dışında olan birinin bu. Bunda haksız değilsiniz. Size göre, sizin değeri olmayan ilminize göre bu ayrı bir değersizlik ifadesidir. Size göre değersiz. Ama Allah'a göre değerli olmalı ki bunları bize Allah öğretti. Aksini düşünebilir misiniz? Şu dünya

Muhakkak ki Allah Teala bizim size bu açıklamaları yapmamızı bir sebebe dayalı olarak verecektir. Bunun kasetini size göndereceğiz. Bir defa daha talep ediyoruz şimdi hepinizden. Biz orada bir konferans vermek istiyoruz. Yüz yüze, karşı karşıya. Mertçe. Karşımıza çıkmaya cesaret edebilecek misiniz? Şu ana kadar söylediklerimi bir düşünün bakalım. Hanginiz benim karşıma çıkıp da hayır biz zalalette değiliz diyebilirsiniz. Hayır biz küfürde değiliz diyebilirsiniz. Hayır bir cehenneme gitmeyeceğiz diyebilirsiniz. Anlamıyor musunuz? Sizde olmayan bir ilim bize verildi. Ve o ilim söylediğiniz gibi taraflı değil. Aslında taraflı çünkü sizin hepinizi Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Ama bu ilmi hiçbir değeri olmayan sözüyle Allah Teala'ya karşı büyük bir bühtan söz konusu oluyor. Çünkü ilmin sahibi biz değiliz o. Biz bu ilmi ondan öğrendik. Öyleyse ilmi Allah'tan alan birisine ilminin hiçbir değeri yok diyorsanız Yüce Rabbimize karşı bühtanda bulunuyorsunuz. O ilmin gerçek sahibidir. Bu çok acı bir gerçek. Sevgili Diyanet İşleri Teşkilatı, size bunları söylemek, bu kadar ağır bir dille sizi eleştirmek, ne yazık ki sadece gerçeklerden oluşan bir tabloyu size sunmak, bu bir zaruretti bizim için. Başka türlü gözlerinizi açmayacaktınız. Öyleyse şimdi bunları dinledikten sonra bize İslam dinine karşı diyebilir misiniz? Cehenneme gidecek olan, dalalette olan, şirkte olan sizleri dalaletten, şirkten, cehennemden kurtarmak için hayatını feda etmiş birisine İslam dinine karşı diyebilir misiniz? Hiçbir değeri, ilmi hiçbir değeri olmayan yayınlarıyla bilinen bir şahıs tarafından, o bir şahıs biziz. Bunları söyleyen ve size kim olduğunuzu, ne olduğunuzu, ilimden yana ne kadar nasipsiz olduğunuzu anlatan biz. Bir şahıs, işte o şahıs biziz. Kendi adıyla kurduğu misyonerlik teşkilatı adına, hadi bakalım beş kuruşluk daha. Nasıl bir misyonerlik teşkilatı ki bu? Kur'an-ı Kerim'e çağırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de misyonerlik mi yapmıştı? Bundan 14 asır evvel o sahabeyi Allah'a ulaşmaya davet etti. Hepsi beraber ayet-i kerimeyi söyledik. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bütün bu sizlerin üzerinde taşıdığınız bu kadar kötü faktörlerin hepsinden onlar kendini kurtardılar. Sizden hanginiz hayır biz öyle değiliz diyebilirsiniz şimdi bana. Öyle değil mi? Başka bir kaynak yok, ikinci bir kaynak yok. Sadece biziz kaynak. Biz bunları söylüyorsak ve siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere verdiği bütün vasıfların sahibi olarak bu negatif faktörün hepsini yüklenmiş durumdasınız. Bu yazıyı yazanlar, içinizden bu yazıyı yazanlar, onlara soruyorum. Şu noktada daha konumuzun başındayız. Bu söylediğimiz noktaya kadar hala utanç duymuyor musunuz? Bize yaptığınız bu haksız davranışla Allah'ın huzurunda hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Bizi bir üçkağıt olarak düşünüyordunuz, öyle değil mi? Sizi cehennemden kurtaracak olan birisi olarak değil. Kim bilir hangi menfaatlerin peşinde koşan bir üçkağıtçı. Öyle mi? Şu bize yakıştırdığınız vasıflara bakın. Misyonerlik teşkilatı.

teşkilatıymış. Kur'an'a ve Allah'a çağırdığımız için mi? Biz ve bize tabi olanların hepsi, biz Allah'ın yolunda şu anda dünya üzerinde en önde gidenleriz. Ve siz cehenneme doğru yol almakta olduğunuz gibi bunca bin kişilik teşkilatınızla, bir de size inanan insanları da cehenneme götürmekle vazifeli addediyorsunuz kendinizi. Çünkü bu söylenenleri yanlış olarak lanse ediyorsunuz halka. Onların bizi izlemesine, dinlemesine ve doğrulara ulaşmasına bu yazınızla ve camilerden yaptığınız açıklamalarla mani oluyorsunuz. Bunun manası nedir biliyor musunuz? Allah Teala sizden bahsediyor. Nisa suresi 167, 168, 169. ayetlerinde ne diyor biliyorsunuz? İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen ba'ida. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezine keferu ve zalemu لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ تَرِيْكَ اِلَّا تَرِيْكَ جَهَنَّمَا حَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا. Bir defa bu hakikatleri hiçbir ilmi değeri yoktur. Yanlış, taraflı ve ilmi hiçbir değeri yoktur bu sözlerin diyorsanız eğer, siz şu anda insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yoluna girmesine mani olanlarsınız. Ve Allah-u Teala onlar kafirdirler diyor sizin için. Biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Sizin kafirler olduğunuzu söylüyor ve Allah'ın yolundan men ettiğinizi söylüyor. Siz şu anda insanları hidayetten men edenlersiniz. Allah'ın yolundan men edenlersiniz. Onlar uzak bir dalalet içinde diyorlar, diyor Allah Teala. Sizin için söylüyor. Dalalettesiniz. Hem de açık bir şekilde bu söylenenleri reddetmekle kalmayın. Bunların yanlış, ilmi hiçbir değeri taşımayan ve taraflı ifadeler olduğunu söyleyerek başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorsunuz. Ve zulmediyorsunuz onlara ve bu sebeple derecat kaybediyorsunuz. Derecat kaybettiğiniz için kendinize de zulmediyorsunuz. Allah size asla mağfiret etmeyecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mutlaka mürşidinize ulaşacaktınız, tabi olacaktınız ve Allah'ın yoluna girecektiniz. Tabiyetle beraber ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak, neticede mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Ama siz kendiniz Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz gibi başkalarını da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsunuz. Bunun için uzak bir dalalette kabul ediyor Allah Teala sizi. Siz asla mağfirete muhatap olamazsınız. Çünkü mağfiret ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin mürşitlerine ulaştıkları zaman onların günahlarının sevaba çevrilmesi olayıdır. Siz asla mağfirete muhatap olamazsınız. Onların diyor Allah Teala gidecekleri ya Allah onları asla tarika yani tarik-i müstakime yani 7 tane gök katını aşıp da ruhunun Allah'a ulaşmasına oraya ulaştırmaz diyor Allah Teala. Ancak tariki cehenneme cehennem tarikine ulaştırır. Ve sizlerden bahsediyor onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu vasıfları bize layık gören sizler, hayatınızın en büyük hatasını yaptınız. Bundan yıllarca evvel, eğer sizlere 3 günlük ve 2 aylık 2 tane seminer vermeyi başarabilseydik, bunların hiçbirisi olmayacaktı. Hepiniz dininizi öğrenecektiniz, bizden öğrenecektiniz. Öğrenmemekle kalmadınız,
incelemek gereğini bile duymadan bizi reddettiniz ve topluma da böyle bir yazıyla bizi küçük göstermeye çalışıyorsunuz. Onlar size inanıyorlar. Bu insanlar samimi insanlar. Doğruyu söylediğinizi zannediyorlar. Neden buna lüzum görüyorsunuz? Evvela hiç inceleme yapmak gereğini duymadan, hiçbir incelemeye bakmadan size ihtar gönderdik hepinize. O ihtarları okumak gereğini bile duymadan. Üstelik de başka insanlara ihtarlar mı? Onların hiçbir değeri yoktur. Onları okumayın. Böyle diyen siz değil misiniz? Peki, şimdi şu anda soruyorum, hiç utanç duymuyor musunuz? Misyonerlik teşkilatı, biz misyonerlik teşkilatı kurmuşuz. Ne? En aşağıda da Hristiyanlık propagandası yaptığımız iddia ediliyor. Peki, bu kadar çok yanlışı, bu kadar küçücük bir yerde nasıl ard arda yerleştirdiniz? İnanılmaz bir şey. Misyonerlik taraftar mezhebi, benim ayrı bir mezhebimiz varmış bizim. O mezhebe taraftar kazanmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devresinde mezhepler yoktu. Ve şu anda bütün mezheplerde hatalı görüşler var. Öyle değil mi? Eğer öyle olmasaydı mezhepler oluşur muydu? Başka mezhepler ortaya çıkmazdı, bir tek mezhep olurdu. Mezhep olmazdı o zaman da. Zaten Peygamber Efendimiz Hasan'ın bütün tatbikatı bugüne kadar yürürdü. Ama yürümemiş. Yürümemekte kalmamış, şeytan Allah'ın bütün Kur'an'daki kurtuluş hükümlerini yok etmiş. Kendi din ve mezhebine taraftar kazanmak için. Bizim bir dinimiz varmış. Bu dine taraftar kazanmak için bir gayretin içindeymişiz. Konumuzun henüz başındayız. Bakalım biz size bunu tamamladığımız zaman bunun dışında bir şey söylemiş miyiz bugüne kadar? Siz araştırın. Bakalım bulabilecek misiniz? O zaman bu sözleriniz iftira olmuyor mu? Yalanın da ötesine geçmiyor mu? Mezhebine taraftar kazanmak için. Kur'an-ı Kerim'e sözde alternatif olarak hazırlanan bir kitabın derlenerek yayınlandığı. Kur'an-ı Kerim'in alternatifini birisi çıkacak. Kur'an-ı Kerim'e alternatif olarak bir kitap yazacak. Ve bu kitapta o kişinin din kitabı olacak. Böyle bir saçmalığı acaba hangi insana yutturabilirsiniz? Şimdi sözlerimizi tamamladığımız zaman bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmanın ve bütün sözlerimizin sadece bu çerçeve içerisinde olduğunu göreceksiniz. Orada bilgisayarın hafızasında bizim 5000 saatten fazla konuşmamız var. O konuşmaların hepsini didik didik aramalısınız. Acaba şimdi size anlatacağım şeylerin dışında bir şey söylemiş miyiz? Peki o zaman da utanmayacak mısınız? Bu iftiranın sebebiyle. Şimdi şuraya kadar olanı özetleyelim ve size soralım. Siz dalalette değil misiniz? Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre. Küfürde değil misiniz? Şirkte değil misiniz? Takva sahibi olmadığınız doğru değil mi? Hidayette olmadığınız doğru değil mi? Allah'ın kulu değil, tağutun kulu olduğunuz
Doğru değil mi? Allah'ın dostu değil, tağutun dostu olduğunuz doğru değil mi? Hüsranda değil misiniz? Hidayette olmadınız kesin değil mi? Bu suallere cevap verin bana. Bu söylediklerimiz aynen geçerli mi değil mi? Özellikle 2002. bölüme bu noktada cevap almadan geçmiyorum. Şimdi bir elinizi vicdanınıza koyun, kendi vicdanınızda kendiniz karar verin. Bize ne kadar büyük bir iftira attığınızı. Devam edelim yolumuza. Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu kişinin durumu ne olurdu? Bunlar olacaktı. Allah'a ulaşmayı dileyince ne olur? Ne olacağını Furkan Suresinin Enfal Suresinin 29. ayet kelimesini söylüyor. Ey amel olanlar, bu amel olan kişi Allah'a inanan kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Takva sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Öyleyse Allah'a inanan kişiler, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler de aminü kelimesiyle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bu noktadaki aminü kelimesi henüz kişinin takva sahibi olmadığı noktadaki bir aminü kelimesi. Allah'a ulaşmayı dilememiş, bu sebeple Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilememiş, gene amin adıyla geçiyor. Ama Allah Teala Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Demek ki amen olmanın bir başka kademesi var, takva sahibi olmak. Amen olmak Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaştığımız zaman da geçerli, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman da geçerli ve İslam'ın 7 safhasının 7'sinde de 7 tane ayrı amin olmak söz konusu. Amin olmanın cennete götürebilecek olan en alt kademesi Allah'a ulaşmayı dileyen bir iman sahibi kişi olması için. Ve böyle bir kişi, amin olan kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a inanan bir kişi takva sahibi olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman takva sahibi olur. Ne olur? O kişinin her şeyi değişir. O kişiye Allah-u Teala furkanlar verir. Nedir bu furkanlar? Allah'a ulaşma daveti yapılan, tebliğe muhatap olan herkes tebliğe karşı iki şekilde davranır. Ya tebliğ kendisine ulaşır, hiç aldırış etmez, durumunda bir değişiklik yoktur, Allah'a ulaşmayı dilemez. Veya dilemeyenlerden bahsediyor sadece iki şekilde davranır diye, o tebligatı yapana kızar. İşte siz bu ikinci durumdasınız. Bize kızıyorsunuz. Bu öfkenizin dile getirilmesidir. Ve bu gerçekten çok hazin bir tablo. Şimdi böyle bir dizaynda Allah Teala furkanlar vermek deyince neyi demek istiyor? Diyor ki Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala Habibim o hevasını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları, onların ilimleri gereğince tadayette bırakır. Allah onların basar hastalarının, görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çeker. Allah onların kulaklarını, affedersiniz, Semi isimli işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini mühürler. İşte burada üç tane engel koyuyor Allah-u Teala.
Ama bir de Allah'a karşı çıkanlar var. Allah'ın münadisine bu ilimleri onları öğretecek olan tebligatını yaptığı zaman karşı çıkanlar var. Sizler bu ikinci gruptasınız. İster bilmeden bu noktaya ulaşın, etrafınızdaki insanlar onun yaptıkları hiçbir değer taşımaz dedikleri için, ilimden yana nasip yok dedikleri için inanın. İsterseniz başka sebeplerden olsun ama bize kızıyorsanız eğer, o zaman İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerine göre durumunuz farklı. Allah Teala diyor ki sen Habibim Kur'an onlara Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı okuduğun zaman o onlarla senin arana, o Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerle senin arana hüşavet adlı perde koyarız diyor Allah Teala. Affedersiniz, burada perde koymak değil, onlarla senin arana hicabı mestüre koyarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir gizli perde koyarız. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Onlarla senin arana hicabı mestüre koyarız. Seni görmelerine mani oluruz diyor Allah Teala. Kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz diyor. Kalplerine ikinet koyarız. Seni fıkıh etmelerine mani oluruz diyor. Ve onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor Allah Teala. Burada Allah'ın söylediklerine Resulü vasıtasıyla söylediklerine karşı çıkanlar, öfkelenenler onların hastaları üzerine değil uzuvları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Ey Diyanet İşleri'nin sevgili camiası, bunlarla hiç meşgul oldunuz mu? Yoksa bunlar mı o söylediğiniz şeyler? Kendi dininin nasıl da ifade kurduğu misyonerlik teşkilatı adına İslam dinine karşı yanlış, taraflı ve ilmi hiçbir değeri olmayan bir kişi. Harika. Öyleyse işte Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde kişinin gözlerindeki engeli, görme hastasının engelini, kulaklarındaki engeli, işitme hastasının engelini, kalbindeki engeli, idrak hastasının engelini yok ediyor ve yerine ihbat koyuyor. Ama yerine bu ihbatı koyduğu zaman 7 tane faktörle o kişiye öyle dereceler kazandırıyor ki kişinin bütün günahları örtülüyor. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın sevgili müntesipleri, Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre sizin üzerinizde bunların hiçbirisi yapılmayacak. Günahlarınız örtülmeyecek. Belki de aranızdan benim zaten sevaplarım günahlarımdan fazladır diye böbürlenenler olabilirler. Ama onlara Allah Teala'nın korkunç bir cevabı var. Diyor ki Allah Teala birkaç ayet-i kerimede söylüyor bunu. Bu tarzdaki insanların kazandıkları dereceler bir hüküm ifade etmez. Çünkü onlar heba olur diyor Allah-u Teala. Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala hüsranda olanların amelleri heba olur diyor. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi görünce. Öyleyse sizler hüsrandasınız ve amelleriniz ölünceye kadar hüsranda kalırsanız eğer ölünceye kadar heba olacak. Onun için
Peygamber'e ben sallallahu aleyhi ve sellem amelleri kimseyi kurtaramaz diyor. Kişiyi kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilerse ne olur? Şimdi dilerse ne olduğunu görüyoruz. Allah Teala o kişiye furkanlar veriyor. Günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gelince günahları örtüldüğü için mutlaka bu kişi sevapları günahlarından daha fazla olan birisi. İşte iki ayet-i kerime Müminin 102 ve 103. Müminin 102'de Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Takva sahiplerinin de cennete gideceğini söylüyor Allah Teala. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde. Kaf suresinin 31-32. Ayetlerinde böyle söylüyor Allah Teala. Takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aranızda bu sözlere muhatap olanlar var hamdolsun. Onları biliyoruz. Allah da biliyor. Ama sizin çoğunluğunuz bu tarzda bir ifadeyi hak ettiniz. Ve bizi en çok üzen şey sizin şu anda düştüğünüz durum. Çünkü siz şu anda İslam öğretisini baltalayan bir durumdasınız. Ona mani olan bir durumdasınız. İnsanların Allah'ın öğretisini işitmesini engelleyen bir hüviyettesiniz. Onun için ebediyen orada kalmak mecburiyetindesiniz. Cehennemde kalmak mecburiyetindesiniz. Bu noktada kişi Allah'a ulaşmayı dilerse onun bütün günahları örtülüyor. Ve bütün engeller açılıyor. Gözler, kulaklar, kalp, görme, işitme ve idrak etme hastalığı açılıyor. Ve kalbindeki ihbak, kişinin kalbindeki ekinet alınıyor, idrak yönleyen müessese, yerine ihbak konuluyor. Ve kalbi Allah'ın söylediklerini idrak edecek bir hüviyet kazanıyor kişi. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah işitiyor, rahim esması ile tecelliye başlıyor. Bu tecelli o kişinin üzerindeki bu unsurları vücuda getiriyor. Kişinin sevapları, günahlarını geçiyor. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka cennet oluyor. Acaba bu mu Kur'an-ı Kerim'e aykırı? Hanginiz bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığını söyleyebilir? Ne olur? Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Bu kalbe ulaşma müessesesi Tegavvün Suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَكْتِي قَلْبَهُ diyor Allah-u Teala. Sonra Kaf Suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Hemen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar, İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Nurların girmesi için Allah Teala göğsünden kalbine nur yolu açıyor kişinin. Ve kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolundan nurlar ulaşmaya başlıyor. Zümer Suresi 21. ayet-i kerime.
kişinin hiç göğsünü yardığımız ve göğsünden kalbine nur ulaştırdığımız kişiyle kalpleri kasiyet bağlamış olan, kararmış ve sertleşmiş olan kişinin durumu aynı olur mu? Buyuruyor Allah Teala. Göğsünü yarmasının sebebi göğsünden kalbine Allah'ın nur göndermesi. Burada o kişinin göğsünden kalbine nurların girdiği basamaktan bahsediyor Allah Teala. Bu on birinci basamak. Bu nurlar, nurlardan rahmet nuru giriyor kalbe. Bunlar %2 bulunca kişi huşu sahibi olur. Hadis 16. Allah Teala buyuruyor, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Kişi huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa mürşidini ister Allah Teala'dan. Kişi huşu sahibi olursa Allah'tan mürşidini istemek hakkının sahibi olur. İşte irşat müessesesinin bulunduğu noktaya ulaştık. Mürşit farz mıdır? Bizim siz sevgili Diyanet İşleri yetkililerine göre farz değildir, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Farzdır diyor. İşte Maide Suresi 35. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenettekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun yani. İkinci takvanın sahibi olan mürşidinize ulaşın. Çünkü ne diyor Allah Teala? Ona, Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyiniz diyor. Ve ittiga edin, isteyin ona ulaştıracak olanı. Ulaştıracak olan, ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor. Allah'tan istenecek. Allah'tan mı istenecek? İşte Bakara Suresi 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor.

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor, Allah'tan, Allah kelimesini kullanmamış ama namaz kılınarak, üstelik de bu namaz hacet namazı olabilir sadece. Hacet namazı kılınarak Allah-u Teala'dan istenen şey, hacet namazı kılarak kimden istenir? Allah'tan istenir. Allah'tan Allah'a ulaştıracak vesileyi isteyin diyor Allah-u Teala. Vektebu ilehil vesile diyerek burada da Allah-u Teala sabırla bir ve namazla, hacet namazıyla vesile'yi, vesileyi isteyin diyor Allah Teala sabırla ve hacet namazıyla. Ama bu kebiretün, büyük bir iştir. Sonra diyor ki illa alel haşin, ama huşu sahipleri için öyle büyük bir iş falan değildir. Yani huşu sahiplerinin Allah mürşidini gösterir diyor. Kim için huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Manası, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve sonra ruhlarının ölümden sonra da onları yüce edeceğine gene kesin şekilde inanırlar. İkinci defa bir dönüş. Burada ruhun ölmeden evvel ve öldükten sonra iki defa dönüşü açık ve kesin bir şekilde mutlak surette Allah'a ulaşacağı Allah-u Teala tarafından açıklanıyor. Öyleyse hacet namazı kılacağız. Allah'tan mürşidimize soracağız. Sadece Allah'tan mı sorulur? Evet, sadece Allah'tan sorulur. İşte Fatiha suresi ne diyor Allah Teala? Ya biz ne diyoruz? Çünkü Fatiha suresi günde en az 40 defa okunan, sünnetleriyle beraber namaz kılan, 5 vakit namaz kılan herkes 40 defa bu sureyi okur. İyyâke nestaîn diyoruz Allah Teala'ya. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz. Ve mürşit istiyoruz Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala da söz vermiş durumda. Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlar soruyorlar bunu. Onlar huşu sahipleri. Kişi %2 nurla huşu sahibi olmuş. Allah-u Teala ona mutlaka bir mürşide ulaştırıyor. Üstelik de o kişiye mürşidini sevdiriyor. İşte söylediğimiz gibi hacet namazı kılan kişiye Allah mürşidini gösteriyor. Kişi gidip ulaşıyor. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşır. Bir. İkincisi, o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ve üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Buyuruluyor Allah Teala tarafından. Acaba bu Allah'ın katından hangi ruh? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi bu muhtevanın cevabını veriyor. Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamıdır. Emrimizde insanları hidayete erdirsinler diye. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte devrin imamı bunlar. Her devirdeki imamlar ve
imamlar, huzur namazının imamları, Hira ibn-i Vazifeliler, kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime, arşın sahibi olan ve dereceleri yükselten Allah, kullarından layık olanların üzerine, başın üzerine emrinden ruh gönderir. Onlara yevmi talakkının geldiğini anlatarak onları uyarmak için. Yevmi talak, Allah'a mülaki olma günü. Devlenim onun ruhu kişinin başın üzerine geliyor. O kişiye senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Sonra ne oluyor? Allah Teala o kişinin kalbine iman kelimesini yazıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin olmuştu zaten. Şimdi imanı artan bir mümin oluyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin olmak şerefinin sahibi olamaz. Sadece bir tek fırkanın mensupları mümindirler. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sebe 20. Geri kalanlar şeytanın kulu olmuşlardır. Öyleyse görüşünde ulaşıldığı zaman bu olaylar cereyan ediyor ve mürşidin devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna yevmi talakın geldi dediği zaman o kişinin ruhu vücudu ancak o zaman terk ediyor. Çünkü Allah'ın emrinden gönderildiğini söylüyor. Secde Suresi'nin 29. 24. ayet-i kerimesindeki imam gelen imam ve kişiye bunu söylüyor. O kişinin dereceleri artıyor. Derece arşın sahibi olan Allah ve dereceleri arttıran Allah diyor. Niçin arşın sahibi olan Allah kullanmış acaba? Çünkü arşı tutan melekler de oradalar. Devrin imamının ruhu da oradalar tövbe merasiminde. Ve niçin dereceler arttıran diyor? Çünkü Allah Teala o günden itibaren o kişiye 1'e 10 yerine 1'e 100 vermeye başlıyor ve bunu 1'e 700'e kadar da yükseltecek. Niçin öyle söylüyor Allah Teala dereceleri yükseltin Allah? Çünkü Allah Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde böyle bir insanın günahlarının seyyiatinin hasenata çevrildiğini, sevaba çevrildiğini söylüyor. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Furkan 70'te diyor ki Allah-u Teala ama kim tövbe eder de mümin olursa ve amel-i salihata yani nefs tezkiyesine başlarsa Allah o zaman onların günahlarını seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve nefs tezkiyesi burada başlıyor 14. basamakta. Sevgili Diyanet Camiası, diyoruz ki aranızda bunları yaşayanlar var. Ama bu yazıyı yazanlar bunlardan habersiz olan zavallı bahtsız kardeşlerimiz. Şimdi bu noktaya tabiatıyla sizlerin ulaşması mümkün değil. Daha bu söylediklerimize karşı çıktığınıza göre Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Çok büyük bir kısmınız. Özellikle bu yazıyı yazanların böyle bir konuda hiçbir doğruları olmadığını bu yazı açık bir şekilde ispat ediyor. Birazcık izahı olan bir kişi incelerdi söylediklerimizi ve düşünürdü. Ben böyle bir yazı yazarsam doğru olur mu diye. Şimdi burada 14. basamaktayız ve kişi mürşidine ulaşmış. Devrin imamının ruhu kişinin başınıza ulaşmış. Kişinin ruhu da vücudunu terk etmiş. Allah'a doğru yola çıkmış. İşte Sebe Suresi 39. ayet-i kerime. Zalike yevmül hakkı femen şâ ittâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur.
Allah Teala çok kesin bir şekilde anlatmış olayı ama buradaki ifade o gün, hak günü, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine geldiği gün, o kişinin ruhunun Allah'a doğru bir yol ittihaz ettiği gün, vücuttan ayrılmış, ana dergaha ulaşmış, devrin imamının dergahına. Şimdi bakalım Diyanet İşleri Teşkilatı ne söylüyor? Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bugüne kadar hiçbir harfi ve kelimesi değişmeden, nesilden nesile devam eden ve kıyamete kadar da değişmeyeceğine inandığımız Yüce Kur'an'ın tarihinde zaman zaman ortaya çıkan bu tür nevzuhur teşebbüsleri, güneşi balçıkla sıvama kabiliğinden işler olarak görüyor ve ciddi almanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Yani şuraya kadar size anlattıklarımız var ya, bunların hepsini Yüce Kur'an'ın tarihinde zaman zaman oluşan, güneşi balçıkla sıvayan, yani Kur'an'ın hakikatlerini örtmeye çalışan birisi olarak vasıflandırılıyoruz. Kur'an'dan bu kadar habersiz olan insanların, kendilerine Kur'an öğretmekle vazifeli olan birisine söylediklerine bakın. Bundan 80 yıl evvelde Mehmet Akif Ersoy, o zamanki Babel'deki Diyanet İşleri Teşkilatı için onların bir ümmi kovuşu olduğunu söylüyor. Yani daha rüştünü ispat etmemiş, okuma yazma bilmeyen bir güruh olarak değerlendiriyor onları. Şiiri hatırlayacaksınız. İsmini veriyor, o zamanki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adını veriyor. Ve onlar, orası diyor, bir ümmi kovuşu diyor. Bugün de bu ümmi olmak vasfının ötesine ne yazık ki Diyanet İşleri Teşkilatı'nın büyük kısmı henüz geçememiş durumda. En azından yeni başkanın böyle bir yazıyı görüp buna mani olmaması bizi gerçekten büyük bir hayal sukutuna bıraktı. Çünkü basına yaptığı açıklamada kendisinin söylediği şeyler bizi çok mutlu etmişti. Yanlıştan dönmeliyiz diyordu. Bu yazıdan inşallah haberi olmamıştır diye bir ümide kapılmak istiyoruz. Yoksa o da bu yazının müntesipleriyle aynı çizgideyse o zaman Diyanet İşleri'ni kaybettik demektir. Şimdi ciddiye almanın doğru olmadığını düşünüyoruz dedikten sonra diyorlar ki ancak bu vesileyle bu tür teşebbüsler hakkında bir iki hususa işaret etmeyi bir vazife addediyoruz diyorlar. Ve bir, her şeyden önce herhangi bir dinin kutsal kitabına karşı böyle bir davranışın hiçbir dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmadığını ifade etmek isteriz. Yani biz şu anda başka dinlerin kutsal kitaplarına da saldırı yapıyormuşuz demek ki. Ama asıl saldırımız Kur'an-ı Kerim'eymiş ve de dinin ahlaki öğretileriyle bağdaşmadığını ifade etmek isterlermiş. Yani dinin ahlaki öğretisine biz karşı çıkıyoruz. İfade bu. İnsanları hidayet yolundan ayırmaya çalışan, insanların ruhlarını Allah'laştırmasına mani olmaya çalışan bir güruh bize bunu yakıştırıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e Yüce Kur'an'a karşı çıkan birisiymişiz. Misyonerlik teşkilatı kurmuşuz. Ve Kur'an-ı Kerim'i karalamaya uğraşıyormuşuz. Vay be! Sevgili kardeşlerim, ikinci noktaya ulaştık. Mürşide ulaşmak. Farz mıdır? Gördük ki
Maide suresi 35. ayet-i kerimesi. Mürşide ulaşıp tabi olmak farz. Diyanet İşleri Teşkilatı. Sizler mürşitlerinize ulaştınız mı? Bizi karalayan sizler. Bize soruyorsanız, evet biz irşat kademesinin sahibiyiz. O makama sizler tarafından değil, Allah tarafından tayin edildik. Ve eğer bir hacet namazı kılıp aklınız başınızdaysa, sorarsanız Allah Teala'dan neyin ne olduğunu öğrenirsiniz. Bugün huzur namazının imamı kim diye sorarsanız oraya yukarıya, oradan cevap alırsınız bir kısmınız. Hiç değilse cevap alanlar, alamayanlara öğretirler hakikati. Ayrıca bir sualimiz daha var. Biz bunları nereden biliyoruz? Bir saat 40 dakikalık bir öğreti geçti şu ana kadar. Baktığımız kağıt sadece sizin şu ifadeleriniz. Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz bunları yazarken? Şimdi size soruyoruz. Siz mürşitlerinize ulaştınız mı? Size göre mürşide ulaşmak bir farz değil. Kur'an istediği kadar farz desin. Kur'an istediği kadar Allah'a ulaşmayı dinlemek farz desin. Size göre farz değil. Hem siz bunun farziyetine inanmıyorsunuz, hem de öğretmek vazifeniz olduğu halde o insanlara öğretmiyorsunuz, hem de daha ileri geçiyorsunuz, öğretene de, Allah'tan emir alarak öğretene de mani olmak istiyorsunuz, mani oluyorsunuz da. Son Denizli konferansında açık açık sizler hakkında işaretler geldi. Hem birbirinizle hem de dışarıdaki insanlara o ihtarlar mı? Onlar hikaye. Onların hiçbir önemi yok. Dili saçması. Bakılmaya değmez şeyler. Öyle mi? O bakılmaya değmez şeylerin sahibi size bunları söylüyor. Sizin o söylediğimiz 10 tane vasfın sahibi olduğunu söylüyor. Küfürde olduğunuzun, cehenneme gideceğinizin vesaire. Şimdi de ikinci safhadayız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız en azından birinci kat cennet sizlerin olacaktı. Dilemediniz. Tabiatıyla dileyenleriniz bu sözlerimizin dışındadır. Onların başımızın üzerinde geri var. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz zaten gideceğiniz yer cehennem. Burada Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaştıkları ne zaman ne olur? İkinci kat cennetin sahibi olurlar. Onların gidecekleri yer Allah'ın ikinci kat cenneti olur. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşitlerine tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldular. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır diyor Allah Teala. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Demek ki söylediklerimiz masal değil. Demek ki söylediklerimiz bir misyonerlik teşkilatı adına bizim kendi dinimize, mezhebimize taraftar kazanmak için değil demek ki. Demek ki bizim bir dinimiz var, mezhebimiz var. Kur'an'ı bırakmışız, ona uğraşıyoruz. 5000 saatten fazla orada bilgisayarın hafızasında konuşmamız var. Onları dikkatle izleyin. En azından bir 100 tanesini seçerseniz, bütün bilmek mecburiyetinde olduğunuz şeyleri size orada defaatle öğrettiğimizi göreceksiniz. Sözüm hepinizedir. Hiçbiriniz bunun istisnası değilsiniz öğretim açısından. Ama bir kısmınız hakikatleri biliyor. Onlara sözümüz yok. Ama öğrenecekleri hala çok şey var.
ise kim mürşidine ulaşıp tabi olursa o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Sizler mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz mu? Elbette aranızda bunu yapanlar var, hamdolsun. Hala dinlerini bilenler, yaşayanlar var. Bizim Allah'ın bize olan öğretisiyle sizlere öğretmek istediğimiz, unuttuğunuz Kur'an'ı yaşayanlar var aralarımızda, hamdolsun Allah-u Teala'ya. Ümit edebilir miyiz? O arada bir konferans vermeyi ve bu konuları sizinle yüz yüze konuşabilmeyi. Hanginiz iddia edebilirsiniz bu söylediklerimizin aksini? Hepsi Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi değil mi? Yine bizim cehaletimizi yüzümüze vuracaksınız herhalde. Arapçayı bile doğru dürüst konuşamıyor. Doğru, gerçekten Arapçayı doğru dürüst konuşamıyoruz. Arapçayı doğru dürüst okuyamıyor. Doğru, Arapçayı doğru dürüst okuyamıyoruz. Ama bunları biliyoruz. Ve siz bilmiyorsunuz. Ve sizin gideceğiniz yer cehennem. Ve biz size Kur'an-ı Kerim'i öğrettiğimiz halde siz onları öğretmemekte ısrar etmeniz, ayrıca başka insanların da öğrenmesine mani olduğunuz için sadece cehenneme gitmeniz söz konusu değil. Orada da daha ağır bir durumunuz olacak. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri sizlerden bahsediyor. Allah Teala diyor ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde cehennemdekiler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve sadatlarına tabi olduk. Hayır, tabi olmak da değil. Tabi olmak zaten söz konusu değil. Size kim tabi olacak ki? İtaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinle onları lanetle. İşte sizler bu ayeti geçen saadatlarsınız. İnsanların Allah'ın yoluna girmesine mani oluyorsunuz. Kendiniz Allah'ın yolunu seçmiyorsunuz. Bu sizin kaderiniz. Dilediğiniz gibi Allah-u Teala sizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennetine almaz. Öyleyse gideceğiniz yer cehennem. Ama orada çok ağır bir azabınız olacak. Çünkü lanetle oraya gidiyorsunuz. Omuzların üzerinde başkalarının lanetini almış durumdasınız. Biz Allah'ın ayetlerini açıklamaya çalışıyoruz. Siz açıkladıklarımızı gizlemeye çalışıyorsunuz. Hepiniz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde bahsedilen Allah'ın ayetlerini çekmedenlersiniz. Gizleyenlersiniz. Allah Teala biz delilleriyle, beyinelerle indirdiğimiz kitaplarda anlatmamıza, ispat etmemize rağmen diyor Allah Teala. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler. Sizden hidayeti de gizliyorsunuz. Allah'ın ayetlerini de gizliyorsunuz. Bu iftiraları bize atarak. Sahiden hiç utanç duymuyor musunuz yaptıklarınızdan? Hem Allah'ın ayetlerini gizliyorsunuz, hem de hidayeti gizliyorsunuz. İnsan ruhunun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasını. Allah da onlara lanet eder diyor Allah Teala. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Siz bu yazıyı yazanlar Allah'ın lanetine muhatapsınız. Ve başka insanlar da var size lanet eden. Gökteki melekler var size lanet eden. Siz Allah'ın lanetine muhatapsınız. Başka insanların hidayete ermesine mani teşkil ettiğiniz için. Öyleyse ikinci kademe. Mürşidinize ulaştınız mı? Büyük çoğunluğunuz için sorunun cevabı hayır. O zaman zaten daha baştan Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem. Ama insanlara onların hidayetine mani olduğunuz cennetle, insanlara zulmettiğiniz için gideceğiniz yer en üstteki cehennem değil. En alttaki cehennemden bir evveline gideceksiniz. Başka insanların hidayetine
mani olan, uzak dalalet içinde olan siz Diyanet İşleri Teşkilatı'nın mensupları. Allah'tan korkmuyor musunuz? Cehennemden korkmuyor musunuz? Onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar sizin yüzünüzden cehenneme girenler o gün kıyamette. Siz onlara mani olanlarsınız şu anda. İbret için bu söylediklerimizi bütün Diyanet Teşkilatı'na göstermelisiniz. Ne olduğunuzu göreceksiniz orada. Allah'ın emirlerine nasıl karşı çıktığınızı. İkinci açıklamaları, bu teşebbüs öteden bir ifade ettiğimiz herhangi bir din mensubunun kendi din mezhebine taraftar edinebilmek için kendi dinini yüceltmek adına başka dinleri ve binlerce kutsal sayılan değerleri tezyif ve tahkire yeltenmesinin ne vahim sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koymuştur. Hem tezyif ediyoruz hem de tahkir ediyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'i biz tahkir ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesini hiç gördünüz mü?

aldığı birisine bühtanda bulunuyorsunuz, hem de hakaret ederek. Biz o ayetleri tezif ediyormuşuz. Sadece zayıflatma fiili değil, o yoldan çıkarmak anlamına da gelir. Ayetleri başka bir şekilde Türkçe'ye çevirerek insanları dalalete düşürmek için kullanılan vasıta için bu kelime kullanılır. Ve yetmez sevgili kardeşlerim, tahkir diyor. Biz Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi söylemeye cüret eden bu insanlara Allah Teala'nın ağır cezalar vermemesi için duacı olacağız inşallah. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın zavallı müntesipleri, Allah karşısında ne durumda olduğunuzu biliyor musunuz? Siz inanmıyorsunuz tabii, değil mi? Düşünemiyor musunuz? Bu kadar çok ilim bize nereden gelebilir? Allah Teala bizim Duha Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde geçen Resul olduğumuzu hepinize ispat etmedi mi? Yaşamadınız mı o olayı? Onlar bize şeytan tarafından öğretilmiş damgasını vurmadılar mı? Deli olduğumuzu size kabul ettirmediler mi? Ve orada verdiğimiz, sizlere sunduğumuz öneriyi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tam 3 defa tekrar ettik. Ortalığı sizin gibi din öğretenlerin cehaleti sebebiyle kapkaranlık bir dumanın kapladığı bir fitne devrinde yaşıyoruz. Siz o fitnenin müntesiplerisiniz. Dininizi unutmakla kalmamışsınız. Başka insanlara dinin doğru öğretilmesine mani oluyorsunuz ve yanlış dini doğru din gibi onları kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Sadece kendiniz cehenneme gidecek olanlar değilsiniz. Başka insanları da yanlış öğretinizle cehenneme sürüklemek durumunda olanlarsınız. Her şeyi bir kenara bırakıyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için hangi durumda olduğunuzu görmediniz mi? Demek ki mürşidinize de tabi olmuyorsunuz. Allah-u Teala'nın bir başka bir farzını gerçekleştirmiyorsunuz. Halbuki Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, birinci kat cennetin sahibi olacaksınız, olacaktınız. Mürşidinize ulaştığınızda ikinci kat cennetin sahibi olacaktınız. Zaten Allah'a ulaşmayı dileseydiniz, mürşidinize ulaşmamanız mümkün olmazdı. Çünkü Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecekti. Mutlaka onu sevdirecekti. Onu size sevdirecekti. Mutlaka tabi olacaktınız. Tabiyetle beraber olanları gördük. Ruh vücudu terk ediyor devrin imamının emri üzerine. Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Allah'ın zikir emrine uyarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrederek Allah'ın zikrini yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat, bunlar sadece Allah'ın rahim esması ile tecelli ettiği kullarına gelir. Rahim esması ise sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın ulaşmasını ifade eder. Sadece Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından evvela rahmetle faz getirmişti. Kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet girmişti. 12. basamakta. 13. basamakta. Ve burada

kişinin kalbine Allah'ın rahmetiyle fazla ulaşıyor, rahmetiyle salavatı ulaşıyor ve kalbe giren bu nurlardan fazıllar Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 nurla o kişinin ruhu zemin kattan birinci kata ulaşıyor. Nefsi emmare. Söyledik şimdi. Ey mutmain olan, ey kalpler ancak Allah-u Teala burada diyor ki Yusuf suresinin 3. ayet kerimesinde ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim Esma'da tecelli ettiği kişiler hariç Rahim Esma'da tecelli o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti salavatını ulaştırıyor. Bunlardan fazıllar kalbe yazılan iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Yusuf 53. Bir daha %7 nur birikimi nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır öyle değil. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci gök katında. Üçüncüsü nefs-i mülkime, ruh, üçüncü defa %7'nin birikimiyle, nefsin kalbinde fazıl birikimiyle, nefs-i mülkimeye ulaşıyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlamış. Şems suresi 8. ayet-i kerime, fe'enhamaha, fücraha ve tefaha. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mutmainne. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ela bi zikrullahi tatmeynül kulübü. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Dördüncü gök katına alışıyor ruhumuz. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye. Mutmainne radiye ve mardiye Fecr suresinin 27-28-29. Ayetlerinde ifade edilmiş. Ya eyyüfen nefsin mutmainneti ircii ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fetfili fi ibadî ve tfili cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiye, Allah'tan razı olduğumuz kademe 5. gök katı. Mardiye, Allah'ın bizden razı olduğu kademe 6. gök katı. Ve ircii ila rabbiki ruhumuza sesini Allah'tan Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vidayı sesleniyor. Kullarımın arasına gir. Allah'a ulaşmış olan kullarımın arasına gir. Ve sonra da diyor ki ve cennetime gir. Ve 7. defa %7 nur birikimi Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema tezekkeli nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o kişi kendisi için nefsini tezkiye etmiştir ve ruhu Allah'a ulaşır. 7. defa %7 nur birikimi %49 fazıl birikimidir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle kişinin nefsinin kalbi %51 nur birikimini tamamlamıştır. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. O kişi hidayete ermiştir. Öyleyse ne görmüştük? Bütün sahabe mürşidine tabi olmuş muydu? Olmuştu. Farz mıydı? Farzdı. Şimdi ne gördük? Nefs tezkiyesi farz mı? Ruhun Allah'a ulaşması farz mı? Hem de kaç defa farz? Allah-u Teala buyuruyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala bunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Şimdi
Diyanet İşleri'nin sevgili müntesipleri, sizlere bir sualimiz var. Zikir farz mıdır? Şimdi bana farzdır diye cevap verenlerinize bir cevap vermek istiyorum. Eğer zikir farzsa neden 32 farzında, 54 farzında içinde bu zikir yer almamış? O zaman nasıl oluyor da farz diyorsunuz? Madem ki öğretiniz o kadar geçerli ve biz sizin öğrettiğiniz öğretiyi öğretmiyoruz, acaba hangimiz doğruyu söylüyoruz? Zikir farz mıdır? Bu ayet açık ve kesin olarak Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş diyor. Ona ulaş diyor. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Peki günün yarısından fazla zikretmek farz mı? O da farz. Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenü zkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Daimi zikir farz mı? Feskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Zikir farz mıymış? Günün yarısından daha fazla zikir farz mıymış? Daimi zikir farz mıymış? Hani zikir farz değildi? Sizler Diyanet İşleri Teşkilatı, bunları bizden öğrenmeseydiniz ne zamana kadar öyle devam edecekti bu ilminiz? Siz üniversitelerde bir sürü ilim öğrendiniz. Biz onların hiçbirisine sahip değiliz. Ama o ilimler sizi kurtaramadı. Cehennemden o ilimlerin hiçbirisi sizi kurtaramaz. Bizim öğrettiğimiz bu ilimle, Kur'an ilmiyle kurtulacaksınız cehennemden. Ya söylediklerinizi yapacaksınız, çünkü onlar Kur'an'ın emri, Allah'ın emri, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, ya da dilemeyeceksiniz, bu halde kalacaksınız. Şimdi, bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Evvela Allah'a ulaşmayı Allah Teala nasıl ifade etmiş Kur'an-ı Kerim'de? Ali İmran 73, İnnel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala diyor ki, İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Bazı alimler diyorlar ki buradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmak değildir, Allah'ın ulaştırmasıdır. Her iki ayette de. Peki, öyle olduğunu kabul edelim. O zaman ikinci bir ayet devreye koyacağız. Diyor ki Allah Teala, Şura 13'te Allah diyor, dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yunib kelimesini kullanmış. Allah'a ulaşmayı dileme, Allah'a yönelme. Öyleyse demek ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıymış. Siz ne diyorsunuz hidayete? Bunları bizden öğrenmeden evvel size göre hidayet neydi? Sizin en alimlerinizin yazdığı 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsiri var. Hepsindeki hidayet kelimelerini aldık ve bir kitap yazdık. Bilgisayarın hafızasında var. Açın da marifetlerinizi görün. Hidayeti ne hale getirmişsiniz?
Siz mi Allah Teala'nın ayetlerini gizliyorsunuz yoksa biz mi gizliyoruz? Biz sizin ayıbınızı örtmeye çalışıyoruz. Siz Kur'an-ı Kerim'i unutmakla kalmamışsınız. İnsanları dalalete sürüklemek için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Eğer Allah'ın hidayetini gizliyorsanız, hidayet doğru yoldur diyorsanız öyle değil mi? Bakın bakalım Kur'an-ı Kerim ayetleri de söylüyor. Nerede hidayet kelimesi geçmişse hep aynı şeyi söylemişsiniz. Hidayet doğru yolmuş. Hidayet insan ruhunun Allah'a o kişi hayattayken ulaşmasının adıdır. Bunun adı hidayete ermektir. Hidayetin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadır. Birinci hidayettesiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz. 14. basamak, ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştı. 21. basamak, üçüncü hidayettesiniz. Nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. İster hidayet Allah'a ulaşmaktır diye değerlendirin. İster hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diye değerlendirin. Netice değişmez. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Şimdi gelin bakalım, sahabeye bakalım. Sahabe acaba hidayet ermişler mi? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışlar mı? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Sahabe için diyor ki Allah Teala onları sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler ve ulüler bab oldular diyor. Hidayet ermekle de kalmamışlar, daimi zikrin sahipleri olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe hidayete de ermiş. Öyleyse siz Diyanet Vakfı'nın Diyanet Teşkilatı, hamdolsun ki Diyanet Vakfı'ndan bugüne kadar bir negatif tepki almadık. Diyanet İşleri Camiası gerçekten Allah yolunda hizmet verdiğinizi bu anlattıklarınızdan sonra düşünebiliyor musunuz? İnsanları cehenneme çağırmanın dışında bir şeyler yaptığınızı gerçekten düşünüyor musunuz? Siz hidayete erdiniz mi? Allah'a ulaşmayı dilemeden bir insan hidayete erebilir mi? Bana cevap verecek olan birisi var mı içinizde? Öyleyse bilin ki ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Farz mı? Gördük ki Müzemmil 8'de Allah'ın ismini zikret ve Allah'a ulaş diyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine ve enü bilâ rabbikum ve eslumu lehu min kavlen yetekmin azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. İlk teslim, gerçek anlamdaki ilk teslim ruhunuzun teslimidir. Ruhun teslimi de hidayete ermektir. Bütün sahabe teslim olmuşlar, hidayete ermişler. Allah Teala Şems suresinin, Fecr suresinin 28. 29. ayet gelmesinde ruha irci ile Rabbi diyor. Rabbine geri dön diyor. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruhun Allah'a ulaşmasının üzerimize farz olduğu, emir olduğu Rad suresinin 21. ayet kelimesinde açıklanmış Allah Teala tarafından. Diyor ki Rad 21'de Allah Teala vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Neymiş? Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerimize emredilmiş. Hangi konu Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde emrolunmuşsa, onun farz olduğunu elbette sizler daha iyi bilirsiniz. Öyleyse farz mıymış? Peki sizin aranızda mutlaka birileri ruhlarını Allah'a ulaştırmıştır. Ve geri kalan büyük kitle, bu iliminizle gerçekten bu insanları kurtarabileceğinizi düşünüyor musunuz? Onları dalalette bırakmanın ötesinde ne yaptığınızı sorabilir miyim bugüne kadar?
hutbeler veriyorsunuz, vaazlar veriyorsunuz, gelip size soruyorlar, din öğretiyorsunuz. Evet, gerçekten bir şeyler yapıyorsunuz. Aranızda gerçek anlamda çok iyi İslam hukuku alimleri var. Bunu kesinlikle biliyoruz ve onlara hürmet ediyoruz. Onlar bizim değerli fıkıhçılarımız. Ve ne yazık ki onların da dışarıda kaldıkları husus, İslam ikiye ayrılır zannında olmaları. Birisi fıkıh, öteki de tasavvuf. Hayır, İslam ikiye ayrılmaz. Fıkıh da, tasavvuf da İslam'ın şeriatıdır. Şeriat deyince sadece hukuk istilahlarını içermiyor Allah Teala. Şeriat deyince ruhun Allah'a ulaşmasını da, fizik vücudun Allah'a teslimini de, nefsin Allah'a teslimini de, iradenin Allah'a teslimini de emrediyor Allah Teala. Bunun tümü şeriatını taşır. Ama şeriat kendi içinde İnsanın Allah'la olan ilişkilerini, insanın insanla olan ilişkilerini açıklayan iki bölüm oluşturur. O zaman insanın Allah'la ilişkileri, bu ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmasını, arkasından fizik vücudun teslimini, arkasından nefsin teslimini, arkasından iradenin teslimini içerir. 28 basamaklık bir dizaynda bu muhtevanın tamamı anlatılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kaldığımız yerde duralım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Gördünüz ki hepsi ulaştırmışlar, hidayete yakmışlar. Ya siz? Siz Diyanet İşleri Teşkilatı'nın muhterem mensupları. Hidayete erdiniz mi? Size kalırsa zaten hidayetteydiniz, öyle değil mi? Ben eğer dini biliyorsam, kendi ölçülerinize göre bilmeniz söz konusu tabii, o zaman hidayetteyim diye düşünüyorsunuz. Ama hidayetin ne olduğundan büyük kısmınızın haberi yok. Sizin aranızda en alim geçinenlere sesleniyorum. Orada bir konferans verelim ve konuşalım. Bakalım bunlardan herhangi birisine itiraz edebilir misiniz? Şu ana kadar İslam'ın üç safhasını söyledik. Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Üçüncü, 14. ve 21. basamaklar arasında, üçüncü basamakla yedinci basamak zaten birbirine eşit. Birkaç dakikanın içinde kesin kişinin iç dünyasını Allah Teala tertemiz ediyor. Gözlerini açıyor, kulaklarını açıyor, kalbini de açıyor. Ve ona furkanlar vererek onun bir defa sevaplarını, günahlarından öteye geçiriyor. Kulunu cennetin sahibi yapıyor. Bir tek dilek sebebiyle. Kur'an'ın bu kadar büyük kolaylıklar içerdiğini biliyor muydunuz? Öyleyse devam ediyoruz 21. basamakta. Ruh Allah'a ulaştı. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Geliş sebebi ortaya çıkmıştır. Allah'ın davetine icabet edilmiştir. Allah-u Teala ruhun zatına geri dönmesine ulaşmasını gördüğümüz gibi üzerimize defaatle farz kılmış ve bu farz yerine getirilmiştir. Kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu 22. basamaktır. Beka makamı Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meyap olur. İşte Nebe suresi 39. ayet-i kerime Zalikel yevmül hakkı Femen şah itaze ila rabbihi meaba. O gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yolu, Allah'a doğru olan bir yolu yol itaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişiye meyap olur. Ve
Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime. Vallahu indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki, and olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ruhunuz Allah'ın zatında kaybolur. Burası 22. basamak. Velayet kademelerinin birincisi, fena makamı, fena fillah, Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak. Böyle insanlara evvab diyor Kur'an-ı Kerim. Ve onların gideceği yerin cennet olduğu açıklanıyor. Kaf 31-32. Ve özlefetil cennetil muttakine gayri vayit hazama tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olduğunuz şey budur. Bu cennettir. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunanlar, muhafaza altında olan, hafiz olanlar, ruhlarını meaba ulaştıranlar, onlar da evvab olanlar. Bundan sonra ne olur? Kişinin şu andaki kalbinin durumu, ruhunu Allah'a ulaştırdığı an %51 nur birikimi, %49 fazıl, %2 rahmet. O kişinin Allah'ın zatında ruhu yok olmasından sonra, fani olmasından sonra bu nurlar artar ve daha sonra kişi Allah'ın katında bir tahtla, Allah'ın emrinde bir tahtla müjdelenir. Enam suresi 127. ayet-i kerime. Allah Teala o kişinin ruhuna bir taht ihsan eder indi ilahiyle. Bu noktada kişi beka makamının sahibidir. Allah'ın yanında ruhu baki olacaktır. Sonra kişinin zikri giderek artacaktır. Kişi zahit olacaktır. Ne zaman? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. O zaman kişi zikre değer verdiğini günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle ispat edecektir. Ve bu zühd makamında kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %70'i geçecek ve ne zaman 80'i aşarsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudun teslimi farz mıdır? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adibin mübin ve eyni buduni hazâ sırat mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimdir. İşte fizik vücudun Allah'a kul oluşu, Allah'a teslim oluşu, Allah'ın bizden aldığı bir ahd gereği mutlak olarak üzerimize farz kılınmış. Peki bütün sahabe bu ahdin gereğini gerçekleştirmiş mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim o ümmülere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne olmuş? Bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ey Diyanet İşleri Teşkilatı, sizlerden de fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Biliyoruz ki mutlaka var. Ama onlar kendilerini göstermemek için herhalde böyle bir ortamda çalışıyorlarsa büyük gayret sarf ediyorlardır. Zavallı Diyanet İşleri Teşkilatı, benim zavallı kardeşlerim, zavallı cehennem yolculuğu.
size nasıl acımam? Sizler için Allah-u Teala'ya dua edeceğiz inşallah sevgili kardeşlerim. Gerçekten acınacak durumdasınız. Dinlerini bilmeyen ve bilenin bilmediğini iddia eden bir ümmi kovuşu. Bu benim tabirim değil. Bu İstiklal Marşı'nın yazarının fikri. Öyleyse fizik vücudun Allah'a teslimi farz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi 25. basama ulaşmışlar. Biz yine kağıdımıza bakalım. Ayrıca bu teşebbüs kendi din ve mezheplerine taraftar kazanabilmek için kültüre uyarlama, inkültürasyon yönteminin bazı örgütlerce ne boyutta uygulamaya konulduğunun çarpıcı bir örneğini oluşturması bakımından hayret vericidir. Gördünüz mü? Meğer biz neler yapıyormuşuz? Sevgili kardeşlerim, hadi bilmiyorsunuz. Neden hiç incelemek gereğini duymadan hemen suçlamaya koyuluyorsunuz? Bu sözleri nasıl yazabilirsiniz bizim için? Biz ki Allah-u Teala'nın bu konuda vazifelendirdiği kişiyiz. Bizim kendi dinimiz varmış ve mezhebimiz varmış. Buna taraftar toplamaya uğraşıyormuşuz. Bu mezhep nereye çağırıyor acaba? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamaya. Kendi ağzınızda yakalandınız mı? Benim saf kardeşlerim. Şimdi biz size sadece bunları söylediğimiz için bizi yargılamaya kalksaydınız herhalde çok negatif şeyler söyleyebilirdiniz. Ama o arada bilgisayarın hafızasında 5000 saatten fazla konuşma var. Ve bunların hiçbirini yok diyemezsiniz. Bunların hepsi bizim 28 yıldır insanlara anlattığımız şeyler. Adım adım gelişen bir Allah'ın ilmi. Allah tarafından bize öğretilen ve bizim de etrafımızdakilere öğrettiğimiz ilim. Sizin de aklınız başınıza gelirse siz de bu ilmi öğreneceksiniz. Öğrendiğiniz ilim görüyorsunuz ki sizi kurtarmaya yeterli bir ilim hiçbir zaman olmadı. Öyleyse bu iftira sayfasını hayatımın en acı sayfası olarak saklayacağım. Bir Diyanet İşleri Teşkilatı'nın görevlerini ne kadar ihmal ettiklerini, Allah'ın hakikatlerinden ne kadar uzak kaldıklarını, insanlara din öğretmekle vazifeli olan insanların dinden ne kadar uzakta kaldıklarını, din öğreticilerin gideceği yerin cehennem olduğunu görmenin o çok buruk acısını yaşıyorum şu anda. Siz Allah'ın huzurunda lanetlersiniz biliyor musunuz? Allah da sizlere lanet ediyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet ediyor. Hem Bakara suresinin 159. ayet girmesi gereğince hem de Asaf suresinin 67 ve 68. ayetleri gereğince bu durumunuz bizim yüreğimizi parça parça ediyor. Onu da biliyor musunuz? Sizlere acıyoruz. Zavallı kardeşlerim benim. Zavallı Diyanet İşleri Teşkilatı. Bu halde mi olmanız lazımdı? Zira
Söz konusu metin hazırlanırken tamamıyla Kur'an'ın dili, üslubu, terminolojisi ve şematik yapısı temel alınmış, metnin içeriğine de baştan sona Hristiyan öğretileri ve teolojisi yerleştirilmiştir. Sevgili kardeşlerim, Hristiyan öğretisi ve teolojisi bizim söylediklerimize nasıl yakıştırılıyor? Bu Diyanet İşleri Teşkilatı sihirbaz galiba. Bizim neler söylediğimizi, bizim size şöyle söyledim, böyle söyledim dememize gerek yok. Açın bilgisayarı, 5000 saatten fazla senin size neler söylediğimizi o söylesin. Hiçbirini devre dışı bırakmadık. Söylediklerimizi hep oraya kaydettik. Bugünlere ibret olsun diye. Bu iftiraların bize yapılacağını Allah Teala bize vaktiyle söylemişti. Ama şimdi çok fena kapana sıkıştınız. Söylediğiniz sözlerin hiçbirisinin geçerli olmadığını herkes oraya girecek. www.mihir.com'a veya üniversite.org'a girecek ve görecek. O zaman söylediklerinizin yalan olduğu herkes tarafından ulaşılacak. Utanmayacak mısınız o zaman? Ey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mümtaz siyasetleri, utanmayacak mısınız? Öyleyse hiçbiriniz fizik gücünüzü Allah'a teslim etmediniz diyemiyorum. Aranızdan mutlaka bunu gerçekleştirenler mevcut. Hamdolsun ki Allah Teala bunu bize bildirdi. Öyleyse bu fizik gücünün teslimden öteye geçelim bakalım. Bundan sonrası daimi zikir. Kimdir daimi zikrin sahipleri? Bunların adı Ulü'l-Elbab. Allah Teala Âl-i İmrân 190 ve 191'de diyor ki li Ulü'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ulü'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı zikretmek söz konusu. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de. Niçin yanüstü yatmaktan bahsediyor? Çünkü kıbleyi sağa olarak yatacaksınız. Sağa dönerek yatacaksınız. Yattığınız zaman sağ kulağınız yastığın üzerine gelecek. Ve biraz sağa sola oynatacaksınız kulağınızı. Kulağınıza baskı sebebiyle, basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını duyasınız diye. Ve kalbinizin her çift atışında dilinizi kımıldatmadan içinizden Allah, Allah, Allah, Allah diyerek uyuyacaksınız. Allah Teala hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmenizi emretmiş. İşte kim Ulü'l-Elbab'sa onlar daimi zikredenler. Peki daimi zikir farz mı üzerimize? Elbette farz. Nisa 103. Feskurullâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı daimi zikretmek farz. Ey Diyanet İşleri Teşkilatı! Siz de mi yoksa daimi zikrin sahibisiniz? Aranızda birkaç mümtaz şahsiyetin bulunduğunu biliyoruz. Ama sizler geniş kitle olarak Allah'ın bu söylediğimiz ayetlerin hiçbirisine sahip değilsiniz. Öyleyse biz ne yapıyormuşuz? Hristiyanlığa mı çağırıyormuşuz sizi? Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i tezif mi ediyormuşuz? Hatta tahkir mi ediyormuşuz? Bunları yazmaktan utanç duymadınız mı? Hakkımızda hiçbir bilginin sahibi olmadan ne kadar çirkin bir şey yaptığınızın farkında değil misiniz? Ve insanları bu sözlerinizle şunu okuyan bir insan sizin söylediklerinizin doğru olduğunu zannetmez mi? Siz dini temsil ediyorsunuz. Ama insanları cehenneme çağırıyorsunuz. Sizler ateşe çağıran imamlarsınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de sizden bahsediyor. Ateşe çağıran imamlardan bahsediyor. Bizden de bahsediyor. Allah'a çağıran imamlar diyor. Daimi zikrin sahipleri diyor. Allah'ın ayetlerine hakkı yakın kademesinde yakin hasıl edenler diyor.
bizden de bahsediyor.

Ve dördüncü paragrafa geçiyorum. Bu teşebbüs farklı din mensupları ve kültürler arası diyaloğun evrensel bir söyleme dönüştüğü günümüzde sadece dinler ve kültürler arası ilişkileri baltalamaya yarayacaktır. Ah benim zavallı kardeşlerim. Ah zavallı kardeşlerim. Daha iki akşam evvel burada Virginia'da buradaki en üst seviyedeki din adamlarıyla bir toplantıdaydık. Onların Allah'ın dostlarına ne kadar saygı gösterdiklerini biliyor musunuz? Sizler böyle mi dininizi insanlara anlatacaksınız? Bu bir sizi mahveden, sizi Allah'ın emirlerini uygulamaktan engelleyen bir zavallılık değil midir? Bu yazıları hangi standartlar içinde yazıyorsunuz? Peki yakın gelecekte Birleşmiş Milletler'de onlarla birlikte bir konferans vermeyi düşünüyoruz. Dinlerin aslında birbirinden ayrı şeyler olmadığını, onlarda da İslam'ın yedi safhasının mevcut olduğunu, hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Onlar sizin gibi insan düşmanı değil. Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimiz zaman siz utanç duymayacak mısınız bunda? Düşman dışımızda değil, içimizde. En korkunç kabus benim için bize düşman olanların ülkemizdeki Diyanet İşleri Teşkilatı oluşu. Ne kadar korkunç, bizi ne kadar ağır yaralayan bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size sadece acıyoruz. Ateşi çağıran imamlar. Dinler ve kültürler arası ilişkileri sizden çok daha ötelerde, en güzel seviyelerde biz götürebiliriz ancak. Benim zavallı kardeşlerim. Ya gelecekte vücuda gelecek olaylarda ne yapacaksınız? Allah Teala bizim kim olduğumuzu size benim ağzımdan değil olaylarla ispat edecek. Ama siz inanmazsınız. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın bizden bahsettiğine de inanmıyorsunuz. Hatırlamıyor musunuz? Ona deli dediler diyor Allah Teala, bir Resulümüz geldi. Ona öğretilmiş dediler, şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Onun söylediklerini dinlemediler, söylediklerini ibret almadılar diyor. İbret aldınız mı? Orada hepiniz de birden Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir dedik 3 defa. Ve gelişimizin sebebi oydu. Hiçbiriniz etkilenmediniz. Ve Allah Teala ondan yüz çevirdiler diyor. İşte sizin bu kara yüzünüzle bizden yüz çevirdiğiniz kesin değil mi? Öyleyse kim iddia edebilir bunun aksini ki? Bu kadar açık ve çarpıcı bir biçimde Allah Teala dünyayı fitnenin kapladığı bu devrede bir Resulünün geleceğini söylüyor. Onun bütün vasıflarını veriyor. Hepsi de gerçekleşiyor. Siz hala inkar ediyorsunuz. Ve bu ilmimiz size hiçbir şey ifade etmiyor. Nasıl bu kadar kalpsiz olabiliyorsunuz? Zalim oluyorsunuz, halka zulmedebiliyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum, siz Allah'ın taraftarı mısınız yoksa şeytanın taraftarı mı? Tağut'un kulu olduğunuz, şeytanın kulu olduğunuz Kur'an-ı Kerim'de kesin olarak anlatılıyor. Biz size bunları söylemekten utanç duyuyoruz.

Ama davranış biçiminiz ve ortaya koyduğunuz eser kelimenin gerçek anlamıyla korkunç. İğrenç. İnsanların kafasını karıştırmak ve onları en yüce değerlerinden koparmak amacına yönelik. Bizim yaptığımız şey, dikkat edin sevgili izleyenler, dinleyenler, insanların kafasını karıştırmak için yapıyormuşuz biz bunları. Bir, onları en yüce değerlerinden koparmak için yapıyormuşuz. İki, şu en yüce değerlerin sahibi olan sizler misiniz? Şu insanları cehenneme çağıran imamlar sizler misiniz bu en yüksek değerlerin sahibi? Bir deneyin bakalım, bir düşünün. O değerlerin sahibi biz miyiz, yoksa sizler misiniz? Siz dalalettesiniz, siz küfürdeysiniz, sizin gidenler cehennemse, Allah'ın ayetlerini gizlediğiniz için Allah size en az iki kat azap verecekse, Allah'ın laneti ve insanların laneti omuzlarınızdaysa, sizin üzerinizdeyse, bütün din öğretisiyle insanları sadece cehenneme çağırıyorsanız, siz kimsiniz? Bu söylediğiniz tarifler sadece sizi simgeliyor. Bu tür iyi niyetle bağdaşmayan gayretlere hiç kimsenin itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır. Harika. İyi ki inanıyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Bütün ilahi din mensuplarının bu tür yanlışlıklara karşı uyanık olmaları ve böylelerine fırsat vermemeleri ilahi dinlerin ve kutsal kitaplarında gereğidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demişler. İyi ki saygıları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Mir TV'yi en yakın şekilde izleyenler, işte size bir ibret belgesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu korkunç çehresi insanları, Allah Teala söylüyor, ateşe çağıran imamlar diye Allah Teala bu insanlardan bahsediyor sevgili kardeşlerim. Bizim bugüne kadar söylediğimiz her şey Kur'an'ın %100 ta kendisi oldu. Dışarıdan hiçbir ilavemiz olmadı. 5000 saatten fazla konuşma orada 28 yıldır sizlere anlattığımız şeyler. Hiç kimse bunun aksini ortaya koyamaz. Tam aksine her söylediğimizin mutlaka Kur'an-ı Kerim'in bir başka yönden, bir başka yönden, bir başka yönden ayrı ayrı ayetlerle açıklamasıdır. Ve de Allah-u Teala hamdolsun ki bu konuda bizi yanlışlara bulaştırmadı. Öyleyse kem söz sahibinindir. Sevgili kardeşlerim, söyleyeceklerimiz bitmedi. Bütün sahabe üzerlerine farz olan daimi zikri gerçekleştirmişler ve ulul albab olmuşlar. Üzerlerine farz mıydı? Daimi zikrin farz olduğunu söyledik. Peki gerçekleştirmişler mi? İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanlarına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler ve ulul albab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ne olur nefslerini teslim ederlerse Allah Teala'ya, sizin büyük çoğunluğunuzda hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir şeyler olur. O kişinin nefsinin kalbi tamamen Allah'ın rahmet %2 ve %98 fazlıyla dolar. Nefsin kalbi %100 nur dolduğu için karanlıklardan, afetlerden o nefsin kalbinde eser kalmaz. İki özellik. Ulyelbap olan kulun iki özelliği. Üç, mutlaka kalp yüzü açılır Allah Teala tarafından bu kişilerin. Mutlaka kalp kulağı da açılır. Bu yazıyı yazanlar, ibret olsun diye sizlere söylüyorum. Ateşe çağıran imamlar, içinizde kalp yüzü açık olan, kalp kulağı açık olan var mı?
Yetmez. Allah-u Teala vasıflara devam ediyor. Onlar diyor, ehli tezekkürdür diyor. Bizimle diyor her zaman konuşurlar. Biz Allah ile Allah'ın emrettiği her an konuşuruz. Siz de konuşur musunuz? Onlar ehli zikirdirler diyor. Allah-u Teala ehli hayırdırlar diyor. Hayır derece kazandıran olaylardır. Daimi zikrin sahipleri ehli hayırdır. Devamlı kesintisiz olarak derece kazanırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için diyor ki onların uykusu cahilin namazından daha çok derece kazandırır diyor. Cahilin ibadetinden daha çok derece kazandırır diyor. Ve yedinci özellik ullelbap olan insanlar ehli hikmettir. Ehli hükümdür. Allah-u Teala'dan sorarak karar verdikleri için hakemlikleri ve hakimliklerinde mutlaka doğruyu söylerler. Ehli tezekkür oldukları için ehli hikmetin muhtevasını gerçekleştirirler. Aynı zamanda Kur'an ayetlerine baktıkları zaman bu ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen ortaya çıkarırlar. Ortaya koyarlar. Onlar ehli hükümdür. İşte bütün sahabe ulul-elbab olmuşlar. Peki daha öteye geçmişler mi? Ulul-elbab olmanın özelliği ne? Yedi yer katını, yedi kat cehennemi mutlaka görmüşlerdir. Nefslerinin kalbi %100 hasletlerle dolmuştur. Ve her yer katını, yerlerin melekutunun her katını görüşlerinde nefslerinin kalbi bir kadere müzeyyen olmuştur. Ve zemin kattaki devri limamının ana dergahının bütün olaylarını görebilirler. Ne zaman bu kişiye göklerin melekutu gösterilmeye başlanırsa göklerin birinci katı, bu noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve yedi kat gökyüzünü tamamladığı zaman yedinci katı çıkmıştır. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alem geçmiştir. Ve en son gördüğü şey Sidretül Müntaha'dır. Sidretül Müntaha ya Sidretül Müntaha'yı gördüğü zaman indi ilahinin en yüksek noktası, o zaman o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. İhlas makamı burada tamamlanmıştır. Farz mıdır? Şöyle söylüyor Allah-u Teala Beyne suresi 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefa'e. Onlar emrolunmadılar. Allah'a onun dininde muhlis kullar ölmek olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Peki bütün sahabe muhlis olmuş muydu? Bakara suresi 139. ayet-i kerime o sizin de Rabbinizdir. Allah sizin de Rabbinizdir. Bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasinin. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmuşlar. 28. basamaktan bir evvelki 27. basamak bu. İhlas makamının sahipleri. Geriye sadece 28. basamak kaldı. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi 28. basamağı ifade ediyor. Aranızdan evvela ihlasa ulaşanlar var mı? İnşallah vardır. Olması için dualar ederiz. Selam makamı 7 kesimden oluşuyor. Birinci kademede o kişinin günahları örtülüyor. İkinci kademede ona salah nuru veriliyor. Üçüncü kademede affedersiniz yanlış söyledik. Birinci kademede tövbe-i nasuha davet ediliyor kişi. Ne zaman? Sitr-i Müntaha'yı gördüğü zaman tövbe-i nasuha davet ediliyor. Ve salah makamı sona eriyor. İlk kişi affedersiniz ihlas makamı sona eriyor. Salah makamına geçiyor. Birinci kademesi
Tövbe-i Nasuh, Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar ederek Tövbe-i Nasuh'unu gerçekleştiriyor. İkinci kademesinde günahları örtülüyor. Üçüncü kademesinde başın üzerine devrin imamının ruhu zaten var. O bir başında nur taşıdığı için orada bir nuru var. Ve salah nuru veriliyor kendisine. Böylece iki tane nuru oluyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak görürler. Biz onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve onlar derler ki Ya Rabbi bize mağfiret eyle günahlarımızı sevap içerir. Salah makamının 4. kademesi günahların sevaba çevrilmesidir. Bu nokta iradenin teslimi için kişiyi hazır hale getirir ve kişi iradesini Allah'a teslim eder. Burası o kişinin irşat makamına irade teslimiyle teslim edildiği yerdir. 19 mertebe kalbi kişinin müzeyyen olmuştur. Allah'ın nurlarıyla donanmıştır. Bütün sahabe Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlardır. İşte Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki o sahabe Kunel Evelin var ya onların bir kısmı Ensardandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Yani Ensar'a da tabi olmuşlar, Muhacirine de tabi olmuşlar, yetmez, tabiine de tebe-i tabi'in tabi olmuş. Yani hem Ensar mürşitti, hem Muhacirin mürşitti, hem de onlara tabi olanlar da irşat makamına ulaşmışlar. Onlar da adn-ı cennetlerinin sahibi olmuşlar. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Bu ayet-i kerime sahabeye tabi olunduğunun kesin işaretini taşıyor. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Sizler Diyanet İşleri Teşkilatı irşat makamları çıkarıyordunuz, irşat heyetleri çıkarıyordunuz bir yerlere. O çıkardığınız irşat heyetlerinin gerçekten irşat ettiğine inanıyor musunuz? İrşadın ne demek olduğunu şimdi anladınız mı? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık bir İslam merdivenindeki 28. basamağın 5. kademesindeki olay irşada memur ve mezun kılınmak. Bunun ötesinde 6. kademede kimler var? Her kavimdeki Resuller. Şu anda da size çok garip gelecek tabii bu. Ama ne yazık ki doğrudan bahsediyoruz. Şu anda da dünyanın her kavminde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yoksa yaşamıyor mu diyorsunuz? Nebi ile Resulü birbirine karıştıran benim zavallı kardeşlerim. O kadar çok yanlışınız var ki, Kur'an-ı Kerim'i o kadar az biliyorsunuz ki, öğrendiğiniz ilim, Kur'an'ın dışında ne varsa her şeyi öğrenmişsiniz. Ve en kötüsü, biz Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Sizlere de o Kur'an-ı Kerim'i şimdi öğrettiğimiz gibi, öğrettiğimiz için bizi suçluyorsunuz. Utanmıyor musunuz? Peki ne diyor Allah Teala Resuller için? Bakınız Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Madde 1. Bu resulleri ard arda göndeririz. Madde 2. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler o resulleri reddettiler, inkar ettiler diyor. İşte sizin gibi çarpık düşüncelerin sahibi olan insanlar bir takım makamları insanların hidayetine değil, onları cennete ulaştırmak istikametinde değil, cehenneme ulaştırmak istikametinde kullananlar, bu hakikatlerden haberi olmayanlar, her devirde, her kavimde bir Resul yaşadığını ve bir ardından gönderildiğini
bunun kesintisiz olduğunu söylüyor Allah Teala. Yoksa Kur'an-ı Kerim'e inanmıyor.

Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Bir. Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? İki. Ne demek Allah'ın ayetlerini okumak? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları uyarsınlar diye göndeririz diyor. Enam 48. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte şimdi bunu söylüyoruz. O ayetin gereğini yapıyoruz size. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir diyoruz. Öyleyse onlar derler ki, dediler, ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. Cehenneme gidenler kafir olduklarını kabul ediyorlar. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin olamaz. Bunları size ibret olsun diye söylüyoruz ve bu ifade bir defa değil, birkaç defa yayınlanacak. Sırf sizler bu konuda gerekli ilmi en azından kalın çizgilerle ihata edebilirsiniz diye. Aldığımız emir bu. Ne kadar azim bir şey ülkenin din öğreticilerine, insanları cehenneme çağıranlar diye hitap etmek. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu idrak edebiliyor musunuz? Biz bunları söylemekten utanç duyuyoruz. Ama bu rezil yazı için size bunları söylemek üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılındı. Şimdi top sizin. Bekliyoruz davetinizi. Ne zaman derseniz biz oradayız. Saatlerce konularımızı konuşalım. İsterseniz evvela bir süre açın bilgisayarı, bizi inceleyin. Bakalım yanlışımızı bulabilecek misiniz? Benim zavallı kardeşlerim, ne kadar çok şey kaybettiğinizi biliyor musunuz? Bu küstahça yazıyı yazmanın size ne kadar pahalıya mal olacağını biliyor musunuz? Acınacak durumunuzun farkında mısınız? Benim zavallı kardeşlerim, zavallı ateşe çağıran imamlar, Allah-u Teala'nın hepinizi affetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Acaba bu sözlerimizden hiç utanç duymayacak mısınız? El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Bir şey daha. Bu size anlattığımız hususların kesbi olduğunu iddia ediyorsanız, bunda hangi ölçüde yanıldığınızı onların hepsini ince ince inceledikten sonra anlayacaksınız. Bunlar kesbi olsaydı biz de sizin gibi insanları ateşe çağıran bir imam olurduk. Ama biz huzur namazının imamıyız. Bizim ilmimiz Allah'tan bize gelen vehbi ilimdir. Hala anlamadınız mı? Sizler anlayamadıysanız o zavallı insanlar nasıl anlayacaklar? Allah hepinizi affetsin. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam da sizlerle bir yarenlik edelim dedik. Nasılsınız? Hayata nasıl bakıyorsunuz? Allah hayatınızda nerede bir yer işgal ediyor? Ne kadar yer işgal ediyor? Mutlu musunuz? Sevgili kardeşlerim, bunlar sizin için sorulan sualler. Asıl olan sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz, sizin hayata bakış açınız. Hangi açıdan hayata bakıyorsunuz? Allah'la bütünleşerek mi? Allah hayatınızda önemli bir yer mi işgal ediyor? Yoksa onu hiçe mi sayıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bu güzelliği kıyısından köşesinden bir yakalayabilseniz, bir daha vazgeçemezsiniz. İnsanlar güzelliği yaşamak için her şeylerini verirlerdi. Allah-u Teala kıyamet günü cehenneme gidecekler için dünya kadar malları olsaydı, bir o kadar daha malları olsaydı, hepsini o cehennemden kurtulmak için verirlerdi diyor. Allah-u Teala'nın sizleri yaratmasına dikkatle bakın. Her şeye bedavadan sahip olmuşsunuz. Gözleriniz, kulaklarınız görüyor, duyuyor. Bütün uzuvlarınızın çalışmakta olması söz konusu. Ve bir dostluk halesi içinde, hadi gelin sizinle konuşalım, Allah'tan bahsedelim. Aranızda Allah'a inanmayanlar mı var? Onlara suallerimiz var. O inanmayan kardeşlerimize bir küçücük bir kıssa anlatmak istiyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife ile Allah'a inanmayan birisi, bir ateist, bir camide konuşmak üzere sözleşmişler. Ama vakit geldiği halde ateist orada Allah'ın varlığını ispat edecek olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ise ortalıkta yok. 15 dakika beklemişler, yarım saat beklemişler ve ateist konuşmaya başlamış. Gördünüz mü demiş güvendiğiniz kişiyi? İşte böyle onlar korkarlar demiş, meydanı boş bırakırlar bizlere. Gelebilseydi şimdiye kadar çoktan gelmiş olması lazımdı diye başlayan ateist uzun uzun konuşmuş. Konuşması da çok normal. Muhatabı gelmiyor, yani korkuyor bu durumda.
Sevgili kardeşlerim, aradan geçmiş yarım saat değil, 2 saat geçmiş, daha fazla zaman geçmiş. En sonunda İmam-ı Azam kapıdan içeri kanter içinde girmiş. Ateist de onu sormuş, nerede kaldın demiş şimdiye kadar. Allah'ı ispat edemeyeceğinden korktun, o yüzden buradasın değil mi? Bu kadar geç kaldın, belki de hiç gelmeyecektin de arkandan kötü konuşulmasın diye korkundan geldim. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri demiş ki, herkes tahminlerde bulunabilir, sen de bulunabilirsin, çok güzel. Ama çok ciddi olaylar yaşadım demiş ben. Son yağan yağmurlar bizim köprüyü götürmüş. Ben nehrin kenarına geldiğim zaman bir de baktım ki köprü yok. Ama sonra çok güzel bir olay yaşadım. Bir de baktım hemen karşı sahildeki ormanda görünmeyen eller bir takım baltalarla ağaçları kesmeye başladılar. Baltalar boşlukta hareket halinde, ağaçların dalları budanıyor, ağaçlar kesiliyor ve kereste oluşturuluyor. Düz ağaçlar kesilerek, yontularak kereste haline getiriliyor. O keresteler adım adım bir köprünün yapımında kullanıldı diyor. Ve köprü vücuda geldi diyor. Ben de diyor o köprünün üzerinden aşarak buraya geldim. Diyor ki ateist, çocuk mu kandırıyorsun diyor. Görünmeyen eller baltalarla ağaçları kesmişler. Kereste yapmışlar. Keresteler de görünmeyen eller tarafından köprü haline getirilmiş. Sen de o köprünün üzerinden geçip buraya gelmişsin. Bu yalanları diyor sen başkasına yuttur. Hiç diyor kendi kendine ağaç kesilir mi? Hiç kendi kendine köprü vücuda gelebilir mi? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki etraftakilere, duydunuz değil mi diyor ne söylediğini? Kendi kendine baltalar ağaç kesebilir mi? Kendi kendine bir köprü inşa edilebilir mi? Diyor demiş. Ben demiş çok insaflıyım demiş. Sadece bir köprüden bahsettim demiş kendi kendine oldu diye. Ve ateiste dönmüş. Sen demiş bütün bu kainatın kendi kendine olduğunu iddia ediyorsun demiş. Bir köprünün bile kendi kendine oluşamayacağını, bir ağaçtan, bir ormandan ağaçların kesilmesinin dahi kendi kendine olamayacağını söyleyen sen diyor. Bu kainatın, sen de dahil olmak üzere her şeyin kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun diyor. Sevgili kardeşlerim, inançsız olmak bir bahtsızlıktır. Hep o insanlara acımışımdır. Rüzgarda savrulan sonbahar yaprakları gibi hiçbir hedefleri olmadan yaşarlar dünyanın ötesine ait. Yalnızca dünya ile meşguldürler ve zannederler ki eğer akıllarını kullanırlarsa dünyada mutlu olacaklardır. Hiç kimse hiçbir ateistin mutlu olduğunu göremez, görmemiştir, göremeyecektir. Onun için onlara
Acıyorum o zavallı kardeşlerimize. Hayır, küçümsediğimden değil. Zeki insanlar, mesleklerinde başarılılar, çok mesafeler kat etmişler dünya hayatında. Ama bir küçücük noksanları var, mutsuzlar. Ve arkasında, mutsuzluklarının arkasında hep başkalarını arıyorlar. Oysa ki mutsuzluklarının arkasında sadece inançsızlıkları var. Bunlardan en çok hangi meslekte olanlara acıyorum biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? En çok doktorlara acıyorum. Tıp doktorlarına, tabiplere. Bu insanlar biliyorlar 70 trilyon hücreden oluşturulduklarını. Bu insanlar biliyorlar her hücrelerinde 23 çift kromozom olduğunu. Bu insanlar biliyorlar her kromozomlarının kendilerine ait bütün özellikleri taşıdığını. Ve Allah'ın kesrette vahdet kaidesinin standartları içinde kendilerini aynada bir tek görüyorlar. Ama aslında 46 çarpı 70 trilyon olarak varlar. Her kromozom onların ayrıcalığını net olarak bir defa daha ispat ediyor.

Sevgili kardeşlerim, aramızda nano standartları, yani milimetrenin milyonda birinden küçük alemi, mikro alemi en iyi doktorlar bilir. Özellikle incelemedeyseler. O zaman o küçültülmüş dünya nizamı içerisinde hücrelerin, proteinlerin, antikorların, vücudun immün sisteminin nasıl çalıştığına ibretle bakmıyorlar mı? Bir bebeğin dünyaya gelmesinin bir mucize olduğunun farkında değiller mi? Ya kendilerinin varoluşunun? Dünyadaki bütün ilimlerin Allah'tan kopyalandığını bilmiyorlar mı? Allah-u Teala gözleri yaratmasaydı insanlar optiği keşfedebilir miydi? Kulaklarımızın etrafında sesler olduğunu, dünyanın neresinde konuşulursa konuşulsun, onları duyabileceğimizi radyo icat edilmeden evvel bilmiyordu insanlar. Sevgili kardeşlerim, insanın vücudunun her zerresi ayrı bir ibrettir bütün insanlığa. Ve bütün bunları gördükten sonra o iç dünyanızdaki hücreler arasındaki alışverişi, vücudu koruyan sistemi, binlerce tip proteini, her birinin vazifesi ayrı ayrı olan binlerce tip protein. Hakikatlerin her yeni keşfettiğimiz alanda %5'ine kadar ulaşabiliyoruz. Daha ötesi bilinmiyor. Yani her yeni bulgu bilinmeyen alanını %95 genişletirken bilinen alanı %5 ilave yapıyor. Bu kendi kendine olan bir dünyada var olabilir mi?

ise sisteme dikkatle bakın. Genlerin haritası çıkarılıyor derken realitelere parmak basamıyoruz. Allah Teala dilediği kadarını açıyor. Geri kalanını kapalı tutuyor. O mikro sahada mikropların, bakterilerin, onların karşısındaki koruyucu sistemin çalışmasında o yüce yaratıcının neleri nasıl koruduğunu, acaba o ateist doktorlar bilmiyorlar mı? Farkına varmamışlar mı? Sistemleri çökerten düşmanlar da var. O düşmanları yok eden muhafızlar da var. Allah Teala ayrı ayrı proteinlerle koruyucu, muhafaza edici ve aynı zamanda mahvedici iki ayrı sistemde binlerce faktörü bir arada değerlendirmiş. İnsanlar adım adım keşfediyorlar. Daha vücudumuzu yeni yeni tanıyoruz. Bu sadece fizik alem için geçerli. Şu fizik vücudumuzun dünyası. Ya onun ötesi nefsimiz, ya onun daha ötesi ruhumuz. O konuda hiçbir şey bilmiyor ilim adamları. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bize ilmi Allah öğretti. Öyleyse şu doğumda atılan plasentanın yani bebeğin etrafını saran o zarın bebeğin oluşmasında hangi sinyalleri vererek nasıl rol oynadığını tıp alemi henüz gerekli pozisyonda bilmiyor. Ama onu da öğrenecekler. Her şeyin insan aklının insanın kendisine verilen kesimiyle değerlendirildiğinde ne kadar insan ötesi bir idrak ötesi bir sistemden oluşturulduğu, bu kainatı yoktan yaratan bir kuvvetin varlığını, tıp fakültesini bitirebilen bir insan nasıl anlayamaz? Hiç aklı vermez sevgili kardeşlerim buna. Her şey öylesine muhteşem ki Allah Teala düşmanlarla dostları birbirinden ayırmış ve insan adı verilen bu varlığı koruyucu sistemi gene insana armağan etmiş. Hücre seviyesinde ve hücrenin iç dünyası seviyesinde. Eğer vücudumuzdaki her hücrelerimizdeki bulunan, bütün hücrelerimizde bulunan mitokondrilerde elektrik enerjisi üretilmeseydi, hiçbir insan yaşayamazdı. Elektrik enerjisi bile tek başına manyetik alanda onun değişmiş şeklidir. Elektrik enerjisi manyetik alandan elde edilir ve manyetik alandan da elektrik enerjisi her zaman elde edilebilir.
elektrik enerjisi manyetik alanı, manyetik alan elektrik enerjisini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, elektrik enerjisi tek başına insanlık için bir Allah'ın büyük bir hediyesi değil midir? Her şeyi emrimize vermiş. Ve Darwin Efendi çıkıyor, diyor ki insan maymundan türemiştir. Herkes de buna inanmak istiyor. Öyle bir noktaya gelmişiz ki ilimle inanç birbirinin karşısında olmuş. Oysa ki ilim inancın meyvasıdır. Öyleyse inançtan yola çıktığınız zaman ilmin ötesine ulaşırsınız. Allah Teala bizi oraya ulaştırdı. Şu anda bizim dünyamızda yaşayan insanlar ışık hızının ötesindeki bir hıza nasıl ulaşacağını nasıl ulaşılacağını bilmiyorlar. Ama biz biliyoruz. Öyleyse adına ilim diyorsanız onun sahibi de siz değilsiniz. Onun sahibi de o. İlimden ne kadarını yakalayabilirseniz o kadarınla Allah'a karşı çıkmaya çalışmayın. Bu sizi her zaman hüzne ulaştırır. İşte Darwin isminde birisi çıkıyor. Diyor ki insan maymundan türemiştir. Ve deliller. Maymun nesillerinin incelenmesi süreci içerisinde 19 çift kromozomdan başlayan bir dizayn görüyoruz. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 çift kromozom. Bunlar şimdiye kadar bilinen maymun türlerinin kromozom sayıları. En çok insana benzeyen kuyruğu sıfırlanmış bir maymun türüne bakıyoruz. Ayakları hala el şeklinde. Bütün vücudu kıllarla kaplı. Belli hecelerden başkasını konuşamıyor. Ve beyninin fizik vücuduna oranı insanın beyninin fizik vücuduna oranının 1/5 kadar. Herhangi bir insanın beyniyle herhangi bir maymunun beynini karşılaştırmıyorum. Her maymunun kendi vücuduna göre olan beyninin ağırlığından bahsediyorum. Ki insanla mukayese edildiğinde gerçek bir mukayese olsun. Hem maymunlarda 1/5 oranında. Sonra mı? Sonra kromozomlara geliyoruz tabii. İnsan 23 çift kromozom sahibi. 23 çift kromozomda bir maymun türü yaşıyor. Ama 21 çift kromozomda da maymun türü var. 25 çift kromozomda da maymun türü var. 27, 29, 31, 33 çift kromozomlarda da hep maymun türleri var. Öyleyse insan bu maymun gelişiminin sonunda evreye girmiş olsaydı, son halkasını teşkil etseydi bu gelişimin 35 çift kromozomlu olması gerekirdi. Ama değil. 23 çift kromozomlu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ı görmezlikten gelemezsiniz. O sizi de, kainatı da yaratandır. Kendinize neden bu dünyayı zindan ediyorsunuz? Allah'ı dikkate almadıkça, kale almadıkça, onun sırf sizleri mutlu etmek için din oluşturduğunu hiçbir zaman idrak edemezsiniz. Ve dinin fuzuli bir şey olduğunu, inancın fuzuli bir şey olduğunu, etik değerlerin dinsiz de kazanılabileceğini zannedersiniz. Ama gelin görün ki kazın ayağı öyle değil. Nereye ulaştık? Bir Darwin'den bahsettiğimiz zaman Darwin'in bugün yaşamış olması söz konusu olsaydı, genetik kodların şifrelerinin bugünkü ölçüde çözüldüğü bir ortamda Darwin hiç insanın maymundan türediğini iddia edebilir miydi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her şey ayan beyan ortadayken her şey muhteşem. Her uzvunuzun hangi maksata matuf olarak nasıl yaratıldığına dikkatle bakın. Daha mükemmelinin olamayacağı neticesine varacaksınız. Bir Allah-u Teala tarafından yaratılan bir yaratık düşünün ki bu yaratılan yaratık öyle muhteşem bir dizaynın içerisinde yaratılmış ki hayatını yediği yemeklerle idame ettirebiliyor. Yedikleri vücudunun hayat bulmasını, hayatını devam ettirmesini sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, her aldığınız nefeste havadan aldığınız oksijen akciğerlerinizin her hücresinde al yuvarlarınızı temizliyor. Kanınızı temizliyor. Ve orada biriken karbonu alıyor. Karbondioksit olarak vücudunuzun dışına atıyor. Bu temizlik ameliyesini yapan oksijendir. Havadaki oksijen bu görevi görüyor. Yani Allah-u Teala insanın yaşaması için atmosferi yaratıp da oksijen vermeseydi bugün hiçbiriniz hayatta olamazdınız. Yeter mi? Yetmez. Bitki sistemi klorofil özümlenmesi yaparak fotosentez yoluyla eğer havadaki bizim artık maddemiz olan havaya bıraktığımız karbondioksiti almasalar, karbondioksit bulunmasa havada, bitkiler yaşayamaz. Çünkü bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi, köklerinden aldıkları suyu, söylediğimiz fotosentez yoluyla karbonhidratlara çevirirler ve gıdalarını oradan alırlar. Eğer karbondioksit olmazsa hayatlarını devam ettiremezler. Karbondioksit ise insanlar devamlı vücuda getirirler. Artık madde olarak havaya, boşluğa bırakırlar.
Peki bitki sistemi bu dizayn içerisinde aldıkları bu muhtevayı karbonhidratları oluştururken bir artık madde çıkarıyorlar mı? Elbette çıkarıyorlar. Bizim hayati maddemiz olan oksijeni çıkartıyorlar. Oksijen olmazsa biz insanlar yaşayamayız, hayvanlar da yaşayamaz. Hangi hayvan türü olursa olsun yaşayamaz. Öyleyse insanların ve hayvanların artık maddesi bitkilerin hayati ihtiyaç maddesidir. Oksijen. Galiba ters söyledim. İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksit bitkilerin hayati maddesidir. Karbondioksit olmasa yaşayamazlar. Bitkilerin artık maddesi olan oksijen ise insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Oksijen olmazsa insanlar yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zannediyor musunuz ki insanlar maymundan türediler de mağara devirlerini, bilmem ne taş devirlerini geçirerek sonradan konuşmayı öğrendiler, sonradan bir şeyler yaptılar. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman onun ve evlatlarının 1200 sene yaşamıştır Adem Aleyhisselam. 1200 seneden de fazla. Bizim gibi normal standartlarda konuştuklarını biliyor muydunuz? Allah'ı yakından tanıdıklarını, bir kısmının Allah'a ibadet ettiklerini, Allah'ın sevgilileri olduğunu, bir kısmınınsa gururları ve kibirleri sebebiyle Allah'ın yolunu seçmediklerini, buğdayı bildiklerini, unu bildiklerini, ekmeği bildiklerini, ateşi bildiklerini, kerpiçten evlerde yaşadıklarını biliyor muydunuz? İnsanı maymundan türedip de mağara devirlerine sokanlar, medeniyetin ondan sonra oluştuğunu zannedenler, bir zavallılığı simgeliyorlar. Evet, mağara devirleri gerçekten yaşanmıştır. Ama ilk insanlar tarafından değil. Dünyamız 10 defadan daha fazla atom harbi geçirmiştir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir atom harbinden sonra eğer iki tarafta atom silahını kullanırsa ne olur? İnsanların çok çok büyük bir kısmı yok olur. Ama bu yok olanların içerisinde atom savaşında bir atom bombasının muhatabı olmalarına rağmen ölmeyenler de olabilir. Ama beyin hücreleri de dahil bütün sistemler zedelenmiştir. Onlar konuşamayan, beyinleri hasara uğramış bir zavallılar grubunu oluştururlar. İşte ondan sonra mağara devirlerine sıra gelir. Medeniyetlerden sonra sevgili kardeşlerim. Öyleyse şu kainatta dünya adı verilen bu gezegenden
çok daha üst seviyede teknik sahibi olan birçok gezegen var. O gezegenler ışık hızını çoktan aşmışlar. Işık hızının çok ötesinde sonsuz hızla hareket etmenin imkanına kavuşmuşlar. Acaba nasıl bir dizayn bu? Sevgili kardeşlerim, sadece şöyle bir farklılığımız var o dünyalardaki insanlardan. Onlardaki atom harbi, son atom harbi, bizdeki son atom harbinden çok daha evvel oluşmuş ve ondan sonra akıllarını başlarına toplamışlar. İnsan nesillerini yok etmemek istikametinde artık atom bombasını veya ondan daha mütekamil olan bombaları kullanmamışlar. Ve medeniyet, ondan sonra başlayan medeniyet bir daha hasara uğramamış. Bütün insanlık ilim adına neyi buldularsa hep Allah'ın yardımıyla bulmuşlardır. Allah'ın ilmiyle bulmuşlardır. Dünya ilmi hala bir karşıt elektronun elektron ağırlığının yarısı kadar ağırlığa sahip olduğunu, devir sayısının da yarısı kadar olduğunu bilmiyor. Elektron ağırlığının pozitif ağırlık olduğunu, karşıt elektron ağırlığının negatif ağırlık olduğunu bilmiyor. Yetmez, bilmemelerini bir tarafa bıraktık. İnkar da ediyorlar. Ama yaptıkları hesapta bir türlü tutmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba ne zaman aklımızı başımıza toplarız diye düşünüyorum. Ne zaman Allah'ın bizi yarattığını kabul ederiz de şu aklımızı Allah'a asi olmakta kullanmazsak, işte geleceğin mutluluğu oradadır. O gelecek çok uzaklarda değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer inanırsanız, o zaman bir dileğiniz olacak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonra Allah'tan sayısız yardım almaya başlayacaksınız. Ve ufuklarınız birer birer açılacak. Hani şu herkesi korkuttukları cehennem, cehennem dedikleri şeye, Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimsenin girmesi mümkün değildir. O Allah yarattıklarını öylesine sever ki, onların hepsinin hem cennette sonsuz bir mutluluğu, sonsuz bir hayatta yaşamalarını görmek ister, hem de şu dünya hayatında onların dünya saadetini yaşamalarını ister.

Çay ve karanfil. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, insan olarak yaratılmanızın mutluluğunu neden yaşamazsınız? Ay benim gözümün bebekleri, ay benim canlarım, ciğerlerim. Neden? Neden şeytan sizi Allah'a yakınlaşmaktan men eder bilmez misiniz? O sizin düşmanınız. Mutlu olmanızı kesinlikle istemez. Ve hepinize mutlaka şeytanlar doğrunun aksini fısıldarlar. Ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi isteyen bir ses duyarsanız, bilin ki bu şeytanların bir tanesinin sesidir. Buna karşılık iç dünyanızda Allah'ın emirlerini yerine getirmesini emreden ses, ruhunuzun sesidir. Öyleyse neden şeytana karşı Allah konuşmuyor? Layık olmadığınız için. Ama bir gün liyakate ulaşıyorsunuz. Kalp kulağınız açılıyor. Ve Allah'ın dediklerini kulağınızla değil, buranızla, kalbinizle işitiyorsunuz. Kalp gözünüz açılıyor. Allah'ın gösterdiklerini bu dünyaya ait gözlerinizle değil, kalbinizdeki gözlerle seyrediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yazmışsa Kur'an-ı Kerim'de, şimdi o günlere geldi ki birer birer hepsi ispat ediliyor. Ne diyor? 6 yevimde 3 asıl, 3 zıt olmak üzere 6 tane alem yaratmış. Sonra da bütün alemler boyutunda kendisi de ilmiyle ve rahmetiyle hepsini kaplamış. Daha insanlar diğer alemleri temsil eden kara maddeyi daha yeni keşfettiler. Ölçüleri yanlış. 6 tane yaratık alem var. Zahiri alem bu 6 tane alemden sadece bir tanesini temsil ediyor. Ve kara maddenin miktarı 6'da 5'tir. Hesaplamalar gerçekleşince görürsünüz kimin doğru söylediğini. Şimdilik insanlar atıyorlar tahminlere dayalı olarak yüzde şu kadardır, yüzde bu kadardır diye. Ama bu rakam kesinleşecek gelecek yıllarda. Göreceksiniz ki rakam net olarak çıkacak o zaman ortaya 6'da 1. Nereden mi biliyoruz? O söylüyor. Bugüne kadar her söylediğimiz birer birer gerçekleşti. Öyleyse biz söyleseydik gerçekleşir miydi? Asla. Biz bir insanız, bir mahlukuz. Ve Rabbimize huşu duyarız, saygı duyarız. O bizim sahibimizdir. Bize tevazuu öğretti. Sevgili kardeşlerim, adına ilim diye ne diyorsanız, o onda var. İşte ülkemizin vaziyeti Türkiye. Ekonomik açıdan batırılmış, çökertilmiş, şimdiden sömürge haline getirilmiş, yarı sömürge haline getirilmiş bir ülke.
Neden öyle söylüyoruz? Rakamlar ortada değil mi sevgili kardeşlerim? 6-7 sene evvel gayri safi hasılasının %17 kadar borcu olan ülke, bugün gayri safi milli hasılasının %156'sı kadar borçlu. O borçları ödeyebilmek için yeniden borç almak mecburiyetindesiniz. Yeni aldığınız borcun da faizini eski borcunuza eklemek mecburiyetindesiniz. Hala bütçelerinizi %30 açıkla gerçekleştiriyorsunuz. 2,5 milyon insan işsiz, her gün işsizlerin sayısı azalmıyor, artıyor. Üretken işletmelerden kapatılanların sayısı 120 binden fazla. Sevgili kardeşlerim, daha fazla detay vermeyeyim. Bu karanlık tablonun arkasında insanların ülkelerini ekonomik açıdan nasıl kurtaracaklarını bilmemeleri yatıyor. Biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Derhal sıralayabiliriz yapılması lazım gelen işleri. Ve yapılacaktır. Yapıldığı zaman da kurtulduğunuzu göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. Biz sadece öğreniriz. Öğrendiğimizde onun emriyle öğretiriz. Öyleyse ne diyor? Diyor ki altın karşılıklı para kullanılmalıdır Türkiye'de. Yetmez. Bütün Türk ülkeleri bu standartların sahibi olmalıdır. Avrupa Birliği nasıl kurulmuşsa bir Türk Birliği de kurulmalıdır. Ve altın karşılıklı bir para hepsinde hükümran olmalıdır. Öyleyse ne olur altın karşılıklı para kurulursa? Enflasyon o gün biter. Altın karşılıklı parayı tedavüle koyduğunuz gün piyasada paranın karşısında mal yoktur. Malın karşısında mal vardır. Çünkü altın kendisi de bir maldır. Altın karşılıklı para Trump'a devrini getirir. Altın karşılıklı kağıt para piyasada gene kağıt para tedavül eder. Ama altın karşılığı vardır. Merkez Bankası'na yapılan bütün taleplerde altın karşılık ödendiği zaman herkes görecektir ki bu paranın altın karşılığı vardır. Sevgili kardeşlerim, detaya girmeye gerek yok. Yapılacak şeyler belli. Türkiye bir yatırım şantiyesi olmalıdır. Daha evvel tecrübesini yaptık, biliyoruz. Mümkün, o zaman başarmıştık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye bunları yapmak için yabancı sermayeye muhtaç değildir. Nasıl damarlarımızdaki kan kalbimizden vücudumuza pompalanıyor, vücudumuzdan tekrar kalbimize çekiliyorsa, Türkiye'de de bankalar sistemi ekonomiye her gün para nehirleri akıtır. Aynı gün o para nehirlerinin aynı miktarını geri alır. Bu hareket halindeki fonlar hep tüketim harcamalarında kullanılır. Ne zaman bu parayı yatırım harcamalarında kullanmayı başarırsak, o gün hem yatırım gerçekleşir, hem de para gene aynı gün bankaya geri döner. Acaba anlatabiliyor muyuz sevgili kardeşlerim? Araştırma Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesinde duruyor. Merak eden kişi oraya gitmesine de gerek yok. Bizim Türkiye'de enflasyon tedavisi ve kalkınma isimli kitabımızın referanslarından biri de odur. Likit mekanizma. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
bütün bu dizaynı öğreten güce dikkatle bakın. O Allah'tır bize öğreten. Bugün insanların henüz bilmediği şeyleri biliyorsak arkasında biz yokuz. Arkasında o var. Işık hızının ötesine nasıl geçileceğini biliyorsak arkasında biz yokuz. O var. Biz sadece bir piyonuz. Bir figüran. Onun emrinde olan bu canımızın sahibi o. Öyleyse neyi söylersek boşuna söylemeyiz. Seneler sonra kardeşlerimiz hep hatırlatırlar falan tarihte böyle söylemiştiniz. İşte bugün tahakkuk etti. Ama biz onları çoktan unutmuşuzdur. Bize ait olmadığı için unutmuşuzdur. Biz sadece bir vasıtayız. Ama böyle bir vasıtaya sahip olan bir ülke bu halde olmalı mıydı? Olmamasının arkasında neler yattığını biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Uyardık herkesi. Bu büyük hatalar sebebiyle, ekonomik hatalar sebebiyle netice mi ne oldu? Netice sözümüzün dinlenmemesi oldu tabii. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah her şeye kadirdir. Dostlarını çok sever. Neden onun dostu olmak varken düşman olmayı seçersiniz? Ha benim canlarım, ateist kardeşlerim. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Bir akla sahipsiniz diye falanca okuldan diploma aldınız, doktor oldunuz, profesör oldunuz diye Allah'ı nasıl devre dışı bırakırsınız? Kendinize ne kadar yazık ettiğinizi ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz. Öyleyse ne dediğimize dikkatle bakın. Biz sizleri seviyoruz, çok seviyoruz. İnanmamakla sadece kendinize zarar verirsiniz. Ve Allah-u Teala kuru kuruya inanç istemez. İncelemenizi ister. 1920'li yıllarda bulunan büyük patlama 14 asır evvel Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim'de bütün detaylarıyla mevcut. Elektronlar, karşıt elektronlar, nötrinolar, elektronların neden hep Allah'ı zikrettiği, tesbih ettiği, Allah-u Teala'dan gelen enerji. Sevgili kardeşlerim, her şeyin var olduğu kitap o, Kur'an-ı Kerim. Ve Allah'ın ilmi. Nasıl düşünürseniz düşünmekte elbette serbestsiniz. Hepiniz serbest iradeyle yaratıldınız. İradenizi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama onun kanunları her zaman geçerlidir.

Evinizin de filmini çekiyorlar. Aksi ispat edilemeyecek olan bir bütünlük içerisinde kıyamet günü hayat filminizi üç boyutlu olarak seyredeceksiniz. Düşüncelerinizi de hangi fiilinizi ne kadar kasıtla yaptınız. Her şey %100'lük bir sağlam kıstasla, mizanla, hiçbir adaletsizliğe meydan vermesi mümkün olmayan bir dizayn içerisinde derecelerle ifade edilecek size. Ama inanmayanlar için ne yazık ki kurtuluş yok. İnanmayanlar Allah'a inanmadıklarına göre hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemeyenlerin ise kurtuluşu mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne güzel yarenlik ediyorduk. Söze başladığım zaman zamanın nasıl geçtiğini bir türlü anlayamıyorum. Acaba her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? A benim canlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar seviyorum ki, bir bilseniz. Ve mutlu olmaları mümkünken davranışları sebebiyle, sadece Allah'ın hakikatlerini bilmemeleri sebebiyle mutsuz olan bunca milyonlarca insan için çok üzülüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını biz Allah Teala'dan hep talep ederiz. Bu istikamette dualar ederiz. Ama insanlar hep ait oldukları standartlarla kıyamet gününe ulaşırlar. Cennet saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Dileklerimizle ve dualarımızla sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizi birlikte kıldı. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizim dünyamız sevgili kardeşlerim, sevgi dünyası. Allah Teala seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse sevmek Allah Teala'nın temel emri. Ama bir taraftan da biliyoruz ki seven sevilir. Öyleyse sevmek sadece bir emir olarak değil, onun ötesinde bizim mutluluğumuzun bir vesilesi olarak düşünülmesi lazım gelen bir vetiredir. Sevgili kardeşlerim, seversek çok şey kazanırız. Sevilmeyi kazanırız. Kendisinden nefret edilen bir insan olmak hiç kimse için özenilecek olan bir davranış biçimi, bir sonuç

olamaz. Ama sevilen bir insan olmak Allah'ın temin emridir. Sevilen bir insan olmaksa sevmekten geçen bir sonuçtur. Sevmedikçe sevilemezsiniz sevgili kardeşlerim. Seviniz ve sevdiğinizi belli etmekten kaçınmayınız. Nefret eden insanları bakın, onlarla konuştuğunuz zaman gözlerinde, yüzlerinde kendilerine yapılan kötü davranışların bir işaretini bulursunuz hep. Huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Ama asli unsurları dikkate almadıkları için başkaları tarafından rahatsız edilmektedirler. Arkasında ne var? O davranışlarıyla başkalarını rahatsız ediyor. Başkaları da bunun tabii neticesi olarak onu rahatsız ediyorlar. İnsanlar genellikle hatalarını pek kabul etmek istemezler. Ama isteseler de istemeseler de başkalarından size gelecek olan her kötü davranışın arkasında siz mutlaka varsınız. Sevgili kardeşim, diyeceksiniz farklı düşünenlere, sen onlara en güzel davranışlarla davransaydın, onlar sana kötü davranışlarla davranırlar mıydı? Herkes için yol aynı yoldur. Dünya devirden bir gezegende yaşıyoruz. Bu yaşantı başkalarına mutluluk verdiğimiz sürece bize mutluluk getirir. Hepimiz bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Ve dünya hayatımız sona erecek. İşte marifet bu dünya hayatını yaşarken başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Unutmayın ki hepinizin mutlu olmasını sağlayacak olan en önemli faktör etrafınızı mutlu etmenizdir. Şeytan hep insanların aklına neden öyle yapacaksın? Onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin? Tarzında ifadeler kullanır hep. Ona karşı çıkmalısınız. Ve enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Kötü davranışlar olması da sizin onlara kötü davranmanızı sebep teşkil ettirir. Siz onlara kötü davranırsanız onlardan da size geri dönen davranışlar hep kötü olacaktır. Arkasında başkalarını aramayın. Arkasında siz varsınız. Şimdi size kötü davranan 2-3 kişi var diyelim. Ama siz onlara iyi davranıyorsunuz. Onları mutsuz edecek, huzursuz edecek, onları rahatsız edecek bir davranış biçimine hiç girmediniz. Ama onlar gene yanlış davranışlarını devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir atmosfer içinde sizler, size kötü davranan herkes, her kişi sebebiyle derecat kazanırsınız.
Önemli mi? Biliyorsunuz ki Allah'ın bir kanunu var. Kıyamet günü kazandığınız derecelerle kaybettiğiniz dereceler karşılaştırılacak. Kazandığınız dereceler fazlaysa Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ama kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, kim cehenneme gitmek ister ki? Sonsuz işkencelerin içine kim dalmak ister ki? Sonsuza kadar çekilecek olan ızdırap, işkenceler. Neden öyle olalım sevgili kardeşlerim? İki ayrı cepheden de olay açık bir şekilde görünüyor. Birinci cephe bizim başkalarıyla olan ilişkilerimiz. Biz onlara iyi davrandıkça onlardan da bize güzel davranışlar geri dönecektir. Genel olarak böyledir. İstisnalar olmaz mı? Olur. Bazı insanlara iyi de davransanız o size kötü davranabilir. Ama bunların hep azınlıkta kaldığını hepiniz biliyorsunuz. Genel çerçeve içerisinde biz etrafımızdaki insanlara en güzel davranışlarla hitap ettiğimiz zaman, onlarla olan konuşmalarımızda, onların söylediklerine onları incitmeyecek olan, onları huzur verecek olan sözlerle, cümlelerle hitap etmemiz onları mutlu kılar. Hepiniz için en güzel şey sevgili kardeşlerim, onları mutlu etmektir. Ne olur mutlu ederseniz, her mutlu ettiğiniz kişinin mutluluğunu siz de yaşayacak olduğunuz için aynı hüviyette, aynı yüzde de yaşayacağınız için bir başka ifade kullanalım. A kadar mutluluk verdiğiniz bir kişiyi mutlu ettiğiniz zaman Allah Teala sizi de A kadar mutlu eder. A artı B kadar birisini mutlu ederseniz Allah Teala sizi de A artı B kadar mutlu eder. Çünkü arkasında siz varsınız. Siz onu mutlu etmek gereğini duyan, Allah'ın emrettiği istikamette hareket eden birisiniz. Allah yardımını esirgemez. Mutlaka sizi mutlu kılar. Kim başkalarına ne kadar mutluluk veriyorsa kendisi de o kadar mutlu olur. Kim başkasına ne kadar mutsuzluk ulaştırıyorsa, onu huzursuz edecek davranışların sahibi ise, aynı miktarda kendisi de mutsuz olacaktır. Öyleyse etrafımızdaki insanların birine, ikisine, üçüne, onuna, yirmisine en güzel davranışlarla davrandığınız zaman siz daimi olarak mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutsuz ederek kendinizi de mutsuz edeceksiniz? Allah'ın kanunu açık ve kesin. Kime ne kadar mutsuzluk verirseniz Allah Teala sizi de o kadar mutsuz kılar. Neden buna muhatap olalım ki? İnsanları sevmek, onları mutlu etmek ve onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar sizin de mutlu olmanız söz konusuysa, sonucu en güzel standartlarda yaşamak, sizin onlara mutluluk vermenizle paralel bir seyir takip eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görevimiz tehlike. Görevimiz bütün insanları, etrafımızda kim varsa hepsini ayrılık gözetmeden mutlu etmektir. Peki ama bize kötü davranıyor A, ben de ona kötü davranmak hakkının sahibi değil miyim? Sahibisin.
Allah-u Teala kısas adı verilen bir Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde buna müsaade ediyor. Kim kime kötülük etmişse karşısındaki de ona aynı miktarda kötülük etmek hakkının, kötü davranmak hakkının sahibidir. Ama bu neye sebep olur? Haklı da olsa derecat kaybına sebep olabilir. Ama Allah-u Teala her halükarda insanlara güzel davranmamızı emrediyor. Eğer bir insan kendisine A kadar kötülük yapan bir kişiye o da A kadar kötülük etmişse netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. A kadar kötülük gördüğünde diyelim 100 derece kazandı. Ama o da karşısındakine A kadar kötülük ettiğinde o 100 derecenin kaybı söz konusudur. Ne olmuştur? Kişi başka birisi tarafından rahatsız edilmiştir. Derecat kazanmıştır. Ama ondan intikam aldığı için böyle bir hakkın varlığını kullanmaya gerek gördüğü için aynı şeyi tatbik etmiştir karşısındakine ve aynı miktarda derecatı bu sefer kaybetmiştir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar kazanç, A kadar kayıp. Ama cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerden fazla olmasıdır. Cehenneme gidişte aynı standartın içinde kaybedilen derecelerin kazanılan derecelerden fazla olmasıdır. Öyleyse hepimize düşen bir görev var sevgili kardeşlerim. Biz başka insanları sevdiğimiz sürece onlara güzel davranmayı usul ittihaz ederiz. Ve her güzel davranışımız karşımızdakilerden bize güzel davranışlarla geri dönmelerini temin edecek bir vasat oluşturur. Sevgili kardeşlerim, o zaman eğer biz herkese en güzel davranışlarla davranıyorsak, hedefimiz sadece onları mutlu etmekse, her davranışımızdan bu sonuç elde edilebiliyorsa onlar tarafından, yani her davranışımızın neticesinde onlar mutlu oluyorlarsa, o zaman biz Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yerine getiren birisiyiz. Görevimiz başkalarını mutlu etmek. Sonuç, mutlu ettiğimiz kadar mutlu olmak. Burada çok büyük bir avantaj var mı? Evet sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızdaki insanlar 10 kişi ise, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk vermişsek, biz 10 A kadar mutlu oluruz. Öyleyse bizim mutluluğumuz sevgili kardeşlerim kendi davranışlarımıza vabestedir, bağımlıdır. Biz ne kadar insanı mutlu edebilirsek, ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek, onların toplamı kadar mutluluğu Allah-u Teala bize yaşatacağı için hedefimiz hep bu olmalıdır. Mümkün olduğu kadar çok ama çok ama çok insana mutluluk vermek. Şimdi insanlar için mutluluğu karşı tarafa ulaştırdığı zaman duyacağı o mutluluk, huzur hissi o kişiyi başka insanların da kendisine kötü davranması halinde de iyi davranması halinde de onlara hep
güzel standartlarda, onları üzmeyecek, hatta onore edecek davranışlarla cevap vermesi o kişiye çok şey kazandırır, hiçbir şey kaybettirmez. Kim bilerek, isteyerek karşısındaki kişiye kötü davranıyorsa, onu üzecek olan bir davranış biçimi sergiliyorsa, bu bir haksız fiildir Allah-u Teala'nın huzurunda ve cevabı derecat kaybetmektir. Kim başka insanları mutlu ediyorsa bu Allah'ın emridir. Görevimiz başka insanları mutlu etmektir ve bir emri yerine getirdiğimiz için derecat kazanırız. Ve eğer herkesi mutlu ediyorsak, az veya çok, her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu biz toplam olarak yaşayacağımıza göre onların her birinden çok daha fazla mutlu oluruz. Kısaca ipler herkesin elindedir. Bunun arkasındaki anahtar sevgi anahtarıdır sevgili kardeşlerim. Seviyorsak, sevdiğimizi belirtmekten çekinmiyorsak, bu güzel davranışlarımız onlar üzerinde pozitif tesirleri mutlaka oluşturacaktır. O zaman sevildiğimizi göreceğiz. Bu sevildiğin görülmesi bizi daha çok insana, daha çok mutluluk vermek istikametinde teşvik edecektir. Ve gayretlerimiz başkalarını mutlu edecek istikamette arttıkça mutluluğumuz da artacaktır. Çünkü daha çok, daha çok, daha çok insana daha çok ölçüde, daha büyük ölçüde mutluluk vermekte olan birisiyiz. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar çok mutluluk verirsek, o kadar çok mutluluk bize geri döner. O bana kötü davranıyor da ben ona onun için iyi davranmıyorum. Ben de ona kötü davranıyorum. Bunu bir bahane olarak düşünen bir insan, karşısındakine kötü davrandığı takdirde, ondan da kendisine kötü bir davranışın gelmesi kaçınılmazdır. O zaman bu nefsimizin afeti sebebiyle yaptığımız bir yanlışlık değil midir? Bize dönecek olan şey negatif bir davranışsa, biz onu negatif istikamette, rahatsız edici bir istikamette sözlerimizle üzmüşsek, o zaman onun da bize aynı şekilde davranmak hakkı zaten Allah-u Teala'nın huzurunda da doğuyor. O kişi dilerse o da bize kötü davranır ve biz o zaman üzülürüz. Ama aslında arkasında biz varız. Ama diyenler olabilir ki ben falancaya hiç kötülük yapmadığım halde o bana kötülük etti. Tabii mümkün. Yapabilir, kötülük yapabilir. İşte burada iki tane alternatif var. Onun kötülüğüne karşılık biz de kötü mü davranalım? Birinci alternatif. İkinci alternatif, o kötü davranmıştır bize ama biz onu affetmiş ve ona karşı güzel bir davranışla mukabele etmişiz. İşte Allah'ın katında güzel olan, hedef gösterilen bu ikincisidir. Kötülüğe karşı iyilik etmek. O bizi mutsuz eden bir davranışı oluşturmuştur. Bize kötü davranmıştır, canımız sıkılmıştır. Buna rağmen biz onu kırmadan,
ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek, Allah-u Teala'nın bize verdiği ferahlığı yaşarız. Böyle bir olayda, yani kötülüğe karşı iyilik ettiğimiz bir olayda Allah-u Teala mutlaka devreye girer, bize huzur verir, mutluluk verir, sülh ve sükun verir. Kavga, başkalarını kırmayı sağlayan en sağlam vasıtadır. Kiminle ister yumruk yumruğa kavga edin, ister söz düellosu yapın, sözlerinizle birbirinizi yaralayın, neticede karşı tarafı üzmüş olursunuz. Ayrıca ona sizi üzme hakkını da böylece vermiş olursunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden öyle olsun? Niçin biz başka insanları üzelim de onlara verdiğimiz bu üzüntü sebebiyle biz üzülelim? Sevinmek varken başkasına mutluluk vermek ve bu mutluluğun arkasından onlara verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibiysek, neden başka insanları üzelim de onlara verdiğimiz hüzün kadar, onlara verdiğimiz rahatsızlık kadar biz de aynı rahatsızlığı yaşayalım? Akılcı bir yol mu? Raporumuzda bize hiç akılcı gelmiyor. İnsanların davranış biçimleri Allah'ın emirleriyle ters düştüğü zaman o kişiye azap verir Allah-u Teala. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bunun zıttı olarak da kim kendisine kötülük edene bile iyilikle cevap veriyorsa, onu memnun edecek bir şekilde cevap veriyorsa, o kişi Allah'ın nazarında devamlı kazanan birisidir. Hep davranışları böyle olduğu için. Ve neticede o kişi mutlu bir insandır. Başka insanları kırarak, başka insanların kalplerini kırarak, onlara huzursuzluk veren kişi, aynı miktardaki huzursuzluğu yaşayacak olan biridir. Allah Teala cenneti ve cehennemi ölümden sonraki bir hayat olarak ortaya koymuştur. Ama dünya hayatında herkes yaptıklarının bedelini yaşar. Bu dünyada sıkıntı çekerek veya bu dünyada mutlu olarak. Cennet veya cehennem hayatı ikinci bir devreyi ifade eder ki, güzel davranışlar hem bu dünyada sizi mutlu kılar, hem de sizi Allah'ın cennetine alarak sonsuz bir mutluluğa ulaştırır. Artık o noktadan sonra kesinsiz ve sonsuz bir mutluluk hep sizinle beraberdir. İşte insanlar her an bizler cemaat halinde yaşayan mahluklar olarak bir takım insanlarla beraber yaşamak mecburiyetindeyiz. Onlarla birlikte olmak kaçınılmaz bir zarurettir. Herkes bir şeylere ihtiyaç duyar. Herkes yemek yemek mecburiyetindedir. Çözüm yok. Mutlaka yemek yiyeceksiniz. Herkes elbise giymek mecburiyetindedir. Mutlaka giyilecek. Herkes birçok şeyi yapmak mecburiyetinde. İşte o birçok şeyin üreticileri var. Onlar da o üretimleriyle onları satarak kendi ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.
Böyle bir statüde hepinizin bir takım görevleri var. Bu görevler karşısında para kazanıyorsunuz ve onunla geçiniyorsunuz. İhtiyaçlarınızı temin ediyorsunuz. Bu muhteva içerisinde eğer etrafınızdaki insanlarla güzel ilişkiler içindeyseniz, onları seviyorsanız, sevdiğinizi onlara hissettiriyorsanız, onların da sizi sevdiklerini mutlaka yaşayacaksınız, göreceksiniz. O zaman sizden onlara karşı akan sevgi seline karşılık, onlardan da size akan bir sevgi seli sizi mutlu edecektir. İşte böyle bir yaşantı imkanı varken güzel davranmak, başkalarını mutlu edecek şekilde davranmak ve karşılığında onlardan da aynı istikamette davranış biçimiyle muhatap olmak, öyle bir davranış biçiminin size geri dönmesi hepiniz için bir mutluluk ve sinistir. Arkasında başka birisi yok, siz varsınız. Siz başka insanlara kötü davranırsanız, onlardan size geri dönecek olan davranışın kötü olmasının sebebi olursunuz. Siz başkalarına güzel davranışlarla davranırsanız, onların size karşı güzel davranmasının sebebini teşkil eder bu. O zaman sevgili kardeşlerim, demek ki davranış biçimlerimiz, başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri ise bizi de mutlu eder. Ve o kadarla da kalmaz. O kişinin size geri dönecek olan davranış biçimi sizin o güzel davranışınız sebebiyle çok büyük bir ihtimalle sizi mutlu edecek istikamette tahakkuk eder. Aksi olabilir mi? Elbette olabilir. Ama bir yüzdeyle meseleye bakarsak, güzel davranışlarının karşılığı genel olarak %100 olmasa bile %70-80 güzel davranışlarla sonuçlanır. Kaldı ki herkese göre bu nokta değişeceği için belki değerleme %100'lük bir kötülüğe karşılık aynı miktarda bir kötülüğe muhatap olmak söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların neticesinde ortaya ne çıkıyor? Başkalarına güzel davrandığımız takdirde onlardan da güzel karşılıklar göreceğimiz, başkalarına kötü davrandığımız takdirde onlardan da kötü davranışların bize dönebileceği vakasıyla karşı karşıyayız. O zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarına kötü davranalım da onların da bize kötü davranmasına sebebiyet verelim, sebep olalım? Bu yanlış bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Yapmamız lazım gelen başka insanları mutlu etmek değil mi? Terazinin bir tarafına başkalarını mutlu eden bir insan koyun. Bir tarafına da başkalarını mutsuz eden bir insan koyun. Mutlu eden karşısındakinden güzel cevaplar alacaktır. Kendisini mutlu edecek cevaplar alacaktır. Davranış biçimleri alacaktır. Aynı istikamette. Ama kim kötü davranıyorsa karşısındakini kızdıracağı, öfkelendireceği ve intikam alma hedefine doğru yönelteceği için ondan netice itibariyle kötü davranış biçimleri geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, bu çerçeve içerisinde olaylar dizisine baktığımız zaman demek ki bize ulaşan davranış biçimlerinin arkasında başkası yok. Gene biz varız. Bizim davranışımızın
bir aynası olarak insanların